Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

göstermelik alkışlardan daha beter olmadan çık bu yoldan beni.

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Buna başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8... ...Bloomberg HT Radyo'dan günaydın... ...Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı... ...bugün günlerden 30 Eylül... ...Çarşamba ve biz bazı çarşambaları... ...olduğu gibi doçent doktor... ...Derya Hekim ile birlikteyiz... ...Derya Hocam hoş geldin yayınımıza... ...Derya Hocamızın sesini alalım... ...o güzel sesini bize bir daha hoş bulduk der misin?
2: Hoş bulduk Süheyla'cığım... ...iyi yayınlar olsun...
1: ...iyi yayınlarımız olsun... ...sadece... Sabahımız şenleniyor böyle seni gördüğümüzde. İçimiz açılıyor. Sesini duyuyoruz. Bakalım anlattıkların da içimizi açacak mı? Bunlara da bakacağız birazdan. Hem dışarıya bakacağız efendim. Derya Hekim buradayken hem iç kısma bakacağız. Sizleri de bekleriz. Sorularınızla, yorumlarınızla bendenizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 doçent doktor Derya Hekim'e sorularınız, yorumlarınız için. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Buraya da gelmek isterseniz efendim bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Evet efendim kalbi de güzel emin olun. Sadece kendisi değil Derya Hoca'nın kalbi de güzel. Seviyoruz kendisini.
2: Teşekkür ederim.
1: Haluk Bey demiş ki bir açıklama yapın demiş. Yayınınız başlayacak mı başlamayacak mı hangi saatte başlayacak diye bizi sinirlenmiş. Haluk Bey fonda ne kadar var diye sormak istiyorum. Yayın duyurusu yapın. Ay Yasemin ben sana kıyamam. Girmiş orada cevap vermiş. Ben

0: dolayısıyla bizim için asıl onu. Haliyle biz onun reklamlarına göre başlıyoruz. Sizler de teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Gösterdiniz teveccüh için. Peki yatırımcı sermaye piyasalarına artık ne kadar teveccüh gösterecek? Derya hocamızla onu konuşarak başlayalım. Son meseleyle ilgili görüşlerini genel çerçevede almak ve sonrasında konularımla devam etmek istiyorum. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu Derya hocam. DDK inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi toplanmıştı bilindiği gibi. Sermaye piyasalarında yaşanan fon sürecine ilişkin yol haritası belirlendi efendim burada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu fon işlemlerine yönelik denetim başlattı. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Evet. Kayıplar var. Farklı bir sürece girmiş olduk. Ödemesini bekleyen, fondan alacaklı olanlar var. Alım emri verecektim, veremiyorum diyenler de var. Devam etmek isteyenler var. Oralar birazcık karışık gibi Derya Hocam. Senin konuya genel bakışın nedir?
1: Tabii ki ben bu konunun böyle direkt uzmanı değilim. Yani bunu her zaman sen de hep konuşuyorsun biliyorsun. Benim baktığım çerçeve biraz daha makro çerçeve. Hı hı. Şimdi tabii burada sorun gördüğümüz kadarıyla çok katmanlı. Kolay çözülecek bir sorun da değil hakikaten. Yani burada şimdi otoritenin ne olduğunu tam olarak anlayabilmesi gerekiyor ki ondan sonra nasıl bir çözüm planı ortaya koyacağını bize göstermesi gerekiyor. Dikkat edersen böyle bir kararlar veriliyor, sonra tekrar geri alınıyor. Yani bütün bunlar aslında daha tam olarak sorunu, nihai şeyini ortaya koyamadıklarını gösteriyor bence. Ama bu sorunun çözümü bizim için Süheyler şu açıdan çok önemli. Yani bu eğer yani bunun altından doğru düzgün kalkabilirsek, yani hakkaniyetli bir şekilde kalkabilirsek, bu daha sonraki krizlerin olmasını engeller. Yani biliyorsun bu kriz literatüründe bizim çok dediğimiz ahlaki risk diye bir şey vardır. Eğer birileri bu yaptıkları işten kolay bir şekilde sıyrılırlarsa daha sonra tekrar onlara özenen veya onlar gibi olan başkaları bu yolları kullanmaya tevessül edeceklerdir. O yüzden bizim burada yapmamız gereken en önemli şey ahlaki risk oluşturmadan bu sorunu en hakkaniyette çözebilmek. Çok zor bir durum, çok büyük bir kitle var. 18-20 milyar dolardan bahsediliyor. Bu neredeyse bizim gayri safi yurt içi hasılamızın 0.5'i kadar falan bir oran, yani çok önemli bir oran Türkiye ekonomisi için. Evet. Ve bunun makroekonomik etkileri de çok olacak Süheyla. Yani bunun makroekonomik etkilerini böyle küçümseyemeyiz. Önemli makroekonomik etkileri olacak. Hatta sana şunu söyleyeyim. Şimdi dikkat edersen şimdi 18-20 milyar dolarlık olmayan aslında bir varlık varmış ortada. Değil mi? Şişirilmiş bir varlık varmış. Evet. Yani baktığında bunların, görüyoruz ki bu varlıkların birçoğu, zaten bunu hep tartışıyorduk. Bu varlıkların birçoğunun değeri bu kadar değilmiş. Ben Merkez Bankası'ndan, aslında Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın şeylerinden, yani araştırmacılarından, ki bence akademik araştırmadan çok böyle bir araştırmaya daha uygun konu, bunun ne kadar bir servet etkisi yarattığını, bizim enflasyonla mücadelemizi nasıl engellediğini de aslında çalışmalarını isterim, beklerim. Yani şöyle diyeyim sana, bu bir servet etkisi yarattı. İnsanlar kendilerini daha çok parası var zannettiler. Aslında yok biliyorsun, bu bir şey, yani bir illüzyondu. Ama buna göre harcadılar belki. Yani buna göre tasarruf etmek yerine bunu harcamaya yönelttiler ki büyük bir ihtimalle böyle de olmuştur. Yani biz servet etkisini nerede tartışıyoruz? Mesela S&P'de, ki bu oradaki servet etkisi gerçek bir şeye dayansa da, ama sonuçta nihayetinde yani servetinizin artması, bankada bir hesabınızdaki paranın arttığını görerek daha az tasarruf eder, daha çok harcarsınız. İkincisi şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Buradaki paraların bir kısmı da reelleştirildi. Yani burada kazandığı paraları alanlar oldu. Bu ne demek aslında bakarsan? Yani burada bir varlık büyümedi. Ne oldu? Aslında bir illüzyondu. Birilerinin parası birilerine gitmiş oldu. Yani önce çekenler aslında baktığında şu anda içeride kalanların paralarını almış gibi oldu. Ve biz bir bütüne baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki bu talep öne alındı. Yani önceden bu talep gerçekleştirildi. Araba alındı, belki ev alındı, bir şeyler alındı. Şimdi ise ne olacak? Bu gerçeklerle karşılaşanlar servetlerinde, yani çünkü bu sıfır toplamlı bir oyun. Birinin artıyorsa birinin azalıyor. Şimdi ne olacak? Bu insanlar o paraları olmayınca güven kaybedecek. Yani servet kaybedecek. Yani ne kadar da olsa, hani biz bu işin içerisinden ne kadar da çözsek de kimsenin bu işten hasarsız çıkmadı gibi bir durum yok, olmayacak herhalde. Yani değil mi? Herkese şu anda hani o en son 16 Eylül'de veya 17 Eylül'deki olan fiyattan ödeme yapmasının mümkün olmadığını görüyoruz bugün. Değil mi? Evet. Sonuçta bu bir servet azalışı yaratacak ve ne yazık ki şu anda da talebin daraldığı bir durum.

0: göreceğiz. Yani aslında bizim yaptığımız ne oldu? İki tane önemli şey görüyorum ben burada, makroekonomik etki. Birincisi, bir illüzyonla kendini daha zengin zanneden bir kısım hane halkı daha fazla harcamış olabilir. Bunu çok büyük olmadığını düşünebiliriz. İkincisi, burada reelleştirilen bir takım gelirlerin harcanması, öne alınması, bugün de onların azalması olabilir. Dolayısıyla bunun bence enflasyonla mücadeleye de bir etkisi olduğu ve bu anlamda bunun ne kadar etkisi olduğunun tartışılması gerekiyor. Bence bunun çalışılması çok önemli diye düşünüyorum.
1: İlk haftadan etkisini gördük zaten Derya Hocam. 18 Eylül bütünle Merkez Bankası haftalık verilerine baktığımızda mesela orada gördüklerimizden biri vatandaşın kredide frene bastığını gördük. Hemen bak 2 gün içerisinde. Bağlamak ne kadar doğrudur? Pek tabii burada sana bırakmak gerekiyor. Bir sonraki haftanın verilerini alacağız. Yarın 4 gözle bekliyorum. Acaba ne değişti? Bize çünkü çok sağlıklı bir gösterge sunacak o. Diğer taraftan ay sonu geliyor, kredi kartı ödemeleri var. Dediğin gibi herkes bundan parayı çekip işte fabrika kurmadı. Ya da birileri de ya ben fabrika kurarım diye gelmedi. En son gelenleri özellikle baktığında bak 4.000 kat getiriyormuş. Ben de acaba kredi kartı borcumu ödeyebilir miyim? Tamam o 4.000 kat bana denk gelmez de. Ben de acaba kredi kartı borcumu ödeyebilir miyim? Ben de bir ev sahibi olabilir miyim diye gelen insanların sesi de yükseliyor.
0: Maalesef. Yani böyle insanlar da var tabii ki.
1: Evet.
0: Türkiye'de yüksek getiri arayışı ne yazık ki var. Şimdi bu enflasyonist ortamın bir kötü tarafı da aynı zamanda Süheyla. Şimdi enflasyonist ortamda herkes diyor ki benim enflasyonum farklı. Yani benim enflasyonum o %30'larda değil ki, mesela şu anda bakarsan daha alt gelir kesiminin enflasyonuna baktığında, kira enflasyonu, eğitim, yani bütün bunları hesapladığında bunların hepsindeki enflasyon çok daha yüksek aslında. Yani diyor ki o zaman ben burada reel olarak kaybediyorum ve daha yüksek getiri arayışına giriyor. Yani bizde de maalesef, yani bu hep böyle olmuştur bu çaresiz durumlarda. Yani en azından buradan belki hani bir şekilde kurtarabiliriz diyenler de çok vardır. Yani bu gerçekten bizim için hem sosyolojik olarak araştırılması gereken bir durum, hem de bunun makroekonomik etkileri açısından araştırılması gereken bir durum. Süheyla, ben şunu da çok önemsiyorum. Yani biliyorsun ben hani borsa, yani çok borsa ile ilgilenmem. Yani en azından böyle hani borsacı diyemem kendime, borsa konusunda uzman diyemem. Sadece ben borsaya bir piyasa olarak bakıyorum. Ama şunu geniş bir perspektifte bakmamız gerekiyor bizim. Burada eğer borsada fiyat tam olarak doğru oluşmamışsa, ki burada manipülasyonun olduğunu görüyoruz. Yani gördüğümüz manzara şu. O zaman ben şuna bakarım. Yani burada bir fiyat doğru oluşmuyorsa kaynaklar da etkin dağılmaz. Yani kaynaklar, yani buna, yani şunu rica ediyorum hem otoritelerden hem bütün ekonomistlerden, bizim gibi ekonomistlerden ve genel olarak politika koyuculardan. Biraz olaya küçük değil de büyük çerçevede, kalkınma perspektifinden yaklaşalım. Yani eğer orada fiyat doğru oluşmuyorsa Süheyla, kaynaklar etkin yere dağılamaz. Yani bugün biz ne görüyoruz? Gereksiz mesela halka arzlar olmuş belki. Olması gereken firmalar belki halka arz edilememiş. Biz hep ne dedik? Sermaye piyasalarının gelişmesi çok önemli. Neden? Çünkü fonların doğru kanallara akması için, bu fonların doğru ellerde kullanılması ve Türkiye ekonomisinin gerçek anlamda büyümesi, üretim artışı, kapasite artışı yapabilmesi için. Ama eğer burada fiyat doğru değilse, o fonlar, yani doğru bir kaynak dağılımı olmaz. Yani allocation problemi olursa o zaman ne olur? Biz istediğimiz o ekonomik büyümeyi yakalayamayız. Yani bugün gördüğümüz gibi işte böyle küçük şirketler işte BIST 30'a girerler. Hiç yani hiçbir verimliliği olmayan, ama gerekli şirketlerimizin büyümesinde baskılarlar. Belki yabancı sermaye çekmesini engellerler. Yani bütün bunları böyle geniş bir perspektiften düşünmek lazım. Finansal piyasalar çok önemli. Borsa çok önemli. Ama neden önemli? Bunu unutmayalım. Borsa borsa olduğu için önemli değil. Borsa bizim kaynak dağılımımıza, finansal olarak olması gereken yerlere bu fonların dağılmasını sağlamak açısından önemli. O yüzden buradaki perspektifimizi böyle koymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece rakamlar değil orada. Borsamız çok şeye gitti, işte rekorlar kırdı. Bu değil bizim ihtiyacımız olan şey. Önemli, doğru fiyat oluşsun, doğru bir şekilde girsin kaynak. Ondan sonra zaten yabancı da buraya girecektir ve bizim ihtiyacı olan şirketlerimiz sermayeye daha kolay ulaşabilecektir.
1: Evet, çok güzel özetledin. Burada bir de tersten işleyen bir sistem de var. Affedersiniz, tersten işleyen bir sistem.

0: de var Derya hocam. Dediğin gibi yani bak o kadar para geldi, milyarlarca dolardan bahsediyoruz burada. İşte karşılığı yoktu diyorsun. Burada aslında gelen milyarlarca dolara da bakmak gerekiyor. Demek ki vatandaşın milyarlarca doları büyütme isteği var ve o milyarlarca dolar var. Dolayısıyla karşısında tırnak içerisinde gerçek bir karşılık olsaydı, yani karşısında bir çay bardağı değil de bir mitralyöz olsaydı başka bir şey olacaktı.
1: Evet.
0: Farklı bir şeyle karşılaşacaktık. Yani büyütülebilir bir şirket, gerçekten büyütülebilir bir karşılık oraya bırakılmış olsaydı biz bugün bambaşka bir manzarayla karşılaşacaktık. Yani o yüzden doğru seçilmesi gerekiyor diyorsun. Yani sermaye
1: Evet.
0: piyasalarını derinleştirmek, endekste işte hadi bakalım daha yukarıda bir rakam görecek miyim? Dolar karşılığı budur. Endekste bir rakam değil borsa diyorsun bize. Sermaye
1: Evet.
0: piyasalarını
1: Bugün
0: derinleştirmek.
1: görüyoruz.
0: Buyur lütfen.
1: Pardon, özür dilerim, kestim. Bugün görüyoruz, yarın onun çok dibine geldiğini görüyoruz. Bizim için
0: Evet.
1: önemli olan istikrar olmalı. Yani ne
0: Evet.
1: yazık ki böyle kısa vadeli şeylere bu kadar odaklanmak yerine uzun vadeli nasıl finansal sistemin nasıl işleyeceğini bulmak çok önemli. Ya finansal sistem bir aracıdır. Bunu unutmayalım. Yani bir aracıdır. Nihai olan ekonomik kalkınmadır. Hepimiz ekonomik kalkınırsak hepimiz o finansal piyasalardan daha yüksek getiriler elde ederiz.
0: Evet.
1: Yani bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, illa yüksek teknolojili ürün gibi de düşünmeyelim efendim. Yani pek tabii bu olsun. Yani karşılığında yüksek teknoloji üreten bir ürün bulunsun. Ama mesela şeyi düşünsene de ki işte onun karşılığında bir şey olsaydı böyle. İnşaat şirketi olsaydı. Bu kadar para o inşaat şirketine yığılmış olsaydı. Şu an bizim konut diye bir derdimiz olur muydu? Kaç kişinin konutu vardı şu an? Ki pek çok insan biliyorsun aslında yani. Ev alma derdinde bu işlere kalkışıyor. Birazdan onu da konuşuruz. Dünyanın konut sıkıntısı bir türlü bitmiyor. Bütün dünyada var bu sorun. Sadece bizde değil. En temel sorun. Kaç kişinin evi olurdu mesela? Yani bir inşaat şirketine verilmiş olsaydı, bu kadar para oraya yığılmış olsaydı ki biliyorsun yani inşaat şirketlerine de canımız sıkıldığında sürekli laf ederiz. Vurun abalıya kısmı. Sanki lokomotif sektör değilmiş, arkasında 500 tane alt sektörü beslemiyormuş gibi sürekli şey yaparız. Ama an parayı da betona gömdük diye. Ya işte betona gömmek bile bir şeymiş şu an baktığında.
1: Bir varlık sonuçta, bir aset
0: Evet,
1: yani.
0: bir aset. Peki. Geçiyorum öyleyse soruları. Evet, süreyi tamam. Şimdi reklamlara gideceğim yavaşça ama biz Derya hocamızla konuşmaya devam edeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi kendisi tam adına yakışır şekilde Derya Deniz olarak akıtarak anlatmaya devam ediyor. Siz de sorularınızla, yorumlarınızla gelebilirsiniz. Derya Hoca'ya eşlik edebilirsiniz. 536-266-81-81, 536-266-81-81. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyorum. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Burada efendim bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Derya hocama sorularınızı yönlendirebiliyorsunuz. Sizlerle etkileşimli bir yayın yapıyoruz. Günün sorusu yok mu Süheyla? Biz arada yazarız diyorsanız eğer. Günün sorusu da şu. Daha detaylı döndüğümde tekrar anlatacağım. Trump o kadar dünyanın derdi işi gücü yokmuş gibi tutturdu. Dedi ki işte bütün sanki her şeyimiz, bütün derdimiz çözülecekmiş gibi. Yapay zeka dedi, yapay zeka demeyeceğiz artık. Tövbe estağfurullah. Ne diyeceğiz peki? Süper zeka diyeceğiz. Onun adı artık süper zeka dedi. Şimdi neyin adını neyle değiştirirseniz bütün dertlerimiz yok olacak. Neye ne demeyelim de ne diyelim? Sizlere sordum efendim. Yapay zeka, süper zeka diyecekmişiz. Böylece bütün dertlerimiz son bulacakmış. Sizler de neye ne dersek artık bütün dertlerimizin son bulacağını düşünüyorsunuz. Mesela bu fon meselesine isim vererek başlayabilirsiniz eğer isterseniz. 536-266-81-81, 536-266-81-81 radyoda reklamlar.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
8: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
9: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Kim demiş onu? Fiyat ne diyecektik, ne diyeceğiz? Zam demeyelim de fiyat değişimi diyelim. Bütün dertlerimiz son bulsun. Ha, bizim sorumuz çözüldü. Biz artık zam demiyoruz, fiyat değişimi diyoruz demiş Murat Yıldız. Sorumuz şuydu efendim. Fon meselesi ve bizim hayatımızda aslında neleri değiştirmemiz gerekiyor? Kendi sistemlerimizde neleri değiştirmemiz gerekiyor? Biz bunları niye yaşadık ve ne yaparsak bir daha yaşamayız? Nasıl daha iyisini oturtabiliriz tıpkı bankacılık sisteminde olduğu gibi? Bunları konuşuyoruz Derya hocamızla ve bize bambaşka ufuklar açıyor. Bunun yanında efendim günün neşeli sorusu ne diyorsanız eğer, Amerikan Başkanı Donald Trump dedi ki yapay zeka ile ilgili çok fazla hassasiyet var. İşsiz kaldık, işsiz kalıyoruz, daha da işsiz kalacağız. Anketler yapay zekadan çok şikayetçi. Görüyor musun bak, yani ne kadar teknofeodaller ne yapsa acaba, pamuk elleri nasıl cebe atsa teknofeodaller. Dolayısıyla biz artık yapay zeka demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Süper zeka diyeceğiz. O yüzden böyle bütün sorunlar hepsi çözülüyor. Tamam, çok güzel, çok şahane. Ben de sizlere sordum. Dedim ki neye ne dersek bütün dertlerimiz son bulur. Ya bütün dertlerimiz son bulmasa bile o alanla ilgili dertlerimiz son bulur diye size sordum. 536-266-81-81, 536-266-81-81. İlk soru pek tabii sana Derya hocam. Neye ne diyelim istersin? Böylece bütün dertlerimiz son bulsun.
1: Ay vallahi bilemedim şu an söyler. Hiç düşünmedim. Yani gerçekten fiyat artışı iyiydi. Fiyatlar hafif hareketlendi diyelim mesela. Belki de o zaman enflasyon problemi. Algıyı çözeriz. Bak bunların hepsi, bu yaşadığımız hepsi, her şey aslında enflasyonun yüksek olmasına da bağlanabilir. Gerçekten enflasyon o kadar yüksek ki. Yani bu yüksek getiriler falan, yani bunlar, insanlar diyor ki ya benim enflasyonum bu zaten. Yani o yüzden enflasyon bizim fiyat algımızı bozuyor. Yani birbirini şöyle diyeyim, relatif fiyatları bozuyor. Göreli fiyat algımızı bozuyor yani. O yüzden içinden çıkmamız gerekiyor inşallah. Bilmiyorum, daha 2027'de de çıkamayacağız gibi görünüyor da
0: Öyle
1: inşallah
0: diyorsun.
1: bu vadede çıkarız. Evet.
0: 2027'de de enflasyon bizimle ama sonrasında diyorsun Allah kerim, umarım çıkarız dedin. Şimdi BES tarafına geliyorum. Burada işte neleri bozuyor? Burada işte piyasayı nasıl bozucu olduğu, aslında enflasyonla mücadelemizde de bu fon meselesinin nasıl bir sıkıntı olduğunu Derya hocamız anlattı efendim yayının ilk kısmında. Verdiğim örneklerden bir de krediler konusunda vatandaşın frene basmış olmasıydı. 18 Eylül bitimli haftanın verisine baktığımızda Merkez Bankası'nın, ki dedim Perşembe günü ne olacak? Yani o veriler bize ne söyleyecek? Bize aslında o bir hafta içerisinde ne yaptırdı kısmına da bakmamız gerekiyor. Nakitte sıkışan BES'e koştu diyor. Ekonomi gazetesine baktığımızda da BEFAS'ı açık bireysel emeklilik fonlarında net nakit çıkışı yarattı. 11-29 Eylül arasında BEFAS'ta işlem gören BES fonlarından 6,67 milyar lira nakit çıkarken BEFAS'ı açık BES fonlarının büyüklüğü de 74 milyar lira geriledi. BEFAS'a kapalı fonlara ise net giriş yaşandı. Yani burada aslında iki tane mesele var. Bir, nakde sıkıştım, para lazım, besim bozayım ki beslediğiniz efendim emeklilik. Diğer taraftan da içlerinde onların hisse vardı. Bak aşağı doğru gelir, daha fazla zarar etmeden boz diyenlerin aklıyla hareket etmek. Senin görüşün nedir Derya hocam? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Başka bir yerlere sirayet etmesini bekliyor musun? Bir de burada emeklilikle ilgili açılmış bir sistem, bu kadar emek verilmiş bir sistemin bu şekilde bu hale gelmiş olmasının nasıl geri döndürülebileceğini düşünüyorsun?
1: Vallahi çok önemli bir etkisi işte, bu bir yan etkisi olarak görünüyor. Çünkü BES fonlarında da, şimdi orada da hisse senetleri var. Yani tabii ki oradaki hisse senetleri, bu herkese, yani oradaki hisse senetlerini takip etmelerini, hangi hisse senetleri olmalarını sorgulamalarını tavsiye ederim hemen bir anda böyle hızlı hareketler yapmaktansa. Orada da ne yazık ki bu, hani bir sıkıntı olur mu endişesi de oluşmuş olabilir. Yani benim oradaki bireysel emeklilik fonlarımda da bir sıkıntı olur mu acaba diye. Çünkü biliyorsun bu sistemi biz daha yeni yeni geliştirmeye çalışıyoruz. Devlet destekli de bir sistem aynı zamanda. Ama dediğin gibi nakit çıkışları için de gerekli olmuş olabilir. Çünkü burada şeylerin marş tamamlama çağrıları falan olduğunu da biliyoruz. Yani biz şunu da bilmiyoruz Leyla henüz. Şimdi burada bu hisse senetlerinde, yani buradaki bir sürü hisse senedi var. Bunların teminat gösterip ne kadar kredi alındığını da bilmiyoruz. Daha bunlar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bunlar reel sektör tarafının bu işin ne kadar içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Yani şimdi reel sektör tarafından da bu fonlar meselesine karışanlar olmuş olabilir. Gerçekten şirketler tarafında da duyuyoruz tekil tekil örneklerini ama net bir rakam bilmiyoruz. Yani burada bazı reel sektör temsilcileri buraya sadece şahsi paralarını değil şirket sermayelerini de koymuş olabilirler. Yani bunların hepsinin birlikte böyle dalga dalga gelmesiyle biz biraz daha neticeyi anlayacağız gibi görünüyor. Ve o anlamda da bir likidite ihtiyacı ortaya çıkabilir gerçekten. Yani onu da zannediyorum ki böyle hızlı önlemlerle çözerler. Ama sonuç itibariyle bu da bizde bir sıkıntı yaratabilir. Bir de şunu unutmayalım, daha henüz bence biz neyin ne olduğunu henüz daha tam anlamış değiliz. Yani burada daha hala umutla bekliyoruz. Yani oradan gelecekleri daha çok yeni. Bunların etkilerini zaman içerisinde, zamana yaygın bir şekilde görme ihtimalimiz yüksek.
0: Evet, yani burada işte daha henüz biz etkiyi görmüyoruz dedin. Yani işte diyoruz efendim, herkese aynı kaba koymamak gerekiyor burada. Aynı kefede değerlendirmemek gerekiyor. Nasıl ki işte teşekkür ederim Yasemin.
1: Evet.
0: 10 milyar liranı koyacaksın ki buraya nitelikli yatırımcı olacaksın dediğimiz kimseler olduğu gibi ben kredi kartı borcumu nasıl öderim ya da işte çocuğumu servise
1: Aynen.
0: yazdıracak param yok. Servis parasını şu fona koyayım da buradan elde edeyim de işte o çocuğu öyle servise verebileceğim deyip bu kadarlık paraların bile ki onlar da aslında az
1: Küçük
0: para değil.
1: paralar.
0: Küçük paralar
1: Evet.
0: ama milyar
1: Fon önerimine
0: dolarlar.
1: girenler
0: Evet.
1: özellikle.
0: Kesinlikle.

0: milyar dolarlarla kıyasladığında küçük paralar. Her ne kadar servis parası küçük bir para olmasa da.
1: Evet,
0: Yani
1: maalesef.
0: yani o kısımlar parasını belki alacak ama şey gibi düşünmeyin diyorsun sen. Yani tamam, onlar parasını aldı gitti ve hadi bakalım konu çözüldü. Hayır. Teminat ne gösterildi? Reel sektör ne yapacak buna karşılık?
1: Evet.
0: Evet. Bizi asıl bu ilgilendiriyor diyorsun. Yani şu an biz diyorsun hissetmiyoruz. Biz diyorsun ileride hissedeceğiz. Peki likidite ile ilgili, yani likidite sorunu oluşabilir dedik. Biliyorsun ilk günden itibaren mesela patladı. Patladığı gibi hemen Mehmet Şimşek'ten de bu açıklama geldi. Likidite ile ilgili bir sıkıntı yok dedi. Merkez Bankası dedi ben muslukları açıyorum. Herkes rahat olsun. Sonrasında biliyorsun böyle mal varlıkları donduruldu ve hemen arkasından kaldırıldı ya şirketlerin. Orada yine Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Likidite ile ilgili bir sorunumuz yok dedi. Özellikle reel sektör için ne yapılması gerekirse yapılırın altını çizdi. Şimdi ve yine bir başka mesaj daha vardı yetkililerden. Bize diyorlardı ki fon meselesi senin o finansal piyasalar içinde gördüğün küçücük bir alan ve yönetilebilir bir şey. Yani biz büyük bir ülkeyiz. Herkes rahat olsun dediler. Bu bizim çözemeyeceğimiz bir şey değil dediler. Tamam. Fakat burada likidite dendiğinde benim aklıma doğrudan niye böyle oluyor bilmiyorum. Enflasyon geliyor. Yani likidite musluğu denildiğinde. Biz enflasyonla biraz daha baş başa izlerken senin kastettiğin bunu da olabilir mi? Mesela içinde bu likiditenin musluklarının açılmış olması da olabilir mi?
1: Ya orada bence şu var Süheyla. Orada likidite musluklarının açılması enflasyona yol açacağını ben düşünmüyorum. Çünkü orada zaten şu anda kaybolan bir likidite var. Daha önce bu yol açtı muhtemelen. Yani enflasyona. Enflasyonla mücadelemizi sekteye uğrattı. Şimdi ise tam tersine aslında işin enflasyon, dezenflasyonist bir tarafı olur. Çünkü burada bir harcama ve giden aslında bir ortadan yok olan bir şey var. Yani bir kısım var, bir likidite var yani. Onu yerine koymak için, onun bir kısmını ve acil olanını yerine koymak için likidite açılır. Yani bu yüzden hani şöyle düşünebiliriz. Enflasyon pozitif bir durum oluşabilir. Ama enflasyon pozitif bir durum oluşurken de bizi ağır bir şekilde bir talep düşüşüyle bir arada bırakabilir. Etkilerini bu hafif hafif görmeye başladık. Otomotiv piyasasında mesela zaten kötü giden bir şey vardı, durum vardı. Ve yani talep zaten çok düşüktü, yetersizdi. Şimdi oradaki talep şeyi daha da derinleşecek galiba. Talep açığı giderek derinleşecek gibi görünüyor.
0: Daha derinleşecek otomotiv tarafında diyorsun. Şimdi ben burada başka bir şey bulacağım. Onunla ilgili bir sevincimi paylaşacağım sizinle. Ayrı mesele. Yani sen bana şimdi dedin ki Süheyla senin o likitte enflasyon yok dedin öyle bir şey. O zaten
1: Olmaz
0: dedin daha önce oldu. Yani sen bana şu an diyorsun ki
1: diye
0: buradaki tam
1: düşünüyorum.
0: tersine senin enflasyonun çıkış noktası neydi Süheyla? Talep değil miydi? Talebi
1: Evet.
0: kısarak enflasyonun önüne geçirmeyecek miydi? Tamam, her ne kadar bunun yanına maliyet de eklenmiş olsa da senin asıl meselen bu. Şu an o talep olmayacağı için böyle bir şey bekleme. Yani senin M3 para arzın bu sefer gidip de orada talebi dövemez diyorsun. Talep geri çekildiği için sen şu an bundan gelecek ekstra bir enflasyon içerisinde olma diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Bence talep geri
0: Tamam.
1: çekilecek. Yani
0: Evet.
1: bunun etkisi de ya zaten şöyle bireysel kredilerde gördüğümüze göre yani burada insanlarda ya şu da var
0: Tabii.
1: tabii ki bir kaygı da var. Yani ne olacağını bilmiyoruz şimdi çok böyle belirsiz bir ortam. Yani hala bak diyemiyoruz ne kadar ekonomimize etkisi olacak. Ne kadar Mehmet Şimşek dese de ya yani bu küçük tali bir piyasa biz hala tedirginlik içerisinde herkes. Dolayısıyla bu ortamda yani böyle bir şeyde rahatça harcama diyeyim sana. Yatırım belki bir yani çok değil hani sonuçta sabit yatırımlar devam eder onlar çok etkilenmez. Ama de diğer şeyler dayanıklı tüketim malları falan bunlarda bir hafif bir gerileme görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bizde belirsizlik yani belirsizlik aslında yatırım ortamı veya böyle bir talep belirsizliği hiç sevmez.
0: Evet.
1: Belirsizlik ortamında düşer. Dolayısıyla bunun etkileri şu anda da ciddi bir belirsizlik yaşıyoruz hakikaten. Yani umuyorum yani bir an önce çözülsün. Artık sanıyorum bir şey kurulmuş koordinasyon kurulunda bunu çözmek için bir kurul kurulmuş. Yani bu önce bir görelim. Yani bir hasar tespitini bir yapalım aslında. Ne olduğunu bir görelim. Ondan sonra da yavaş yavaş bu işin çözümünü de görürsek yani tabii ki bu bir günde çözülmez ama önümüzdeki o şeyi görürsek ufku görürsek en azından bu biraz daha şeyi belirsizliği azaltır ve rahatlatır.
0: Evet, biraz daha belirsizliği azaltır ve rahatlatır diyorsun. Şimdi başka bir konu, minicik bir şey. Böyle buradaki durumla nasıl diyeyim size? İyi bir şey olduğunu düşünüyorum ama Derya Hocam da değerlendirmesini rica ediyorum. Pek tabii bütün sektörlerin bir arada ilerlemesini isteriz. Ama işte bütün insanlar eşittir, bazıları daha eşittir. Yani yüksek teknoloji varsa bir şekilde ya da orta teknoloji varsa, yani katma değer katıyorsa, onların daha hızlı ilerlemesini istiyoruz. Bir de işte fabrikalar varsa işin içinde, insanlar istihdam ediliyorsa, yani ne olursa olsun varlığım var benim diyebildiğimiz bir şey varsa, bunları ayrı bir yere konuyoruz sanki. Şimdi orada da beyaz eşyacılarla ilgili biliyorsun ilk 8 ayı kayıpla kapattı beyaz eşya. Ve Temmuz Ağustos'ta özellikle bizim Üzeyir'le denk gelip konuştuğumuz konulardan biriydi işte. Fabrikalar kapanmasın. Kapansalar bile işte dışarıya gitseler bile üretim devam etsin. Beyaz eşyaya destek vermemiz gerekiyor diye. Kimse de efendim öküz altında buzağı aramasın. Hiçbir beyaz eşyaya hiçbir bağlantım yok. Bütün mesele daha nasıl ilerletebiliriz hikayesi. Ağustos'ta yükselmiş olması, ki diyorduk işte yani bir hesap yapmayı bilin. Yamuk yumuk eşyalarla, bozuk eşyalarla ne evinizde oturuyorsunuz? Kırık şeyi, bozuk şeyi ne evde tutuyorsunuz? Gidip böyle işte aşağıdaki o AVM'lerde yan dükkana gittiğinde orada işte iki parça tırnak içerisinde çaput aldığında senin o işte buzdolabına eşdeğer. Alma onu, iki tane eksik al, git buzdolabını değiştir diye konuşmuştuk. Ağustos'ta yükselmiş. Bu gurur hepimizin diyelim mi bir şekilde? Devam edelim mi eşyaları yenilemeye? Ne diyorsun Derya Hocam? Benim bu böyle sektörleri nepotik davranmama, kayırmacı yaklaşımıma, senin konuyla ilgili görüşün nedir? Sektörleri böyle kayırmak doğru bir şey mi?
1: Tabii şimdi mesela kredinin kıt olduğu noktada selektif kredi uyguluyoruz, değil mi? Yani aynı şey.
0: Evet.
1: Yani ne diyoruz? İyi giden sektörleri destekleyelim, selektif bir
0: Hı.
1: şekilde uygulayabiliyoruz. Senin yaklaşımını Çin'in yaklaşımına benzettim. Biliyorsun Çin'de de geçen sene böyle bir kampanya başlattılar.
0: Evet.
1: Küçük ev aletleri onlar hareketlensin diye
0: Evet.
1: eskisini getir yenisini götür falan yaptılar. Yani o sektör biraz hareketlensin diye. Demek ki dünyada sadece bizde değil yani dünyada geçerli olan bir şey bu. Tabii talep düşüşü olunca insanlar bir enflasyonla mücadele edince veya satın alma güçleri düşünce o tarz kalemleri önce demek ki vazgeçiyorlar. Çünkü zorunlu harcamalarını, zorunlu tüketim harcamalarını yapmak zorunda bu insanlar. Tüm dünyada bir affordability crisis var biliyorsun. Yani geçinebilme zorluğu diyeyim. Sadece bizde
0: Evet.
1: değil, tüm dünyada böyle bir zorluk var ne yazık ki. Dolayısıyla ilk kurban olan bu sektör oluyor.
0: Evet.
1: Senin dediğin gibi kırık buzdolabıyla daha böyle az iyi çalışmayan buzdolabıyla daha
0: Evet.
1: uzun süre zaman geçirilebiliyor.
0: Evet.
1: Ağustos'ta yükselmiş olması pozitif ama yani şu an için o sektör en çok etkilenecek sektörlerden biri olursa Ela yani hani daha sonraki üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek hani üçüncü çeyrekte biraz topladı ama dördüncü çeyrek için yani böyle çok o sektör için olumlu yani ne yazık ki değilim. Bu dediğimiz harcama kısıtı, bu dediğimiz talebin böyle sönümlenmesi, bütün bunlar o sektörü birazcık vurabilir son çeyrekte. Umuyorum tabii ki şöyle olur. Bunlar geçici. O yüzden
0: Evet.
1: sağlam firmalar dayanır inşallah bunlara. Yani devir ne yazık ki böyle bir devir şu anda. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyada böyle bir dönemden geçiyoruz. Önemli olan galiba bu dönemde böyle sağlam durabilmek. Yani çok fazla
0: Evet.
1: şey beklemeden sağlam bir şekilde işe devam etmek. Resilience kavramı var ya. Burada işte bu dayanıklılık diye
0: Evet.
1: Türkçe'ye çevireceğimiz ama tam da ifade etmiyor. Bu noktada böyle olan şirketler yoluna devam ederler diye düşünüyorum. Sektör önemli. Sektör aslında oradan şeye de gidebilen, daha teknolojik ürünlere de gidebilen bir sektör olabilir. O yüzden umuyorum bu çabaların sonuçlusu.
0: Evet, yani burada da şey durusum var işte, yerli kime denir? İşte fabrikası dışarıdadır, markası Türktür, tam o yerli. Kendisi yabancıdır, fabrikası buradadır, tam o da yerli. Yani eğer tüketici için konuşuyorsak, bir şekilde burada istihdam besleniyorsa, senin çok üstünde durduğun konulardan biridir. Kalkınma çünkü bununla gelir. Oradaki işçi evine ekmeğini götürüyorsa, bizim de onun bir şekilde yanında durmamız gerek diye düşünüyorum. Naçizane düşüncem bu. Kalkınma kısmı önemli dedik. Şimdi burada mesela sen nasıl bir tablo oluştururdun? En iyisi liderlik vermiş olsaydık, yetkin olsaydı mesela. Bir taraftan şey kısmı var. Dediğin gibi yani sen karşısına onun orada çay bardağı koymuşsun. Başka bir şey koysaydın o kadar parayı getirip başka bir şey olacaktı. Bir bu kısmımız var. Diğer taraftan da kalkınma yolunda kesintisiz ilerlememiz gerekiyor bizim. Sen böyle bir ortam içerisinde mesela sihirli değnekle nereye dokunurdun da neyi değiştirmeye çalışırdın Derya Hocam?
1: Yani şunu öncelikle yani ben elimde bir sihirli değnek olsa veya bir karar verici olsam öncelikle dünyayı iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani değişen trendleri iyi okumak gerek. Mesela şu anda dünyada ne yazık ki bizim artık öyle çok liberal politikalar hani bütün özel sektörümüz gelsin bir araya gelsinler ve bir şeyleri yapsınlar politikalarından uzaklaşan bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir kere bunu doğru okumak lazım. Öncelikle bu durum tespitini yaptıktan sonra Türkiye ile ilgili durum tespiti yapmaya başlarım. Yani bizim nerelerimiz güçlü, hangi kaslarımız güçlü, biz ne yapabiliriz, ne yapamayız. Bunu geniş bir perspektifte düşünmek lazım tabii ki. Bütün katılımlı, geniş STK katılımlı, şirketler temsilcileri, akademi, bütün herkesi bir araya toplarım. Seninle hep tartıştığımız gibi işte bu planlamanın önemli olduğu bir dönemdeyiz artık. Bunu yadsıyamayız. Devletlerin planlama yapmasının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Artık Amerikan yani en liberal dediğimiz Amerikan ekonomisinde yani bir Intel'e ortak oluyorsa hükümet o zaman burada gerçekten oturup bizim bir şeylerin değiştiğini artık kavruyor olabilmemiz lazım. Sonrasında oturup böyle geniş çapta bizim nerelerde öne çıkabileceğimizi tekrar değerlendirir ve ona göre bir sistem yani bu sistem bahsettiğim yani sanayi politikalarından bahsediyorum ama sanayi politikalarını sadece sanayi olarak anlatmıyorum. Daha geniş çaplı bir sanayi politikasından bahsediyorum ve bir stratejik sanayi politikası dizayn ederim. Biliyorsun bunu seninle olan yayınlarımızda zaman zaman hep konuşuyoruz. Ben biraz daha böyle sanayi politikası taraftarı bir iktisatçıyım aslında. Yani oturur o politikaları ona göre dizayn eder. Öncelikle o tepedeki top olan hani çok önemli bizim için önemli olan noktaları amaçları ortaya koyar. Ondan sonra da bütün sistemi ona göre dizayn ederim. Yani liman nerede olmalı? Otoyol nerede bitmeli? Ondan sonra raylı sistem nereye kadar gitmeli? İşte eğitim nasıl olmalı? Yani hangi üniversitelere ihtiyacım var? Hangi üniversitelere yok mesela? Niye bu kadar çok fazla farklı bölüm var? O bölümlerden bize hizmet edenler hangileri etmeyenler? Hangileri bu baştaki hedeflerimi. Bütün bunları dizayn eder, ona göre bir yol haritası çıkartırdım. Tabii bunun için de dediğim gibi sağlam bir işbirliğine ihtiyacımız var. Yani evet, burada hakikaten hani devletlerin müdahale etmesi önemli diyoruz. Ama tabii bu sadece devletin yapabileceği bir şey değil. Bu geniş konsorsiyum içerisinde olması gereken bir şey. Yani bütün tarafların bir araya gelmesi, akademinin, iş dünyasının, İşte burada gerekiyorsa devletlerin jeopolitik şeyi ortaya koyabileceklerin, yani bütün herkesin bir araya paydaş olarak bir araya gelmesi, bunu bir seferberliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Yani biz bunu hep söylüyoruz, hep şeyde kalıyor, görüyor, yani hep böyle lafta kalıyor ama bir gün bunun yapılacağı günü bekliyorum, söylemekten de vazgeçmiyorum. Bunun geniş çaplı bir seferberliğe dönüşmesi lazım, bir kalkınma seferberliğine dönüşmesi lazım ve kısa vadeli şeyleri çok fazla düşünmememiz lazım. Ne yazık ki bu işte kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli hedeflerin çelişmesinden kaynaklanıyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yani ben bir şey söylüyoruz. Mesela ben bunları anlattığımda ama şimdi enflasyon çok yüksek. Önce enflasyonu çözelim deniyor. Ya tamam diyorum haklısınız. Tamam enflasyon çok yüksek ama bütün enerjimizi oraya vermeyelim. Yani birileri bununla uğraşırken birileri de bununla uğraşsın. Unutmayalım diyorum. Uzun vadede işler onlar deniyor. O uzun vade dediğimiz şey kısa vadelerin yan yana gelmiş halidir. Haliyle biz bugün başlamazsak ne zaman başlayacağız? Şimdi değilse ne zaman diye bir soru var ya onu sormamız gerekiyor. Şimdi değilse ne zaman? Ya burada bakın hep şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Burada yaptığımız bu seferberlik, burada yaptığımız bu çaba enflasyonla mücadeleye destek olur. Ne olur? Çünkü burada bir şeyler değişmeye başlanıyor denir. Algı değişir. Yani hane halkın tamam ya gerçekten enflasyon düşecek galiba. Burada ciddi bir şeyler oluyor. Algısını yayarız. Yani o yüzden yatırımcıya bir algı yayarız. Bizim ihtiyacımız sermaye ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Yani kendimiz maalesef kendi yani şöyle tasarrufumuz bizim yatırımlarımızı karşılamaya yetmiyor. Yabancının tasarrufuna ihtiyacımız var. O tasarrufu çekmenin en önemli yollarından bir tanesi de bir hikaye yaratmaktır. Bu hikayede böyle oluşabilir ancak.
0: Evet.
1: Yani bunları söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğim. Bilmiyorum. Hep böyle bak şimdi fon gündemimiz var. Hep bir gündemimiz var Türkiye'de. Buraya bir türlü gelemiyoruz ne yazık ki.
0: Hep bir gündemimiz var Türkiye'de. Bir türlü işin bu kısmına gelemiyoruz. Yani kesintisiz büyüyebileceğimiz ama büyürken de istihdam yaratarak, değerler yaratarak büyüyebileceğimiz, yani kalkınabileceğimiz bir süreçte besleyen ne varsa önüne getirip bizim, ama bizim enflasyonumuz var gibi bir şeyi koymadan, o da senin meselen, bu da senin meselen çözerek ilerlemen gerekiyor. Yani sen buna böyle küçük mesele gözüyle bakıyorsun da o mikrolar mikro mikro mikro birikir, en dev makroyu devirir. Yani senin bugün yüz vermediğin kalkınmayla ilgili herhangi bir hamle yan yana koyduğunda, senin bir bakmışsın o canavar, dev, yo mümkün değil, Türkiye kurtulamaz, hep vardı enflasyon, hep vardı enflasyon efsaneni, puf diye uçurur karşından diyorsun. Hiç beklemediğin anda kurtulursun diyorsun. Yani onun için de diyorsun yol bu. Kesintisiz büyüyebilmek, kalkınabilmek için atılması gereken her hamle. Peki. Sorularınıza geleyim öyleyse, bizim zamanımız daralırken Derya hocamı çok tutamayacağım, dersleri var ama onun malum. Dolayısıyla hem dersleri var hem buradan çocuklarına da buradan sevgilerimi iletiyorum. Onları da burada alıkoymuş olduk, annelerini aldık kısa bir süreliğine de olsa. Derya Bey adaşın gelmiş. Her Derya dediğinde bana sesleniyorsun, cevap vermek istiyorum diyor. Peki. Önemli bir kayıp diyorsunuz. Ahmet Bey diyor ki küçümseme Süheyla, önemli bir kayıp demiş. Küçümsemiyorum efendim. Peki Muharrem Bey kelime oyunu yapmış. Yani mizah tamam, kelime oyunları yapalım da bir şey değişiyor mu kelime oyunlarıyla, mizahla? Yani ne oluyor? Yani buradaki Spinoza'nın duruşu başka bir şey efendim. Yani mizahla gittiğinde seni yıkamaz orada. Durursun yerinde diyor. Şimdi tam ne oldu? Yani ortada bir durum var. İnsanların canı yanmış. Buna mizah yapınca ne oluyor, kelime oyunu yapınca? Vallahi yani bu meselede, fon meselesinde kelime oyunları gerçekten böyle gördüğümde oldu canım pek diyesim geliyor. Bilmiyorum senin konuyla ilgili görüşün nedir? Görüş bildirmek ister misin ya da?
1: Valla ben üzülüyorum gerçekten Süheyla. Gerçekten şöyle söyleyeyim sana. Yani her ne kadar diyoruz ki hani canımızın sağlığı ama mal
0: Evet.
1: canın da yolda yani hani bir yerde baktığında da hakikaten insanların yani ve de böyle sadece şey diye de düşünmemek lazım. Yani küçük yatırımcılar, bilmeyenler, emekliler, ya 3-5 kuruş eline geçenler. Ya maalesef sistem bunları kullandı ya. Yani çok
0: Evet.
1: üzücü ama bu insanları kullandı. Hakikaten inşallah bir an önce çözüm olur. Bu da bizim finansal sistemimiz için bir ders olur.
0: Evet. Bu arada Metin Bey sizinle telepatimiz. Metin Bey aynı soruyu sormuş, biliyor musun, sana aynı kelimelerle. Saat kaçta sormuşsunuz soruyu da? 7:32'de sormuş Metin Bey. Farklı farklı demiş ki tek bir düğmeye basma imkanınız olsaydı demiş. O da sihirli değnek değil de düğmeyle çözmek istemiş işi. Ne yapardınız diye sormuş. Sen Metin Bey'in sorusunu yanıtlamış oldun. Şeye de bulmuş. Süper zeka diyecekmişiz ya artık yapay zekaya. O tam enflasyona enflasyon demeyelim. Fiyatların yeni normale adaptasyonu diyelim. Çok güzel olmaz mı öyle demiş. Şimdi yeni normal demişken. Bu tahvil fiyatları ne böyle? Bu bizim yeni normalimiz. Lütfen değil de çok rica ediyorum. Ne olur olmasın. Yeni normal bu. Ne bu böyle tahvil faizleri Derya hocam?
1: Yeni normal değil, normale dönüş diyorum ben buna. Yani şöyle bir 100 yıllık perspektifte bakarsan Süheyla, yani 2008 sonrası bir değişik bir dönem. 2008 sonrası 2020'ye kadar olan dönem aslında anomali. Yani o kadar düşük faiz oranları. Şimdi biraz daha normalleşiyoruz gibi geliyor. Yani tahvil faizlerinde. Ne yazık ki artık hani bu biraz gevşer tabii enflasyon bekleyişleri düştükçe orada biraz aşağıya düşmesini bekleriz. Biraz gevşemesini bekleriz. Ama hani o eski %1'ler 2'ler falan filan gördüğümüz Japonya'da bile bugün tahvil faiz oranları %3. Yani biliyorsun sıfırlar negatifler yani böyle şeyler. Zero lower bound tartışıyorduk yani faiz oranları sıfıra düştü. Hani buradan daha nasıl bir gevşeme yaparız diye 2008 sonrası tartışırken, şimdi geldiğimiz noktada 30 yıllık tahvil faizleri %6'yı ne zaman bulacak diye tartışıyoruz. Yani tahvil konusunda şunu söyleyebilirim. 3 tane orada temel etken var bana göre. Bunlardan birincisi enflasyon bekleyişleri yükseliyor. Hakikaten petrol fiyatlarındaki artış burada çok belirleyici. Petrol fiyatlarının artışı enflasyon bekleyişlerini yükseltiyor, o da tahvil faizlerini yükseltiyor. Yani şöyle 10 dolarlık bir WTI'daki bir artış tahvil faizlerini 0,02 puan arttırıyormuş. Dolayısıyla buradaki artışın tabii ciddi anlamda da bir artış oldu son dönemde. Yine 100 doların üzerindeyiz, yani 100 doların üzerine oturmuş bir petrol fiyatından bahsediyoruz. Bu artırıyor. İkincisi önemli bir nokta. Hep bunu tartıştık. ABD'nin çok ciddi bir borcu var. Tüm dünyanın borcu var. Sadece ABD'nin borcu yok ki. Tüm dünyanın borcu var. Yani borç sürdürülebilirliği bir problem. Mali konsolidasyon yapma ihtimali, yani bu maliyenin kendini sıkma ihtimali çok zor. Önümüzde biliyorsun iklim krizi, onun dışında işte bu yapay zekanın getirecekleri, bütün bu harcamalar falan, Trump'ın kendi kendine mesela ABD özelinde ortaya koyduğu 5.000 dolar vermeler gibi böyle bir takım zihni sinir hareketler. Bunların hepsi üzerine, yani borç artışı üzerine, mali durumun sürdürülebilirliği üzerine negatif etkiler yaratıyor. Tabii ki bunlar da tahvil sahipleri de bunun için ekstra prim istiyor. Yani çok doğal olarak bunun için ekstra prim istiyorlar. Ve son olarak şunu sana söyleyebilirim. Biraz önce söylediğin tahvil faizleri hep mi böyle yüksek olacak? Eğer yapay zeka dediğimiz işi yapabilirse, yani verimliliği gerçekten arttırabilirse, nötr faiz oranı da artar zaten. İkincisi, bu tahvil yatırımları o kadar fazla ki bu noktada, yani o kadar tahvil diyorum pardon, yapay zeka yatırımları o kadar büyük yatırıma ihtiyaç duyuyor ki 2030'a kadar JP Morgan'ın hesaplamasına göre galiba 5 trilyon dolarlık bir CapEx harcaması yapılacak, yani burada yapılması planlanıyor. Haliyle o kadar büyük bir yatırım gerektiriyor ki bunlar da bu piyasaya giriyor. Yani bu piyasadan fon çekiyor. Ortaya bir fon, yani tasarrufu olanlar var ve bu tasarrufu olanların yatırımcılar bunlar için mücadele ediyor. Öyle düşün. Haliyle bunlar için hiç enflasyon bile olmasa nötr faiz oranı daha yüksek olacak artık. Çünkü burada çok ciddi bir yatırım talebi. Hem bir taraftan bu piyasaya devletler giriyor, bir hoşlanmak istiyor. Bir taraftan yapay zeka şirketleri giriyor. Ya yani her yerden oradaki sınırlı olan o tasarruf sahibini çekmeye çalışanlar var. Haliyle burada da nötr faiz oranının yükseldiğini göreceğiz. Ve bunların hepsiyle birlikte daha yüksek bir oranıyla, yani faiz oranıyla, tahvil faizleri oranıyla beraberiz bu saatten sonra.
0: Derya Hocam, çok başka bir noktadan baktın meseleye. Bizi de aydınlattın. Çok teşekkür ederiz sana. Çok farklı bir noktadan bakıyorsun. Peki o zaman şimdi yapay zeka başta olmak üzere teknoloji şirketlerin işte çıkardığı bu tahviller, onların paraya ihtiyacının olması, onların sürekli büyümek zorunda kendini hissetmesi. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta işte biz daha yeni bu fon meselesini yaşadık. Yani insan dediğin canlının çok basit ihtiyaçları var ya aslında, mesela nedir? Piramit, ihtiyaçlar piramidine baktığımızda en altta ne var işte? Gıda, barınma. Şimdi en basit iki şeyi verdiğinde insanlık belki de ilerlemek istemeyecek. Böyle işte bir takım oyuncaklarla mı acaba gidip paramızı oraya verelim diyoruz. Yani en basiti, en başta bunu karşılamamız gerekmiyor mu? Yani dünyanın, özetle aslında sormaya çalıştığım bu, konut krizi neden bir türlü çözülmüyor? Daima dünyanın bir yerlerinde nüksediyor ve bunu besleyen bir şeyler çıkıyor. Sürekli biz bununla yaşıyoruz. Sorsam Mars'a gideceğiz. Deli dehşet işte yatırımlar yapıyoruz teknoloji şirketlerine, ama hala da barınacak yerimiz yok. Bu mantıklı mı? Bütün dünya için soruyorum. Bunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani bütün insanlık toplanalım, bir gecede gidelim işte, gecekondu mu yapalım hep beraber? Böyle bir şey mi girişelim ki aramızda çok nitelikli insanlar olduğunu düşünecek olursak gerçekten düzgün şeyler de çıkartabiliriz herhalde. Yani bir yerde, dünyanın bir yerinde böyle bir akım falan bir şey görür müyüz? Nedir konuyla ilgili görüşün?
1: Ya işte konut meselesi de enteresan bir mesele. İşte biliyorsun bu Çin'de çok fazla artışla karşılaşan bir mesele. Bugün mesela Çin'de gelen haberler, Çin devleti burayı sübvanse ediyor mu orta faizlerini ki insanlar ev alsınlar diye. Çünkü satılmıyor, yani boş şehirlerden bahsediyoruz Çin'de. Orası da enteresan, ama geliyoruz Türkiye'de ciddi bir konut açığı var. ciddi bir şey var. Yani bu konut meselesini çok boyutlu düşünmek lazım. Türkiye özelinde düşünürsen. Yani ABD'de de benzer şeyler var ama onların nedenleri çok daha farklı olabilir. Bizdeki nedenler ise şöyle. Bizdeki konut piyasasındaki en önemli nedenler bir kere maliyetler artıyor. Ciddi bir maliyet unsuru var. Bu maliyetlerle birlikte arsa maliyetlerinin de çok fazla yükseldiğini görüyoruz. Belki buradaki arsa maliyetlerinden dolayı bu yükselişi. Çünkü Türkiye'de gerçekten konut fiyatları çok yüksek. Aslında bunu karşılayacak kadar kira, hani bize çok yüksek geliyor kiralar. Evet ama konut fiyatlarındaki yükseklik daha fazla. Yani o yüzden bu piyasaya belki arsa fiyatlarını düşürecek bir müdahale yapılması gerekiyor. Yani devletin kendi arazileri açısından böyle bir şey yapması gerekiyor. Ya da bilmiyorum buradaki şeyi biraz yani bakış açısını biraz değiştirmesi gerekiyor. O yüzden bizim problemimiz bu. Bir de bizde tabii ki şöyle problem oldu biliyorsun Seyla. Biz vatandaşlık verdik çok fazla bundan 4-5 sene öncesine kadar. Değil mi? 250 bin dolardı. Sonra onu 400 bin dolara çıkarttılar. Ve yabancıya dedik ki işte siz buradan konut alırsanız gider buradan biz size vatandaşlık veririz. Yani ve öyle zaten bir konut balonunun ortasındayken, yani düşük faizlerin ortasındayken bir de yabancıya da konut satışı gelince ne oldu bu sefer? Onlar hatta bizden vatandaşlık aldılar, bir de konutlarından kâr ettiler. Yani öyle bir durumda oldu ne yazık ki. Ve bu insanlar bu evleri boş tutuyorlar. Şimdi bu da kira piyasasında, mesela kiralık piyasasında ciddi bir problem oluyor. Bu sefer kiralar artıyor, kiralık ev bulmakta zorlanılıyor. Yani bütün bunların hepsini bir arada değerlendirdiğinde konut yapısal bir problem. Sadece bizde değil, ABD'de de yapısal bir problem. Orada da mortgage faiz oranları bugün %7'ye çıktı. Orada mortgage sistemi, bizde mesela kira sistemi bizim için, yani kiralık çok fazla, mortgage sistemimiz çok gelişmiş olmadığı için kiralık sistemi bizde daha ön plandayken ve kiraların maliyetini biz çok tartışıyorken onlar da mortgage maliyetini tartışıyorlar. Şimdi mortgage maliyeti bugün mortgage faizleri %7 olunca mortgage ödemeleri gerçekten hane halkının bütçesinden ciddi bir şey yekün tutmaya başladı. Ve bu da Amerika için, Avrupa'da da benzer bir şekilde bir yine bu bir sürdürülebilirlik, en azından bir geçinme krizine doğru ne yazık ki yol açtı. Bunun için yapılabilecek şeyler var Türkiye özelinde. Bence sosyal konut projeleri doğrudur. Lojman sistemini mesela ben önemsiyorum. Lojman sistemi en azından mesela buradan başka bir şehre taşınan bir kişi için lojmanın olması en azından kiralık piyasasına girmemesi anlamına gelir. Yani bu anlamda lojman eskiden çok vardı mesela. Ben de bir lojmanda büyümüş biri olarak söyleyebilirim. Çok da keyiflidir. Eskiden çok vardı. Dolayısıyla bu sisteme tekrar bence bir miktar geri dönülmesinde fayda var.
0: Bunun geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum diyorsun. Peki şimdi o zaman Erdal Bey'in mesajıyla gidiyoruz. Süremizi doldurduk. Ne diyelim demiştik ya, madem yapay zeka süper zeka diyoruz, siz de o zaman neye ne derseniz bütün dertlerimiz çözülmüş olacak diye sormuştum. Serbest piyasa fonu demeyelim de serbest düşüş fonu diyelim demiş Erdal Bey. Son çıkan ışığı kapatsın fonu. Nitelikli yatırımcılar için nitelikli bekleyiş fonu olsun demiş. Peki gidiyoruz Derya hocam, çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ ol.
0: Verdiğim bütün bilgiler için, bakış açıları için, farklı bakış açıları sunduğunuz için bize teşekkür ederek seni uğurluyoruz efendim. Radyo sonuna geldik. Bir iki dakika kalırız. Twitter'da gelmek istiyorsanız Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Evet sayın dinleyiciler. Niger, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3,

0: Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve Dünya'dan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, Sigortam Net.
18: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Reklam.
19: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi finansal danışman sevgili Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali Ağoğlu hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl.
1: Şimdi neler var gündemimizde? Elbette Türkiye'nin gündemini fon piyasasında olup bitenler oluşturmaya devam ediyor. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu. Dün itibariyle bütün ekonomi kurmaylarını ve konuyla ilgili karar verici kurulları bir araya getiren bir toplantı gerçekleşti. Oldukça da uzun süren bir toplantı oldu. Bunun sonucunda ortaya çıkan önemli unsurlar var. Bunlardan birkaç bacak vardı tabii bu işin içerisinde. Her birini yönetmeye dönük bir önlem çıktığını anlıyoruz. Bir tanesi öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu bizim de dün itibariyle programlarımızda altını çizdiğimiz hani özellikle işin hukuki boyutunu yürüten kesimle buralarda piyasanın işleyişini bilen kesim arasında koordinasyonun sağlanmasına dair ihtiyacı gidermeye dönük önemli bir adım. Dolayısıyla bu açıkçası oluşabilecek olan bundan sonrasına dönük faz farklarını ortadan kaldırmak için değerli bir hamle oldu denilebilir belki. İkincisi tabii en önemlisi buradaki yatırımcıların tasfiye halindeki fonlarda kalmış olan yatırımcıların ödemelerine ilişkin nasıl bir yol haritası ortaya konulacak? SPK buradaki önerilerini masaya yatırmış durumda. Dolayısıyla bunun işlevselliği ve nasıl uygulanacağı konusu şu anda elimizde bilgi olarak yok ama kademe kademe muhtemelen açıklanacaktır. Buna bakacağız. Buralarda haksız kazanç elde etmiş olanlara dönük gerçek bir düzenleme ve denetleme çalışması gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunun için de Devlet Denetleme Kurulu'nun bir inceleme ve denetim süreci başlattığı açıklandı. Son olarak da bunların bir kez daha ortaya çıkmasını engelleyecek bir. İkincisi de bu süre içerisinde piyasadaki bozulmayı engelleyecek önlemleri ortaya koyacak bir düzenleme silsilesi gelmesi de bekleniyor. Dolayısıyla bu dört başlık şu an itibariyle dünkü toplantıdan çıkan ana unsurlar olarak karşımızda. Hemen hemen her gün zaten konuyla ilgili bir teknik toplantı gerçekleştirildiğini ancak burada nasıl ilerleneceğine dair siyasi iradenin durduğu yerin anlaşılmasını da gerçekten bekliyordu bütün kamuoyu. Dün itibariyle buna dair daha net bir irade ortaya konduğunu yani eylem haritasıyla birlikte bir iradenin ortaya konduğunu görüyoruz. Şimdi bundan sonra her birini ayrı ayrı konuşarak yorumlayıp denetlemek gerekecek. Çünkü gerçekten de sermaye piyasasının işleyişi girifttir. Hemen hemen her yerin birbirine değdiği, birçok şirketin birçok portföyde yer aldığı, isimlerin ve şirketlerin itibarlarıyla ilerlenen bir piyasadır. Buralarda emin olunmadan atılacak olan adımlar ya da piyasayı gerçekten etkileyebilecek bazı hamleleri doğru zamanda yapıp bazı yerlerde biraz daha doğru zamanlamayı bekleyerek hareket etmeler önemlidir sermaye piyasası açısından.

0: Yani siz fonların elindeki bütün varlığı bir günde likide etmeye kalkarsanız ortaya çıkabilecek tabloyla doğru zamanlamayı bekleyerek likide ettiğiniz anda ortaya çıkacak tablo arasında muazzam farklar var. Hem piyasa işleyişi hem de hasarın büyüklüğünü kontrol açısından bunları kastediyoruz zamanlamadan bahsederken. Onun için şu anda ortaya çıkan tablo daha koordineli, hasarın büyüklüğünü belli bir noktada tutmaya odaklı ve varsa buralarda mağduriyetler bunları da gidermeye dönük bir yol haritası. Dünkü toplantı bu anlamda bayağı önemli oldu denilebilir. Sen ne diyorsun?
1: Mutlaka bir concerted intervention diyorduk biz eskiden. Bu beş büyük merkez bankasının bir araya gelip yine müdahale etmesi. Yani concerted bir action, yani bir araya gelmiş bir aksiyon olması gerekiyor. Çünkü A, hasar çok ciddi. Aslında önce bir hasar tespiti yapılması lazım. Sonra bu hasardan sonra eldeki kalan malları, hani yangından kurtarılan malların satılması gibi bir an evvel satma mı, senin dediğin gibi vadeye yayma mı, ama en öncesinde bir fona yatırılan paralar, yani ana paraların ne olduğu, iki fondan çıkışların kimlere ve ne zaman ne kadar olduğuyla ilgili ve hangi işlemler sonrasında olduğunun bir tespiti gerekiyor. Açıkçası öncelikle bir durum tespiti, sonra hasar tespiti gerekiyor ki bu, yani 131 fon çok sayı olarak fazla. Bunların içinden sanıyorum 2 ya da 3 tane portföy şirketi biz bunları ödeyebiliriz noktasındalar. İhtimaldir ki onları çıkarırlar buradan. Ödenir ve şey yapar. Sonra diğerlerini çözme yoluna giderler. Çünkü fondaki tam bütün talepler karşılanabilecek bir finansal yapısı olan bir portföy yönetim şirketini bu sürecin içine dahil etmenin çok bir anlamı yok. Hatta kurulun da işini zorlaştıracak bir durum. Onun için sorunlu olan bölgeye odaklanmakta fayda var. Ve böyle bir koordinasyon biraz da geç kalmış olmakla birlikte diyeyim. Çünkü burada benim gördüğüm önemli, ya bu sürecin başına mı ya da 17 Eylül'den bu yana diyeyim hadi. İlk yapılması gereken iş, bu fon listesi açıklandığında fonlara ve bu portföy şirketlerine kayyum atanması daha doğru bir hareketti. Çünkü bu işin içinde bir de kayıtların düzenliliğinin devamını sağlamanın çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Yani arada bazı kayıtlar kaybolmasın veya karşı bir takım muhasebe kayıtları atılmasın gibi bir durumun da tespit edilebileceği veya bir milat tarihi, milat olarak kayyumun gelmesi gerekiyordu. Sonrasındaki ve öncesindekiler diye daha kolay izlenebilmesi için. De ki bu yapılmadı, belki bundan sonra yapılır ya da bu kurul öyle bir yöntemi izler, ama sonuçta SPK'nın açıklamış olduğu ilk metodolojinin ben çok kolay kolay uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Onu baştan söyleyeyim yani. Bu metodolojinin daha geliştirilme ihtiyacı var. Çünkü 15, 16, 17 Eylül diye 3 tarih var teknik olarak. Çünkü 15'inde satış yapmış olsan ama onun bedeli 16'sında gelecek olsa, fakat o şirket veya kurum veya o fon temeli de düşmüşse 16'sındaki de parasını alamıyor. Normal paydaşlar arasına giriyor. Böyle bir karışık bir durum var. O açıklamanın biraz daha...
0: İşte o yol haritası o yüzden önemli. Çünkü şimdi tabii insanlar da paralarını...
1: Orada bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sen devam et. O gün öyle bir şey açıklamasaydım panik çok daha fazla büyürdü. O bir anlamda bir sistemi durdurmak ya da paniği en azından sonlandırma adına önemli bir açıklamadır. Öyle bir açıklamanın yapılması gerekirdi. Bunu tekrar ince ayarlarını yapılacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi yani girişler, çıkışlar, hasar vesaireden sonra daha böyle dört başı mamur çıkmayacak hiçbir şekilde, ama daha derli toplu bir çözüm planıyla gelineceğini tahmin ediyorum yani.
0: Tabii bu şu açıdan önemli ve belirleyici, yani hız burada şundan dolayı önemli. Birincisi, insanların hani o tarihte emir vermiş olanlar var. O emirlerin gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi önemli. Onların şimdi tabii burada görevlendirilmiş olan bankalar var. Bu sefer bankalar o yatırımcılarla baş başa kalmış oluyorlar. Aslında kendi dahli olmayan bir çerçeve içerisinde.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla oralara dönük de bu yol haritasını bir an evvel, eğer üzerinde bir uzlaşma sağlandı ve yöntem olarak belirlendiyse, çalışıp aktive edilmesinde fayda var. Burada tabii birkaç farklı versiyon var. Yani bir, para piyasası fonlarının, para piyasası fonlarını da ikiye ayırmak lazım. Yani serbest para piyasası fonlarının içerisinde örneğin şu an itibariyle o ters repo işlemlerine çok fazla girmemiş olan, içindeki likidasyonu sağlama ihtimali bulunanlar var. Bu fonların belki bir kısmının ayrılıp bunların hızlı tasfiyesi. Evet, evet. Daha sonrasında şey kısmında hani bu ters repoya konu olanlarla ilgili nasıl bir likidasyon sistemi uygulanacak? Belki onun kararlaştırılması. Çünkü oralarda teminat olarak kullanılan varlık artık yok. Dolayısıyla orada nasıl bir yol, yani yok derken kastım o, değerin nasıl belirleneceği, oradaki yani belki bunun için ayrı bir komisyon oluşturulup her bir fon için oradaki net nakit nereye gelebilecek, nasıl bir rakama ulaşılabilecek, bunun paylara bölüşümü nasıl olabilecek, onun oluşturulup paylaşılması lazım ki bu biraz zaman alacaktır elbette.
1: Kesinlikle öyle. İki şey söyleyeyim bu süreçte. bu fonlarla ilgili İş Bankası ve Ziraat Bankası. Şimdi buradan izleyicilere veya özellikle o fon sahiplerine naçizane küçük bir çağrım. Bu iki kurum burada herhangi bir inisiyatif kullanabilme şanslarının olmadıklarını düşünüyorum. Ha, satışla ilgili evet belki, ama daha sonra içindeki değerlerin satışıyla ilgili belki, ama bu koordinasyon kurulunun kararlarından sonra onlar uygulanacaktır. Hani bu iki bankaya gidip müracaat ettiğinizde onlar da size çok ciddi ve net bir cevap veremeyecekler.
0: Çünkü verilen yol haritası neyse SPK tarafından gösterilen, onlar öyle. Da ona göre hareket etmek zorunda.
1: Aslında teknik olarak onlar tasfiye memuru. Yani onların bir inisiyatif alabilecek durumda oldukları kesinlikle düşünmüyorum. Yani hani bu birincisi. İkincisi, biraz daha söylediğim gibi hani para piyasası fonları birçok insanın acil ihtiyaçlarını karşılamak için tuttukları paraların olduğu yerler.
0: Ama
1: oraları.
0: İşte para piyasası fonu var, para piyasası fonu var.
1: Oraya geleceğim şimdi. Tam ben de oraya diyeceğim. Yani bir basiretli şekilde yönetilmiş ama bu sürecin içine girmiş olan fonlar var. Onların bir kısmı vardır herhalde diye düşünüyorum. Onların bir kısmını ayıklanması lazım. Esas benim naçizane önerim, bir önce 131 fon diye baktığımızda bunun gerçekten daha kolay çözülebilecek olanı, diyelim ki 80 tanesi, bununla bir bölge, bir grubun, geri kalan 51 tanesinin başka bir grubun, daha uzmanlık gerektiren işlerin olduğu bir grubun bir araya gelmesi daha doğru olmadı mı? Biraz abartılı bir örnek vereceğim ama aslında bence de öyle olması gerekiyor. Önce fonları sınıflayıp o sınıflarına göre ve içindeki aktiflere göre her biri için bir yol haritası. Tek olmayacaktır bu ama tek de yapılabilir.
0: O zaten söyleyeyim. Tek olmayacağı bence çok aşikar, çünkü fonların durumu ve likidite oranları bir değil.
1: Aynen ama yani 131 tane yöntem de belirlenebilir. Biraz abartıyorum ama yani bu çok hem zaman alıcı hem vakit kaybettirici. Çünkü kaybolan vakitte insanların ihtiyaçlarını karşılayamadıkları da nakit problemleri var. Diğer taraftan bu bir hezeyan yaratıyor haklı olarak. Yani bu fonların içinde olanlar için. Olmayanlar da çıkıyor bu arada. Diğer fonlardan da çıkıyor. Yani fon endüstrisine çok büyük bir darbe geldi. Sadece bu sorunlu fonlarda olanlar değil, diğer fonlardan da çıkış oluyor. Bankalara mevduat olarak gidiyor. İşte hızlı bir döviz alımı oldu. Bir kısmı altına gitmiştir eminim. Yani öyle bir durum olmuştur. Şimdi onların bir şekilde bu endüstriye tekrar güvenini sağlayacak çok radikal, temiz adımların atıldığı bir yöntem. Yani bunun için de sınıflamak en doğrusu. O sınıflara, sınıfa ait bir çözüm üretmek daha doğru.
0: Şimdi tabii herkesin bir önerisi var. Sonuç itibariyle bu önerilerin hepsini 3 aşağı 5 yukarı buradaki düzenleyici kurullar da biliyor. Dünkü toplantıda da zaten muhtemelen bunların üzerine konuşulmuştur. Fakat buradan çıkacak olan yol haritası neyse, şu anda dediğim gibi onu bilmiyoruz. Üzerinde anlaşılmış, uzlaşılmış bir yol haritası. Bir de buradaki tabii en büyük eksiklerden bir tanesi gerçekten düzenleyici kurumların içerisinde insan kaynağının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada elbette kamu belli bir dönem içerisinde belli düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerde bir denklik esasıyla memur olarak görünen ya da bürokrasi kademesi içerisinde yer alanlarda bir denklik uyarlaması gerçekleştirildi maaş düzeylerinde. Şimdi bu bağımsız kurullar ilk oluşturulduğu dönemde böyle değildi. Özlük hakları daha farklı. Dolayısıyla aslında piyasanın regülasyonunu doğru anlamda yapma ihtiyacı bulunan kurumlarda, buralarda istihdam edilebilmek için özlük hakları daha kuvvetli bir yapı kurulmuştu. Bu denklik oralardaki kalifiye insan kaynağının çok önemli bir kısmının kaybıyla sonuçlandı. Bunu ben BDDK için çok net söyleyebilirim, SPK için çok net söyleyebilirim. SPK'da normal koşullar altında birkaç dosya görmüş olan bir uzman 10-15 yılını SPK'da geçirmiş demektir. bir dosya gören uzmanı bile piyasa SPK'dan geliyor diye aldı ve özel sektör saflarına geçirdi. Bu kurumların içerisinde gerçekten insan kalitesi maalesef yıllar içerisinde çok bozuldu. Bunu gelenler ve orada olanlar kötü anlamında söylemiyorum. Birikimi olan insanların hepsi özel sektör tarafına geçti. Başka işler yapmak durumunda kaldı. O nedenle hani burada gerçekten bu düzenleyici kurullarda, EPDK'da da diğer kurumlarda da gerçek insan kalitesini üst kurul olarak konumlandırılmış yapılardaki insan kalitesini tutabilmek ve oralardaki bu bilgi düzeyini kalıcı kılabilmek için bu kararın bence bir gözden geçirilmesinde fayda var. Yani hakikaten bu özlük haklarının doğru şekilde üst kurullarda düzenlenememesi ya da korunamamış olması bu tür problemlere doğru zamanda doğru uyarı mekanizmalarının çalışmamasında da veya benzer şekilde bu tür problemler oluştuğunda çözecek insan kaynağına erişimde de maalesef etkili oluyor.
1: Bence de çok doğru bir tespit bu. Ben de bunu bir süre önce bazı arkadaşlarımızla tartışmıştık. Şimdi orada gene orada da bir öneride bulunmuştum benzer bir şekilde. Sermaye Piyasaları Birliği var. Sermaye Piyasaları Birliği uyarı görevlilerini, aynı şekilde Bankalar Birliği var bu arada. Yani iki tane önemli birlik var. DDDK'nın karşısında Bankalar Birliği, SPK'nın karşısında Sermaye Piyasaları Birliği var. Bu özlük hakları ile ilgili sıkıntının veya hani orada ortaya çıkan durumun bir soruna yol açacağı konusunda hani bence bunların bir çalışma yapmış olmalarını ben beklerdim doğrusunu istersen. Çünkü bizim başımıza gelecek ve sistemi daha fazla zorlayacak. Üstüne üstlük de bugün olduğu gibi maliyeti çok daha fazla olacak bir durum var ortada. İki, gerekiyorsa bu özlük haklarının bir kısmı gerek Bankalar Birliği tarafından gerekse Sermaye Piyasaları Birliği tarafından karşılanarak farklı bir statüde olması lazım. Ben SPK ilk kurulduğu zamanları hatırlıyorum. BDDK biraz daha farklı kuruldu ama SPK kurulduğunda orada çalışmak neredeyse bir prestij gibiydi. Yani girmesi zor. Orada yani kıymetli bir çalışma ortamıydı o. Yani özlük hakları açısından, geleceğe yönelik bir kariyer oluşturma açısından. Şimdi bu kurumların benzer bir problem son zamanlarda Amerika'da da ben en azından SEC için özellikle 2008 krizinde öncesi ve sonrasında da az çok hissedildi veya konuşuldu diyeyim ama bizim için çok kıymetli bir durum bu. Yani bizim için kıymet derken gelişen ülke piyasasındayız. Şimdi buradaki yaşadığımız problemler bizi telmaşa piyasasına indirme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Yani MSCI indirir mi indirmez mi tartışması var. Bu bir aylık süreç bence çok kıymetli. Yani çok önemli bir ay aslında MSCI'nin kararına gelene kadar. Bu fon kurulu da aslında yapacakları ile ilgili orada Türkiye adına Türkiye'nin en azından algısını yukarı çekecek adımlar atar diye bekliyorum. Ama yine de senin sorun haklı, görüşlerin doğru, ben de katılıyorum. Buranın dediğim gibi Bankalar Birliği tarafından veya Sermaye Piyasaları Birliği tarafından desteklenen bazı özlük haklarıyla kıymetli insanların sektörde bir de mesela şunu da yapabilirsiniz. Oradaki kıdemle ilgili teşvik veya destekleri süreye göre, yaşadığına, tecrübesine göre de arttıracak bir mekanizmayı onların desteğiyle kurulur mu? Bence kurulabilir. Çünkü sonuçta evet devlet içinde ayrı bir statüye sahipmiş gibi görünen yerler aslında zaten ayrı olmaları gerekiyor. Yani devletin dışında olmaları gerektiği için biz üst kurullar, bağımsız üst kurullar dedik. Onları tekrar devletin içine aldığında bağımsızlıklarıyla ilgili sorunlar, sıkıntılar ortaya çıktı. Ki bugün gelinen SPK ile ilgili problem yaşanmasında bu bağımsızlıkla ilgili hani o şeyin kaybedilmiş olması veya azalmış olması yani bu, bir problem yarattı hani, mı? Yarattı.
0: Yani. Bu tamamen bundan kaynaklanmıştır. Yok yok yok. Burada eylemsizlikten kaynaklanan bir problem olduğu aşikar. Ancak biz bunun çözümü aşamasında da buralarda erken uyarı mekanizmalarının doğru şekilde işlemesinde de bundan sonrası için kurulacak sistem daha sağlıklı olsun diye öneriyoruz. Yoksa o zaman buradaki problem başkaydı yani. Hani bu bundan zaman, oldu demiyorum sadece.
1: Şöyle bir durum da var. Trump yapay zekayı artificial intelligence'ı süper intelligence'a çevirmiş. Biz de süper zekalı bir takım yazılımlarla insan faktörünü ortadan kaldırabilirdik. Yani onu yapmalı mıyız? Hayır. Onu da yaptığımız zaman insana her hal ve şart altında ihtiyaç var ve o insanlar bence bu dijital ortamı kullanarak bu uyarıları zaten almışlardır. Mesele oradan itibaren inisiyatif kullanma meselesi. İnisiyatifi kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Bu bir problem. O uyarıları iyi, yani o sistemi iyi hazırlayabilecek.

0: kalifiye elemanlarımız, ekibimiz olacak mı olmayacak mı da ayrı bir tartışma konusu. Ben bu konuya katılıyorum. Yani bunun desteklenmesi gerekiyor ve bunu biraz da görevin bu birliklere düşünülüyor. Erken uyarı içinde bu birliklere düşüyor. Şimdi özellikle bu son fon kriziyle ilgili doğrusunu istersen Sermaye Piyasaları Birliği'nin hem organların hem üyelerinin daha önceden bazı adımları atmış olmaları gerekirdi yani işte, diye düşünüyorum.
1: Tabii işte görüş toplandı, taslak oluştu, görüş toplandı, çok oldu uzun. Bu oldu falan ama sonuçta dediğim gibi yani bence buradaki en temel problemin eylemsizlik olduğu aşikar.
0: Ben de eylemsizlik adını koydum.
1: Bilmedik bir şey değil ya da farkındalıktan kaynaklanan bir problem değil bu. Evet. Yani eylem geç kaldı. Dolayısıyla buradaki süreç çok uzadı. Yani konunun Finansal İstikrar Kurulu'nda, komitesinde ilk gündeme gelişi Aralık. Dolayısıyla eyleme geçiş tarihi Temmuz sonu Ağustos.
0: Eylül hatta,
1: dolayısıyla Eylül hani böyle baktığımızda işin akışı gerçekten bir şeyler söylüyor. Ama orası ayrıca tartışılacak. Bizim önerimiz bundan sonraki kısmıyla alakalı. Hani bu iş buraya gelene kadar herkesin belli ölçüde uyarıları oldu. Şimdi çözümün parçası olmak daha önemli ve daha değerli. Çünkü o kısımdaki hesaplaşma döner başka bir yerde tartışılır bundan sonrası için. Yani bizler bu konuyla ilgili uyarılarını çok daha önceden yapmış, bir buçuk sene öncesinden yapmış insanlar olarak o açıdan daha müsterihiz, onu söyleyebiliriz en azından. Buradan döneyim, bir sonraki fazda kurgulanabilecek olan altyapıyı biraz tartışalım isterim seninle. Çünkü burada sektörün belli bir kısmında odaklanmış, İki kurumda daha net olarak kendini gösteren, diğer kurumlarda iltisaklı olduğu için işin içerisine dahil olmuş bir bölge var. Şimdi burası fon endüstrisinin belli bir kısmı. Fakat geri kalan çok büyük bir kısmı burada dahil olmamasına, suçu olmamasına rağmen bedel ödeyen tarafta. Bunu geçiyorum, bu iş riskidir, yaşanabilir sektörün içerisinde. Fakat önemli olan kısım şu, fon piyasası alternatif olarak çok sayıda yatırımcıya ulaşmış, milyonlarca yatırımcıya ulaşmış.
0: Beşi de dahil et.
1: Bireysel onlara. Emekliliği de bunun içerisine dahil edebilirsin. Çok önemli seviyelere ulaşmış bir yapıya kavuştu. Şimdi bunun elbette buradan hasar almadığını söylemek naiflik olur. Ancak şunu unutmamak lazım. Fon endüstrisi yerinde duruyor. Ve buradaki kurumların çok önemli bir kısmı bu işi alnının akıyla yapan bir sürü işletme de var. Yatırımcıların buraya güvenini yeniden tesis etmek için, buralarda herhangi bir problem olmadığını doğru şekilde anlatıp aktarabilmek için de bu enkazın bir an evvel kalkması lazım ki üstüne doğru bir şey inşa edebilelim. Bu fon endüstrisi çünkü hakikaten çok değerli. Türkiye'de sermaye piyasası bacağı eksik geliştiği için biz sürekli kur faiz dengesi üzerine bu kadar tartışıyoruz. Sadece bankacılık sistemi üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğu için bu kadar zorlanıyoruz. Fon endüstrisini doğru şekilde kurgulayıp bundan sonra bunların olmasını engelleyecek mekanizmaları kurup güveni buraya yeniden tesis etmek lazım. Çünkü fon endüstrisinin çok büyük bir kısmında, yani bu küçüğüydü, büyük kısmında böyle bir problem yok. Ama şimdi tabii bütün endüstri bir arada hasar görüyor.
0: Töhmet altında kaldılar diyelim. Aslında sanıyorum Kasım ayında Sermaye Piyasaları Birliği'nin bir kongresi var yine. Geleneksel kongresi. O kongrede şu ana kadar ben eminim çok ciddi planlamalar yapılmıştır. Çok uğraşılıyor çünkü onun için. Emeklerine de sağlık onların. Bir bölümünün buna ayrılmasında hatta ve hatta bunun birazcık da brainstorming tarzında, beyin fırtınası şeklinde bir yapıya belki yanda yepyeni bir alana açıp ya da bir oda, bir salon açıp katılmak isteyenlere beyin fırtınası yapmak üzere 2 saat, 3 saat, 5 saatlik bir seans düzenleyip canım kim ne söylemek istiyorsa söylesin. Oradan fikirler çıkacaktır. Bizlerin de benim en çıkıcısı hani 18 Kasım 1986 ilk finans piyasalarına girdiğim işte önümüzdeki 2 ay sonra 40 yılı tamamlayacağım. Benim de yaşadığım onlarca kriz var hatta 3-5 tane değil yani 10 tane falan yaklaştı benim yaşadığım içinde bir fiil yaşadıklarım. O yüzden söyleyeceğim, önereceğim şeyler mutlaka var. Bu önerileri hızlı bir şekilde toplayıp bir ana planın yanına, içine, bir yerlere kol, bacak, ayak hatta kulak, burun vesaire olarak ekleyip yepyeni bir bünye. Bu bünye şuna izin vermeli. Serbest fonlardaki o serbestiyet aşırı serbestti. Şimdi gelende aşırı sıkı. Şimdi bir

0: TMSF tecrübemi aktarayım müsaade edersen. Döviz pozisyonunu nasıl yönetir diye TMSF ilk taslak çalışmalarını yaparken beni davet ettiler. Ben o zamanlar TMSF'de danışman olarak görev yapıyordum.
1: Sene kaç?
0: Sene 2002. 2002. Yani krizden hemen sonra 2002 civarı. 2001 hatta. 2002 de değil. 2001'in sonları, 2002 başları. Beni davet ettiler. Dediler ki bize hazineci olarak siz bu döviz pozisyonlarını nasıl yönetiyorsunuz? Ve bazı sarı ışıkları nasıl kayıtlara geçiriyorsunuz? Hatta kırmızı ışıklar var mı diye sordular. Ben de dedim ki yani ben bütün her şeyi size anlatamam. Çünkü ben buraya danışmanım şu anda. Krizi yönettim. Geldim işte düzenlemelere katkıda bulunuyorum ama sonrasında dedim ben özel sektöre geri döneceğim. Ben bütün sırlarımızı size verirsem yani ödüşsüz kalırım dedim. Tamam mı? Onun için onu yapamam ama şunu yaparım dedim. Yani piyasa o kadar geniştir, ellerimi böyle arkaya kadar açtım, 360 derecedir ki dedim. Bunu siz kontrol edemezsiniz ve etmelisiniz. Nasıl kontrol edeceksiniz sorusuna gelince de bunu önünüze katmanız gerekiyor. Fakat çok sıkıştırdığınız zaman, buradaki çocuklar okumuş çocuklardır. Delerler, patlatırlar, üstünden atlarlar ve oraya sığdıramazsınız onları. Hatta kontrol edemezsiniz, bir süre sonra başka problemler çıkar. Ama şunu yapın dedim, yani öyle bir alana sıkıştırın ki buraya bakarken burayı, buraya bakarken burayı kaybetmeyin. Şu anda yapılması gereken yeni düzenleme bu prensiplere biraz daha yaklaşması gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi serbest fonlar olmasın veya bunları çok sıkalım değil ama mesela pay repo yapılacaksa o pay reponun A, B, C, D, E gibi bazı sermaye, likidite, piyasa değeri gibi kriterler konulmalı. Ona göre pay repo bile düzenlenmesi gereken bir konu. Diğer taraftan sen SPK ve BDDK'yı ana kurumlar olarak saydın. Ben BIST'i, Borsa İstanbul'u hiç bunun dışında tutmayacağım. Tabii. Yani özellikle endeks oluşumları ve vadeli kontratlar. Benim oradaki önerim de, daha önceden senin de paylaşmıştım. Bir endekse girecek, yani endeks 30'a girecek olan bir herhangi bir kıymetin, menkul kıymetin, hisse senedinin en az 3 vadeli kontratının daha önceden açılmış, bunların sorunsuz olarak işlemiş ve vadeleri tamamlanmış olma kaydı gibi şu anda 5 kriter var. Gel yani bir 6. kriter buraya eklensin. Böylelikle endeks oluşumunda da sağlıklılık sağlayacaksınız. Yani burada yani bence 2 tane majör kağıtta geçmişte endeksle ilgili sıkıntı yaşandı. Bunların ikisine de uyarı geldi dışarıdan. Ben bunları almayacağım dediler. Onlar almadığı yerde biz neden onları buraya katmaya çalışıyoruz veya kriterlerimizi neden ona göre düzenlemiyoruz? Yani burada bütüncül bir çözüm gerekiyor artık ve bunların hani hiçbiri yani bir SpaceX'in uzaya bir roket gönderip işte dünyanın etrafında iki tur attırıp aynı yere geri indirmesi kadar zor işler değiller yani. O biraz daha zor iş yani. O rocket science dediğimiz iş biraz daha zor bir iş. Yani roket bilimi ama bu öyle bir iş değil. Bu tecrübelerin bir araya getirilerek derli toplu kurulacak. Dediğim gibi çok sıkıştırmadan ama hiç de kontrolü kaybetmeden bir yere bu işi yerleştirebiliriz ve yerleştirmeliyiz. Çünkü şunu da söylemem lazım. Yani yaşanmış olan sıkıntı açıkçası hani sen de ben de müşteriyiz. Çok önceden yani 1,5 sene öncesinden söyleye geldik. Daha sık uyarmaya başladık. Ben kendi eş, dost ve sorumlu olduğum kurumlara da bazı yasaklar getirdim kendi adıma. Yani öyle bir takım şeylerim vardı, şansım vardı. Yasaklar getirdim. Ben çözdüm. Yani çözüm derken çok az insan benim çevremde böyle bir zarara uğradı. Sonradan geliyorlar. Ben onlara söylediğim halde benden habersiz yapmış olanlar geliyor. Onlara yapacak bir şey yok yani. Ama çözülemez bir mesele değil. Yaparız, hallederiz diye.
1: Peki. Şimdi elbette bütün bunlar önemli, belirleyici bir şekilde çerçevesi korunduktan sonra, çerçevesi oluşturulduktan sonra da çözüme yol haritasına bakılacak. Yani burada tabii hisse yoğun fonların yaşadığı problem başka. Oralardaki yatırımcıların yaşayacakları sorun ve alabilecekleri kaynak muhtemelen değişken olacaktır. Para piyasası fonlarının önemli bir kısmına göre. Buyur.
0: Para piyasası fonlarının da bazılarında sıkıntı oluyor.
1: Diyorum yani ters repoya çok bağımlı olmuş olanlarda mesela aynen. Başka bir şey olacak.
0: Orada da bir küçük mesela bir problem var. Para piyasası fonu 7 riske göre 2 sınıfında. Ama bunun arkasındaki bazı düzenlemeler doğru yapılmadığı için aslında altı riskli olması gereken bir para fonu yani işte iki görünüyor.
1: Bu risk ölçütünü değişken yapmak gerekiyor. Yani her hepsini aynı sınıfa koyup
0: aynen öyle.
1: İşte normal para piyasası fonu birdir de işte şeyse serbestse ikidir de bunları böyle statik bir sınıflandırma yerine aldığı pozisyon taşıdığı riski aktif olarak görüp rasyolar var çünkü burada yani hepimizin bildiği tabii, dünyaca geçerli rasyolar var. Bunlara göre
0: yani risk analizini yani BDDK rasyolarla yönetir, SPK rasyolarla değil. Rasyoyla yönetir, mutlak değerle yönetilmez.
1: Yani yatırımcının karşısına çıkacak o fonu alırken örneğin TEFAS'tan alıyorsan onun karşısına çıkacak uyarıya kadar her şeyi otomatize ederek risk ölçütü bugün düşük yarın daha yüksek olacağını gösterecek şekilde belki.
0: Belki içindeki portföy değiştiğinde
1: o risk oranı onu diyorum aktif yönetilecek bir risk ölçütüne ihtiyaç var. Bu bugünün teknolojisinde çok rahat yapılabilir.
0: Rahatlıkla.
1: Şu an altyapısı yok sadece. Ama
0: kuralları
1: çok rahat
0: yazılmış
1: yapılabilir.
0: Değil. Hayır, algoritması kuralları yazılmış değil. Kuralları yazdığımız zaman bunları bir sisteme oturtmak hatta bunu denetlemek hiç zor değil. Gene öneri ben hani burada birkaç öneriyi paylaştık sen öneri dedin. Doğrusunu istersen ben şu andaki fonların içinde hangi oranda özellikle tahvil fonundan bahsedeyim çok zorlamayayım kendimizi. Tahvil fonunda hangi oranda özel sektör tahvili, hangi oranda kamu kağıdı, hangi oranda katılım sertifikaları ile ilgili yüzdesel dağılımı görüyorum. Açıklamalarda. Fakat birçok fonda özel sektör tahvillerinin hangileri olduğunu görmüyorum. Ben fon yöneticisine asla demem ki şu tahvili al bunu alma. Bu benim işim değil. Zaten ben o fona güveniyorsam alacağım o fonu. Ama içindekileri görmek istiyorum, göremiyorum. Mesela bu şeffaflığa bence ihtiyaç var.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ali Ağulun. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonra Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

de kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem.

0: Kendimi gecelere veremem. Yok, bu gecede kimseyi sevemem.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, sana günaydın diyelim. Dün de bahsetmiştik Çin'in 2024 yılından bu yana getirdiği en büyük teşvik paketi diye. Ancak sen etkisinin sınırlı olabileceğinden bahsetmiştin. Piyasa etkisi gerçekten de böyle oldu. Nasıl yansıma buluyor? Bir parça belki bunun üzerine konuşabiliriz. Diğer taraftan yine Çin'den gelen PMI verileri de var. 50'nin üzerine 60 gibi görünüyor imalat PMI bir süre sonra. Ama ne kadar kuvvetli bir momentum üretiyor, belki biraz da bundan bahsederiz.
3: Açıl tabii önemli olan taraf Çin ekonomisinde ve Çin'in büyüme projeksiyonunda. Ama önce PMI'leri aradan da çıkartayım. Evet, 50 sınırının altından, ki hafızam beni yanıltmıyorsa 4 aydır 50 sınırının altındaydı Açıl. Şimdi 50.9'a yükseldi resmi imalat PMI. Bugün aynı zamanda özel PMI'yi de aldık. Özel PMI daha da iyi Açıl. Orada da 50'nin hemen üzerinden, 50 neredeyse 53 tarafına yaklaştı. Burada tabii birkaç şey önemli. Bunlardan bir tanesi Temmuz-Ağustos aylarında evet PMI'ler zayıftı ama hava koşullarının, tayfunların ya da aşırı yağışların geçirin çok gerçekten çok geniş bölgelerini etkiledi. Bunun bir negatif etkisi vardı. Bir de dönemsel olarak tabii ki Eylül ve Ekim ayları inşaatın ya da genel olarak ekonomik faaliyetlerin güçlendiği bir dönem. Bu açıdan da 50'nin üzerine attı ama yeterli mi? İyi değil. Alt kalemlerine baktığımızda hala ciddi zayıflık görüyoruz. Diyeceksin ki özel taraf neden böyle daha canlı? Özel tarafta da tabii evet, birazdan da konuşuruz. Çin ekonomisinin içeride bir sürü problemi var ama iyi giden bir şey varsa, hatta fazlasıyla iyi giden, ki bunu aslında Türkiye içinde, dünya içinde kötüye yormak lazım. İhracat tam gaz gidiyor. İhracata yönelik şirketlerin de anketlendiği bir yer özel sektör imalat PMI. Dolayısıyla orada çok iyi bir sonuç aldık. Şimdi Çin ekonomisine ve teşvik paketine dönmeden evvela tabii ki irtifa kaybından bahsetmek lazım. Çin hükümeti diyor ki ben en azından %4.5 büyüyeceğim. Bant aslında %4.5 ile 5 arasında ama tabii %4'ün üstü zaten hayal olduğu gibi. Çünkü hem Temmuz hem Ağustos çok kötüydü. Dolayısıyla kimi en iyimser ekonomistler bile %4.2'ye 4.3'e düşeceğini bekliyor bu çeyrek içerisinde. Dolayısıyla bu bakımdan Çin hükümetinin bir müdahalede bulunup levyeyi çekmesi ve bu irtifa kaybını durdurması bekleniyordu. Bu anlamda da bir ince ayar paketi geldi. Yani bunu bir ekonomi büyümeyi hızlandırmak ya da ekonomiyi canlandırmak gibi böyle geniş anlamda bir teşvik paketinden ziyade bir telafi paketi gibi okumak lazım. Tabii bu kadar anlattıktan sonra Açıl, altında biraz doldurmak lazım. Neler var? Elle tutulur neler var? Somut neler var diye baktığımızda en başta gözüme çarpan konut kredilerinde çok uzun süre sonra tekrar sübvansiyon başlıyor, oranda başlıyor, kredi oranında başlıyor. Kabaca %4 dersek mortgage kredilerini, konut kredisini 1 puanlık bir sübvansiyon gelecek, devlet teşviki gelecek. Önemli bir önemli, fakat detayları da var Açıl, şundan detayları da var. Büyük şehirlerdeki 1,5 milyon yuan'dan aşağı evler için söz konusu. Büyük şehirlerde, metropollerde bu fiyatlara evler yok. Dolayısıyla Çin hükümetinin biz daha çok taşra, ikincil, üçüncül, dördüncül tarafa, kuşak tarafına odaklandığını görüyoruz. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü stok fazlası dediğimiz devasa tabii ev konut fazlası var. Bunu eritmek istiyor. Bunu eritmek için de o tarafa yönelik bir önlem uyguladı. Ama tabii Çin'de ev almak isteyenlerin derdi düşük faiz miydi, faiz oranı mıydı? Hayır Açıl. Dolayısıyla ne kadar etkili olacak? Meçhul. Onun dışında tabii ki özel sektöre, özellikle belli başlı sektörlere, teknoloji gibi ya da başka sektörlere bir kredi mekanizması vardı. O kredi mekanizmasında da faizleri tekrar 25 bas puan indirdiler. Bu da yine aynı şeye geleceğim. Hane halkı güveni zayıf, kredi talep etmiyor. Özel sektör güveni zayıf, o da kredi talep etmiyor. Burada tekrar belirtmek istediğim sorun faizler değil. Tabii Çin bir de ne yapmıyor Açıl? Geçen sene konuştuğumuz zaman hep özel kuruluş, yatırım kuruluş bankalarının raporlarında Çin'den faiz indirimi bekleniyordu ama bu faiz indirimi de çok zorlaştı artık. Tahmin edileceği gibi yurt dışında tahvil faizleri, politika faizleri artıyor. Çin'in burada pek alanı kalmadı. Zaten spreadler, makaslar iyice açıldı. Çin şimdi faiz indirimine de gidemediği için daha böyle hedefli indirimler gerçekleştiriyor diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, içeride fon krizine ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Küresel piyasalarda da jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışları odak noktası olmaya devam ediyor. Nasıl bir günü başlatıyoruz? Yatırım Bülteni'nde başlıklarla başlıyoruz. Ve SPK tasfiye kapsamındaki fonlar için ödeme yol haritasını sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen fon toplantısında SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yol haritasını sundu. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyon sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Trump'tan yapılan açıklama vardı. İran sonunda pes edecek açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada İran'ın iyi olmadığını, iyi durumda olmadığını, Tahran yönetiminin sonunda pes edeceğini öne sürdü. Trump ayrıca son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir döneminde elde edilen daha fazla petrol çıkardık dedi. Hedge fonlar tarafına dair gelişmeler vardı. Yaklaşık 30 trilyon dolarlık ABD hazine tahvili piyasasında daha önemli bir aktör haline geliyor. Bu durum artan kamu borcu için yeni alıcılar yaratırken yüksek kaldıraçlı işlemler için ise kırılganlığın artabileceğine işaret ediyor. Fed yetkilisi Williams tarafından yıl sonuna doğru bir faiz artışı sinyali geldi. New York Fed Başkanı, bölgesel Fed Başkanı John Williams enflasyonu kontrol altına almak için yıl sonuna doğru bir faiz artışının uygun olacağının sinyalini vermiş oldu. Japonya'da ise sanayi üretimi gerilemesine işaret eden veriyle karşı karşıyaydık. Güneybatı'daki depremin operasyonları aksatması ve Orta Doğu'daki çatışmanın maliyetleri arttırması Ağustos ayında üst üste ikinci ayda da geriledi ve Sanayi Bakanlığı'nın çarşamba günü yapmış olduğu açıklamaya göre üretimde Ağustos'ta %1,7'likte bir düşüşe işaret etti. ABD Kongresi ise 230 yılı aşkın süredir üretilen bir sentlik madeni para üretimine resmen son verilmesini öngören tasarıyı kabul ederken düzenleme Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Ve bugün özelinde neleri takip edeceğiz? Evet efendim, jeopolitik gelişmeler gündem maddesini oluştururken, fon krizine ilişkin yine maddeler arasındayken önemli veriler var bugün içeride. Saatler 10'u gösterdiğinde işsizlik oranı verisini takip edeceğiz. Ağustos ayına ilişkin Türkiye'den gelecek olan veri, dış ticaret dengesi ve

0: Gerisi ise yine odak noktası olmaya devam ederken aynı saat diliminde ise açlık sınırı verisi gelecek. Eylül ayına ilişkin içeride takip edeceğimiz veriler arasında hizmet üfe verisi Ağustos ayına ilişkin diğer bir gelecek veri olacak. 10.55'te ise Almanya'dan işsizlik oranı Eylül ayına ilişkin. Almanya'dan TÜFE verisi ise saatler 15'i gösterdiğinde 15.15'te ADP istihdam değişimi Eylül ayına ilişkin ABD'den gelecek. Ve çekirdek PC verisi ise yine odak noktası olmaya devam edecek. Veri açısından ki ABD'nin ekonomi sağlığına ilişkin bir endişe yaratıp yaratmayacağını yakından takip edeceğiz. Ve saatler 17'yi gösterdiğinde ise borçlanma programı gelecek. İçeride saatler 17 gösterdiğinde karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söyleyelim. Evet efendim, salı günü itibariyle yine yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu arttırarak Fed'i yeni faiz artışlarına yöneltebileceği endişesini öne çıkarmıştı. Hal böyle olunca da satışları gördük, tahviller tarafındaki satışları. Ve burada 30 yıllık tahvil getirisine baktığımız zaman 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Diğer bir hamle ise baktığımızda tasfiye kapsamındaki fonlar için içeride ödeme yol haritası SPK tarafından sunuldu. Tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. QNB Invest Araştırma ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Can Alagöz bizlerle birlikte. Can Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Can Bey, şimdi öncelikle şunu bir sormak istiyorum. Bugün ABD'den gelecek veriler oldukça kritik ve önemli. Çünkü yüksek enerji maliyetlerinin bir şekilde enflasyonu arttırarak aslında yeni faiz artışlarına yol açabileceği endişesini en yüksek ihtimalle tahvil faizlerinde bunu net bir şekilde bize gösteriyor. 30 yıllıklar 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış bulunmakta. Hal böyle olunca aslında bunun ana sebeplerinden bir tanesi de petrol. Yani ana sebebi hatta petrol. Bugün Brent'in 100 doların üzerinde özellikle kalıcılaşması küresel ekonomide yeniden bir stagflasyon tartışmasını da başlatır mı? Çünkü diğer tarafta ekonomi sağlığını ölçen hassas verilere yönelik bir odaklanma süreci de var. Hal böyle olunca bu tabloda özellikle merkez bankalarının büyümeyi destekleme alanı ne ölçüde daralır? Bir tarafta enflasyon, diğer tarafta büyüme endişesi yaratılıp stagflasyon gibi bir kavramla karşı karşıya kalır mıyız?
1: Kalma ihtimalimiz çok yüksek. Hani bu temayı da büyük ihtimalle konuşacağız. Dediğin senaryo gerçekleşirse 100 doların üzerinde bir petrol fiyatları. Burada belki daha önemlisi de şu aslında. Yani petrol fiyatları işte yılbaşından bu yana bakıyorsunuz %60 yukarıda ama ürün fiyatlarına bakıyorsunuz %100'ün üzerinde. Amerika'da mesela şimdi enflasyonda göreceğiz, PC verisi son 6 aydır %3'ün üzerine yerleşti artık. Hı hı. Ve komponentlere bakıyorsunuz %49'u %3'ün üzerinde seyrediyor. Bunun tarihsel ortalaması %36. Yani geçişkenlik, enerji fiyatlarında geçişkenlik çok net bir şekilde hissediliyor şu anda. Yani ondan dolayı bu kötü senaryoları konuşmamız için acilen petrol fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Bunun için de savaşın bitmesi gerekiyor.
0: Ama şimdi petrol fiyatlarının düşmesi için yani şimdi bakıyoruz Brent eğrisindeki backwardation tarafına, yani backwardation tarafının belirginleşmesi özellikle yeni bir arz sıkışıklığını da beraberinde getiriyor. Yani sadece bugün jeopolitik riskten ziyade fiyatlamanın yaşanmadığını görüyoruz. Aynı zamanda fiziksel bir arz sıkışıklığının yaşandığını da görüyoruz. O yüzden karşımıza hep böyle acaba 100 doların üzerinde bir kalıcılaşma hikayesi olacak mı diye. Bu senaryo daha mı ağır?
1: Daha ağır tabii ki. Yani 100 dolar üzerindeki bir petrolü kaldırabilecek bir dünya ekonomisi içinde değiliz şu anda. Hani borçlu olduğumuz nokta, dünya olaraktan bahsediyorum. Hı hı. Çok borçlu bir dünya dedik. Hep bundan bahsediyoruz. AI yatırımlarının bile artık böyle %40'ları böyle borçla finanse ediliyor. Bu dünyada yüksek faizde hani dünyada sürülebilir bir ekonomik model devam edemez. Burada da petrol gerçekten çok önemli. Yani biz 100 dolar senaryosunu 2027'nin böyle baz senaryosu olaraktan koyarsak çok karamsal şeylerden bahsediyor olacağız. Burada arz tarafında biraz böyle bir belirsizlik de var. Yani Amerikan hükümeti işte Hürmüz'den %80 seviyelerinde geçişler var deniyor. Geçen haftaya bakıyorsunuz %10 seviyelerinde geçişler olmuş. Ama hani gerçek nedir realite dediğimizde fiyatlardaki aslında fiyatlama şu anda doğruyu fiyatlıyor. Şu anda arz tarafı oldukça problemli.
0: Evet. Peki şimdi o zaman Fed açısından denklem ne kadar değişecek böyle bir durumda? Yani bugün stagflasyonu konuştuğumuz zaman şimdi bir tarafta da özellikle burada işte enflasyonun dışında büyüme endişesinin çok daha öne çıktığı bir durumda Fed'in yeniden agresifleşebileceğine dair düşünce hala korunur mu sizce? Bugün ABD 2 yıllık tahvil faizi bize ne diyor Can Alagöz?
1: Kesinlikle dediğiniz gibi yani burada piyasa hala burada bir hani biz dibi bulduk, enflasyon fiyatları tamamıyla böyle tahvil faizlerine de girmiştir gibisinden bir fiyatlama da yok. Daha yukarı seviyeleri bekleyenler de var baktığımız zaman. Ama burada belki şunu unutmamamız gerekiyor. Şu anda dünyadaki enflasyonu konuştuğumuz hikayenin aslında mimarı diyelim. Yani zaten Amerika'nın kendisi. Hani ondan dolayı biz burada evet Fed bağımsızdır ve tabii ki yani enflasyon riskleri varsa buna karşı müdahalelerde bulunacaktır. Ama diğer taraftan Amerikan hükümeti de şu anda önümüzdeki 6-1 yıllık enflasyon beklentilerini çok daha hızlı bir şekilde aşağı yönlü getirebilecek bir güce de sahip. Savaşı bitirmek çünkü. Veya işte kendi iç dinamiklerinde şu anda işte dizele işte ithalatı sınırlama konuşuluyor. Diğer akaryakıtlarda da bunu yapabilir. Ondan Amerika biraz bu durumda avantajlı noktada. Alanları var çünkü. Adım atabileceği bazı adımlar var. Ama dünyanın geneli için konuşuyorsak hani 100 dolar senaryosu belki Amerika değil diğer taraf için biraz daha tehlikeli ve riskli bir senaryoyu beraberinde getirecek.
0: O zaman biraz Türkiye'ye yansımasını konuşalım. Şimdi bugün hala doların 101 doların üzerindeki DXY'in 101 seviyesinin üzerindeki görünümü 101.32 seviyesinden geçiyor. ABD tahvillerinin yükseldiği ki burada işte bakıyoruz 10 yıllıklar 5.21, 30 yıllıklar 5.55 ve 2 yıllıklar 4.87 seviyesinde bir fiyatlamaya işaret ediyor. Petrolün yükseldiği dolayısıyla Türkiye açısından bunların her biri olumsuz bir dış şoku beraberinde getiriyor aslında. Şimdi TL varlıklarının özellikle bu küresel risk ışığındaki bozulmaya karşın hassaslığını hangi göstergelerden okumak lazım? CDS kur, tahvil faizi, yani işte yabancı girişleri ya da Borsa İstanbul'un dolar bazlı görünümü. Hangi gösterge sizin için daha önemli?
1: Hepsi önemli ama kısa vadede daha böyle hani hassas belki dikkat etmemiz gereken şey hani bu faizlerdeki yükselişle beraber dünyadaki bu carry trade akışları. Çünkü faizler yükseldiği zaman bunu sadece biz Amerika'da yaşamıyoruz. Avrupa'da da yaşıyoruz, Japonya'da da yaşıyoruz. Her yerde rekor seviyeler. Bu carry trade cazibesi de azalıyor. Ama burada bizim para politikalarımız aslında kurdaki öngörülebilirliği artırdığından dolayı da bu hassasiyeti biraz göz önünde de bulundurulabileceğini de düşünüyoruz. Mesela bakıyorsunuz Eylül ayında hani geçtiğimiz iki ayda enflasyonun üzerinde bir kurda artış vardı mesela. Eylül ayına bakıyorsunuz bu trend görünmedi. Veya carry trade getirileri anlamında gelişmekte olan ülkelerde Eylül ayında yine Rusya'dan sonra en yüksek getiri Türkiye'deydi. Yani ondan dolayı bizdeki o dinamik de çok bozulmuyor. Çünkü hani piyasa bir şekilde de bunu takip ediyor ve kontrol ediyor. Yani ondan bizim için en kritik konuyu soruyorsunuz, evet orasıdır. İkincisi tabii ki enflasyon. Hani bu para politikasında da belirleyici bir gösterge olacaktır. Hani orada enerjiye karşı yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Ama diğer trendlere bakıyorsunuz. Yani Eylül ayı enflasyonun tekrardan 2'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz mesela. Ama hizmet enflasyonuna bakıyoruz mesela, bizim için daha önemli. Oradaki artışında bir yavaşlama görüyoruz. İşte sebzede bir düşüş görüyoruz hatta. Hani bunları toparladığınız zaman evet biz de hassasız tabii tüm dünyayla beraber. Fakat bizdeki kontrol mekanizmaları ve proaktif önlemler ve öngörülebilirliği artırmaya dayalı olduğundan dolayı kur tarafında bunun bir risk oluşturmasını çok fazla düşünmüyoruz.
0: Peki şimdi o zaman yıl sonu kuru kaç seviyesiyle çalışıyorsunuz?
1: Ya buradan yıl sonuna kadar kabaca böyle hani enflasyonda bir %6'lık falan bir alan kaldı hani gibi bir varsayım var. Kurda da benzer bir trendin oluşmasını bekliyoruz. Hani bu değişebilir çünkü dediğim gibi yani dışarıdaki dış şoklar bir anda belki para politikasında bazı aksiyonların tekrardan gündeme gelmesini getirebilir. Veya likidite yönetimini daha farklı bir yönteme getirebilir. Ama şu anda yıl sonuna kadar aslında enflasyona paralel kurda da bir yükseliş beklentimiz var.
0: Yatırımcılarınızın eğilimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Son fon krizi olan gelişmelerine ve bu küresel dış şokların yaşandığı bir süreçte bir dolarizasyona doğru bir eğilim var mı? Yoksa orada çoğunlukla olarak TL mevduat tercihi mi?
1: Ya verileri yorumlayabiliriz burada. Evet hani para piyasası fonlarından hani büyük bir yani ay başından bu yana bakarsak hani 14 milyar dolara yakın bir çıkış var. Ama bankacılık verilerine de bakıyorsunuz mesela. Oradaki mevduatlarda nasıl bir eğilim var diye %80 TL tarafında. Hani genel bir dolarizasyon eğilimi olduğunu düşünmüyoruz. Olmasını da beklemiyoruz. Çünkü belki enflasyon kadar kurda bir artış konuşuyoruz şu anda ama faiz getirisiyle kıyasladığınız zaman da dolar bazında hala bir getiri fırsatı var yıl sonuna kadar. Veya 2027 beklentimiz de bu yönde. Ondan dolayı biz çok daha büyük şoklar da yaşadık. Hani savaşı yaşadık. Yani dibimizde bir savaş çıktı mesela. O zamanlar çok daha sert kredi rate'ler çıkışlar görmüştük. Dolarizasyon eğilimi görmüştük. Veya 2025'te bazı farklı şoklar yaşamıştık. Hiçbirinde bu dengenin bozulduğunu da görmedik. Yani bunun da bozulmasını beklemiyoruz. Hani dolarizasyon beklemek, evet şu anda hani biraz tatsız bir gündemde yaşıyoruz belki. Ama böyle bir beklentimiz
0: de yok. Beklenti yok. Şimdi TR varlıkları o anlamda biraz daha korunaklı ve kalkanını oluşturmuş durumda diyorsunuz. Şimdi diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından biraz...

0: Üzerinde diğer tarafta cari denge ve enflasyon, fon krizine ilişkin gelişmeler, bir de tahvil faizlerindeki yüksek seyir. Yani dışarıdaki dış finansman bu kadar sıkılaşırken yoksa Ekim'de mi pas geçeceğiz?
1: Ya, geçebiliriz. Hani bizim de bazı senaryomuz Ekim'de bir 100 bas puan, hani yıl sonunda bir 100 bas puan. Ama şu anda global konjonktür çok da böyle bir faiz indirim döneminde olmadığımızı işaret ediyor. Yani majör merkez bankaları artırıyor, enflasyonu daha fazla konuşuyoruz dünyada. Ama hani bu dönemlerde biraz böyle hem yatırımcı açısından da belki bunu söylemek gerekiyor. Çok hızlı haber akışı değişiyor, çok hızlı gelişmeler değişiyor. Dünyada da Türkiye'de de. Bir yanda bugün bazı senaryo olaraktan aldığımız senaryo hani bir hafta sonrasında önemsiz bir veri akışına dönüşmüş oluyor. Hani ondan dolayı toplantıya kadar daha bir alan var. Bu süreye kadar da hani böyle gelişmeleri takip etmek lazım. Hani bizim gördüğümüz nedir? Evet, Eylül ayında enerjiden dolayı enflasyon bir miktar yüksek gelebilir. Evet, bizi rahatsız edici veya dengeyi bozabilici bir şey değil ama biraz böyle dolara da biraz eğilim oldu içerideki bu yaşanan sorunlarla ilişkili belki. Küresel tarafta faizler yükseliyor, enflasyon daha belirgin bir şekilde artıyor. Hani bu ortamda evet, şu anda 2 hafta öncesine göre Ekim ayını pas geçme ihtimali biraz daha yüksek görünüyor diyebilirim.
0: Peki şimdi biraz yabancı yatırımcı açısından bunu çevirip sorayım. Yani bugün yaşanan birkaç portföy şirketiyle birlikte, yönetim şirketiyle sınırlı bir likitte problemi olarak mı okumak lazım bu gelişmeleri, fon krizine ilişkin gelişmeleri? Yoksa bu süreç Türk sermaye yapısında, piyasalarında özellikle bize likitteyi, yoğunlaşmayı ya da fiyat oluşumundaki o yapısal kırılganlıkları daha mı ortaya çıkardı? Yabancı bunu nasıl görüyor?
1: Ya şu anda biz nasıl izliyorsak hani onlar da tabii ki izliyorlar. Hani burada hani değerlendirebileceğimiz veriler bu gelişmeleri en azından yapılan yorumlardan gördüğümüz hani olumlu tarafta değerlendiriliyor. Sonuç olarak bunu bir hani bir regülasyon adımının atılarak daha düzenli, daha işlevsel bir piyasaya geçeceğimiz sistem olarak görülüyor. Hani bunu mesela geçen hafta bakıyorsunuz hani bizim hesaplarımıza göre işte Eylül başından bu yana nette 480 milyon dolara yakın bir yabancı çıkışı vardı. Hani geçen hafta mesela biz girişler olduğunu hesaplıyoruz.
0: O zaman daha sağlıklı görüyor ve daha sağlıklı oluşumuna gittiğini aslında gözlemleyerek bu süreçte biraz daha pozisyonunu arttırabilir. Yabancı yatırımcı diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Tabii ki yani burada makro dinamik çok önemli Türkiye'de. Hani bu işler işte bitti, tamamlandı, artık çok daha şeffaf bir piyasa yapısına geçtik. O zaman yabancılar buraya yatırım yapacaktır gibisinden bir beklentimiz yok. Makro konjonktürün oluşması gerekiyor. Orada da biz de dünya yapabiliriz. Petrol fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Enflasyonun düşmesi gerekiyor. Tekrardan indirim patikasının başlaması gerekiyor. Ama o tarafta gelecek yatırımlar için şu anda atılan yapısal adımlar oldukça pozitif anlamda onları yönlendirecektir diye düşünüyoruz.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle şimdi yabancı tarafındaki risk priminin nasıl okunacağına dair de aslında bir soru sormak isterim. Bugün 247 baz puanlık bir 5 yıllık risk primimiz söz konusu. Bugün özellikle fon piyasasında yaşanan bu likitte sorunu ardından güven tesis edilmeye çalışılan da bir ortam var. Birazdan ayrıntılarına da gireceğim ama küresel riskten kaçış, yerel piyasa güvenliğe ilişkin soru işaretlerini aynı anda değerlendirdiğimizde Can Bey, bugün yabancı yatırımcı Türkiye'nin risk primini nasıl okur?
1: Şimdi CDS'lerde artışa bakarsak gelişmekte olan ülkelerin genelinde var. Bu biraz daha makro bir gelişmeden. Amerika'daki faizlerin yükselmesinin gelişmekte olan ülkeleri oluşturduğu bir negatif etki. Hatta bölgesel olarak bakarsanız işte bizde CDS'de %10'a yakın bir artış var mesela. Ay başından bu yana bahsediyorum yine. Yine bizim böyle bu emerging Europe, gelişen Avrupa, bizim aynı grupta olduğumuz ülkelerde de benzer bir trend olduğunu görüyoruz. Ya şimdi içeride evet gündem çok önemli. Borsa için çok önemli. Bizim daha şeffaf, daha işlevsel piyasaya gitmemiz için bu gelişmelerde atılan adımlar çok önemli. Ama büyüklük olarak bakarsanız yani Türkiye'deki böyle yani yerleşiklerin toplam finansal varlığı içinde bu tasfiye edilen fonların büyüklüğü %1,5'una tekabül ediyor. Hani bunu gelip böyle çok büyük bir sistematik risk, hani böyle Türkiye ya yabancı yatırımcı işte Türkiye'yi böyle çok daha olumsuz görüyor gibisinden yorumlamak da çok doğru bir şey değil.
0: %1,5'luk bir paydan bahsediyoruz aslında. Belki de bugün likit olmayan hisselerde yoğunlaşan fonlardaki fiyatlamaların etkisini biraz daha görüyoruz. Peki yerli yatırımcı ne zaman, yani bugün baktığınız zaman belirli hisselerde üst üste taban tabana ve bunun diğer hisselere yönelik yayılma beklentisiyle birlikte bu fiyatlamalarda karşımıza geliyor.

0: Burada bir denge ne zaman oluşur?
1: Burada bazı aksiyonlar da gelebilir. Yani şu anda geçen hafta piyasadaki günlük işlem hacmi hani dolar bazında yarı yarıya düştü Ağustos'a göre. Hani dün de keza hani bu hafta da aynı trendleri görüyoruz. Bundan dolayı bir satış baskısı görüyoruz aslında. Burada öncelikle işte zaten hani otoritemiz bir yol haritasını ortaya koyuyor. Bu gitgide netleştikçe, buradaki güven oluştukça hani buradaki eğilim de düzelecektir. Ama böyle piyasanın genelinde ya hani böyle bir yayılma var mıdır diye bakarsanız da şunu söyleyebiliriz. Ya borsanın değeri 90 milyar dolar eridi. Ay başından bu yana bakıyorsunuz. %20'ye yakın bir düşüş gösterdi. BIST 30'a bakıyorsunuz ama işte %11 düşüş göstermiş. 30'un içinden 3 hisse senedini çıkarsak bir tanesi BIST 30'dan çıkacak mesela. Hani böyle ortalama düşüş böyle %2.3 seviyesinde. Aslında biraz konsantrasyon BIST 30'a geliyor. Bu stratejik ve taktiksel anlamda da doğru bir şey. Biz de model portföyümüzde aynısını yapıyoruz. Ama bu konsantrasyon tamamlandıktan sonra o genele de bir yayılan bir eğilim olacaktır. Hani ondan dolayı bu dönemde çok hızlı hareketler etmek, böyle bir beklenti içine girmekten daha ziyade hani bir süreç işliyor. Bu süreci takip edip hani bunun sonuçlarına göre bir aksiyon almak en doğru karar olduğunu da düşünüyoruz yani.
0: Şimdi efendim hemen şöyle bir haberimiz de var. Oraya gidelim, ardından Can Alagöz'le birlikte değerlendireyim. İletişim Başkanlığı tasfiye sürecinin hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu duyurdu. İzliyoruz.
2: Sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı eşgüdüm toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Katılımcılar kendi görev alanlarında yürütülen çalışmalarla alınan ve alınması planlanan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler olduğunu belirtti. Toplantıda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda tasfiye sürecinde genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devreye giren Devlet Denetleme Kurulu, sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumunu ele alarak hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yol haritasını toplantıda sundu. Toplantıda mevcut sorunun çözülmesinin yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmasının önüne geçilmesine yönelik atılacak adımlarda değerlendirildi. Bu doğrultuda sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusundaki kararlılık ortaya konuldu.
0: Evet, Can Alagöz'le birlikte devam ediyoruz ama şimdi yani bugünkü krizin ardından yapılan düzenlemeleri nasıl okuyorsunuz?
1: Oldukça olumlu okuyoruz. Hani ya bu ay sonundan itibaren fonlara gelen düzenlemeler, yani bunların hepsi şeffaflığı arttırmak için, piyasanın işleyişini daha öngörülebilir ve başarılı bir noktaya getirmek için atılan adımlardı. Bu da bunun bir parçası aslında. Daha böyle şeffaf ve temiz bir piyasa dinamikleriyle önümüzdeki dönemlerde karşı karşıya kalıyor olacağız. Bu da hani yatırımcının hem güveninin tekrardan oluşması hem yabancı yatırımcının Türkiye bakış açısını tekrardan destekleyecek bir gelişme olacaktır. Hani kısa vadede evet bir türbülans belki ama hani iyi taraftan bakarsak da hani ileriye dönük de gerçekten hani daha güçlü bir sermaye piyasaları sistemiyle karşılaşıyor olacağız.
0: Peki bugün yatırımcı uzun vadeli düşünüyorsa eğer cazip seviyelerde izleyebilir miyiz?
1: Cazip seviyelerdeyiz. Şimdi 2027 son düşüşle beraber hani çarpanımız bizim böyle 5.3 seviyelerine geldi. Hani böyle bir değerleme dinamiğiyle baksanız hani önümüzdeki yılki hedef nerelerde olur diye %60 daha yüksek seviyeler olur Borsa İstanbul için bakarsanız. Makro dinamiklerinde düzeldiği senaryodan bahsediyorum. Daha böyle uzun bakıyorsanız işte gelişmekte olan ülkeler işte 12.5 çarpanlarda işlem görüyor. Hani Türkiye tarihsel ortalaması 8.5. Bu hareketlerle beraber onlara daha yakınlaşacağımız bir beklenti oluşuyor olabilir. Yani ondan dolayı eğer vadede rahatsak bu dünya için de geçerli. Belki yatırımcının biraz vadeyi de açması gerekiyor. Hani bu dönemde kısa vadede bu gelişmelerden biraz uzaklaşıp daha uzun vadede yatırımlara da en azından portföyün bir kısmını ayırmak için iyi bir dönem diyebiliriz.
0: Küresel anlamda da 60'a 40 artık 80'e 20 olarak konuşuluyor. Yani bugün ABD için özellikle

0: görünüm çok daha ön planda. Buna katılır mısınız?
1: O önüm yani şöyle bir durum var. Şimdi son savaştan sonra özellikle dünyanın aslında böyle risksiz varlığı Amerikan borsası oldu. Böyle bir trend oluştu.
0: Evet. İlginç.
1: Buna biz de katılıyoruz bir noktalarda. Şu anda böyle işte mesela Türkiye Eurobondlarında çok iyi fırsatlar var ama hani döviz yatırımı olan yatırımcılarımıza da Amerika'da hala böyle artık eski teknoloji dediğimiz ucuz işte Microsoft'lar, Google'lar onlar artık eski teknoloji olarak geçiyorlar. Bunları öneriyoruz. Çok iyi değerlemeler var. Ama şimdi sizinle konuştuğumuz gibi kötü bir senaryoya gidersek işte 5'in üzerinde faizler, 100'ün üzerinde bir petrolle gidersek şu anda bu hissetmeyen Amerikan borsası da bunu bir noktada hisseder. Orada da işte 80'e 20, 60'a 40'a tekrar da dönebilir. Ondan dolayı şu anda böyle kısa vadeli bir 2 yıllık trendlere bakaraktan belki hani bunu söylemek için biraz erken olabilir.
0: Erken olabilir diyorsunuz. Bu ama yani bir gerçek var ki şu anda tahvil piyasasındaki satışların derinleşti. Burada da son bulma ihtimali yok mudur? Yani buradan daha öteye nereye gidebilir açıklamalarını takip ediyoruz. Her dediğimiz ve yeni geldiğimiz zirvede bu açıklamalar geçerliliğini yitiriyor. Siz nasıl görüyorsunuz ABD tahvil piyasasındaki satışlar daha da derinleşir mi?
1: Ya derinleşebilir. Hani burada ya en azından işte orada yapılan yorumları görüyoruz. Hala dibi görmeyenler var vesaire. Pozisyonlanmalarda evet bir kısım buraları uygun görüyor. Keza bizim için de aslında yani bu değerler. İşte Türkiye Eurobondlarından bahsettim. Birebir Amerikan faizini ve CDS'deki artışı aslında fiyatladı. Ama çok makul seviyeler gerçekten döviz getiri anlamında bakarsanız. Bir noktada yabancı yatırımcının da ilgisini çekecektir diye tahmin ediyoruz. Ama burada biraz piyasa bir haber akışı görmek istiyor. Yani hani savaş bitiyor. Mesela Başkan Trump demişti midterm'den sonra ben hani savaşı bitireceğim demişti. Tekrardan bunu yinelerse veya işte ben Amerika'da işte dizel banını koydum gibisinden bir yaklaşım yaparsa yani ben enflasyondaki yükselişi kontrol etmeye çalışıyorum mesajı verilirse Amerikan hükümeti tarafından biz burada ters fiyatlamayı da çok hızlı bir şekilde de görebiliriz. Belki çok aşağı seviyeler değil ama bu yükselişin de biraz son 2-3 haftadır abnormal olduğunda düşünüyoruz açıkçası.
0: Altın ve gümüşün neredeyse hiç konuşmamaya başladık. Kendi haline dinlenmeye bıraktık. Sert bir yükseliş ardından sert bir geri çekilme. Bugün altın tarafına baktığımız zaman yatay 4181 dolar seviyesinde. Oradaki umut?
1: Ya biz seni her zaman portföyde bir miktar bulunsun diyoruz.
0: Yüzde kaç ama?
1: %5'tir. Hani bunun böyle kuralı odur. Hani volatilitesi çok yüksek hala. Hani böyle bir finansal araç olaraktan düşünmek için.
0: Alternatif araç oldu artık altın.
1: Öyle. Fiyatlara da bakarsanız da yani altının aylık böyle opsiyon piyasasında normalde aylık bazda %2-3'lük bir hareketi fiyatlar mesela. Şu anda bakıyorsunuz %8'lik bir hareketi fiyatlıyor. Yani bu o bizim bildiğimiz güvenli liman altın değil. Bu farklı bir altın. Yani ondan dolayı biz de bu tarafa karşı biraz daha böyle temkinli kalmaya devam ediyoruz. Yani burada altın tarafında alınacak pozisyon yerine az önce bahsettiğim gibi Amerika'da şu anda nakit akımları çok kuvvetli, borçluk anlamında problemi yaşamayan bir iskontolu çok güçlü teknoloji şirketleri var. Hani bu taraflarda portföyü de biraz çeşitlendirmek daha doğru olabilir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim QNB İMES Araştırma ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Can Alagöz bizlerleydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.ik

0: Seve.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Evet, Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Şimdi küresel piyasalarda aynı başlıklar yerini koruyor. Hala aslında dolarda bir güçlü seyir ama bir diğer tarafta bugün açıklanacak verilere de odaklanan bir piyasa görüntüsü var. Neler aktaracaksın, ayrıntılarda neler var?
1: Küresel piyasalarda sert satışları gördüğümüz hafta başından beri sert satışları takip ederken bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha toparlanmalar takip ediyoruz Pelin. Senin de söylediğin gibi aslında gözler bugün açıklanacak PCE enflasyon verisinde ABD tarafında. Oradan gelen veri akışı bizim için bu ayki FED toplantısı açısından yön gösterici olacak. Bir miktar daha kafalar netleşecek piyasalarda diyebiliriz ama şöyle bir baktığımızda yine dün akşam saatlerinde sert satışları takip ettik. Özellikle 30 yıllıklarda 5.56 seviyesiyle beraber 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini takip ederken sabah saatlerinde hala 5.56 seviyelerini orada toplasak da küresel piyasalarda bir miktar daha toparlanmaları takip ediyoruz. Özellikle Asya'da pozitif seyir hakimken vadelilere baktığımızda ise şu an pozitif bir açılışı bize yansıtıyor diyebiliriz. Biz de gün içinde açılışları takip ediyor olacağız. Dolar tarafına baktığımızda Brent'in yükselişi volatil hareketleriyle diyelim. Çünkü dün 107 dolarlarla takip ederken şu an geldiğimiz noktada 102 dolarlarda Brent petrol. Birazdan detaylandıracağım ama dolar tarafında ise güçlenme var. Haziran ayından beri en güçlü aylık performanslarından bir tanesini kaydetti dolar tarafı. Bugün itibariyle bugün Eylül ayını tamamlıyoruz ve aslında aylık performansları da incelemeye devam ederken şu an geldiğimiz noktada dolar Eylül ayının kazananları arasında ve karşısında Eylül'de en kötü aylarından bir tanesini geçirdi. Fakat biz tahvil faizlerindeki yükselişlerden %5 seviyelerinden bu kadar konuşurken MSCI tüm dünya ülkeleri endeksine baktığımızda ise aslında aylık bazda yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Keza buradan hemen geçmek istiyorum birazcık enerji tarafına. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Brent petrolde 102 seviyesine bakıyoruz ama biz savaşın başından beri yani 27 Şubat'tan 28 Şubat'ta savaş başladı ve 27 Şubat'tan bugüne kadar aldığımızda grafiğimizde de görüyoruz. Brent petrol tarafında %40'ın üzerinde bir artış takip ederken doğalgaz tarafına baktığımızda ise %120'nin üzerinde bir artış yani yaklaşık 3 katı tarafından primlendiğini görüyoruz. Burada JP Brent tarafında bugün takip ettiğimiz iki ana konu var. Bir tanesi aslında jeopolitik gelişmelerin baskısıyla beraber yukarı yönlü giden Brent petrol takip ederken JP Morgan ve Goldman Sachs analistlerine göre ise Brent tarafındaki geçen haftanın ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Suudi Arabistan'ın artık sevkiyatlarını savaş öncesi düzeye çıkarması gibi Hürmüz'deki sevkiyatların birazcık daha normalleşmesiyle beraber o da yukarı yönlü baskıyı kesen arz tarafındaki rahatlamaya yol açan ana unsurlardan bir tanesi oldu. O tarafta bunu takip ederken doğalgaz tarafında hala özellikle Avrupa tipi doğalgaz tarafındaki TTF doğalgaz dediğimiz Hollanda doğalgazı tarafında hala baskıyı takip ettiğimiz bir dönem geçiyoruz. Özellikle kış aylarının gelmesiyle beraber 27 Şubat'tan beri %120'nin üzerinde primlenen bir doğalgaz var Pelin ve bu da Avrupa enflasyonu üzerinde doğrudan baskı yaratıyor ve Euro bölgesi manşet enflasyonu Ağustos'taki 3.2 seviyesinden Eylül'de 3.5 seviyesine kadar hızlanması bekleniyor. Burada ana göstergenin tabii ki de enerji olduğunu söyleyebiliriz. Eylül ayında birazcık daha 110 dolarlara varan bir Brent petrol takip etmiştik çünkü Eylül başında. Birazcık daha baskılanmasıyla beraber aslında senin de en başta dönelim en başta söylediğimiz gibi bu hafta bu ay içinde Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz ama gelecek enflasyon verileri bugün gelecek PCE enflasyon oldukça önemli.
0: Ve efendim programı şimdilik bitiriyorum. 10.15'te bir kez daha görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Selim.
0: Şimdi piyasayı konuşacağız ama öncesinde istersen dünkü toplantıyı bir konuşalım. Dün de yayında söylemiştin, kritik bir eşgüdüm koordinasyon toplantısı söz konusu olacak diye Cumhurbaşkanı başkanlığında. Buradan çıkan önemli mesajlar var. Hem SPK başkanının burada bulunmuş olması tabii önemli. Hem de burada elbette ortaya bir yol haritasının sunulmuş olması tasfiye sürecine ilişkin önemli. Bir de komisyon kurulma potansiyelini dün gazetelerde okuduğumuzu belirtmiştik biz de burada. O yönde de bir kurul kurulacağına ilişkin adım evet. takip ediyoruz. Neler var somutlaşan detaylarda?
1: Şimdi tabii ki yatırımcıların beklediği tasfiye sürecine ilişkin detaylar dünkü toplantıdan sonra gelmedi ama burada koordinasyonla ilgili, koordinasyonu sağlamakla ilgili bir kurul oluşturulması bu tasfiye sürecinde oldukça önemli olduğunu son yaşadığımız bir haftada, 10 günde aslında anlamış olduk. Neden anlamış olduk? İşte kurumların yaptığı açıklamalar tek bir böyle kurul onayından, tek bir elden geçirmediği, eş güdümlü olmadığı zaman tüzel kişilikler üzerinde, hisse senetleri, pay piyasaları üzerinde, hatta genel sistem üzerinde sorun yaratabilecek problemleri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulmasını oldukça olumlu olarak görüyorum ben. Bunu dediğim gibi bir eş güdüm sağlanması açısından bakmak lazım. Sürecin devam etmesiyle ilgili aslında bir gecikme ya da herhangi bir farklılık yok. Yine Sermaye Piyasası Kurulu kendi fonların tasfiye süreciyle ilgili gelişmelerde, açıklamalarda Sermaye Piyasası Kurulu yetkili ve yapacak. Ama bunlar dediğim gibi bir eş güdüm içerisinde Devlet Denetleme Kurulu'nda süzgecinden geçerek kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi burada zaten 10 iş günü vardı mutabakatların sağlanması. İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Bu 1 Ekim itibariyle doluyor. Dolayısıyla tasfiye sürecinin daha net bir şekilde ortaya koyulduğu, adım adım ortaya koyulduğu bir açıklama, duyuruyu bugünlerde beklemek yanlış olmaz sanırım. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu dediğim gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bunun altında Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda bir süzgeçten geçirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil. Alt tarafta ise Sermaye Piyasası Kurulu, TMSF ve BDDK yine kendi alanlarında çalışacak. Bu tasfiye sürecini yürütürken bundan sonra bu tip problemlerin yaşanmaması için de neler yapılması gerektiği ayrı ayrı komiteler tarafından, ilgili daireler tarafından eş zamanlı olarak çalışılıp dediğim gibi Devlet Denetleme Kurulu başta olmak üzere Fon Koordinasyon Kurulu'na iletilecek. Şimdi biz fon tarafının etkisini işte pay piyasalarında derin bir şekilde hissetmemiz nedeniyle piyasalarda ki çalkantı ne zaman dengeleneceğine bakıyoruz. Aslında herkesin gözü kulağı artık bir

0: açıklama gelsin ve burada en azından öncelikli olan para piyasası fonları gibi böyle daha likit olan varlıklarla ilgili bir gelişme hızlıca gelsin. Geri kalan sürecinde nasıl bir takvim içinde olacağına, nasıl yönetileceğine ilişkin detaylar gelsin diye bekliyor bütün yatırımcılar. Haklı olarak tabii ki burada bir heyecan ve telaş da var. Çünkü gerçekten tamamen bütün varlığı veyahut da çek senet ödemeleriyle ilgili buraya park etmiş, özellikle para piyasası fonuna park etmiş insanlar var. Burasının bir an önce hangi takvimde nasıl olacağının açılması da en azından dağıtım kadar önemli. Çünkü insanlar ekonomik takvimlerini de buna göre ayarlasınlar. Ayrıca tasfiye sürecinde olmayan ama portföy yönetim şirketlerinin işleme kapatılan fonları var. Bunların da ne zaman açılacağı ve bunlarla ilgili bir problem olup olmadığı da şu anda kafa karışıklığına neden oluyor. Dolayısıyla bu süreç, bu mutabakat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öncelikli olarak aslında ekonomi yönetiminde birinci önceliği bir işleme kapalı olan ama tasfiye sürecinde olmayan fonların eğer içinde bir problem yoksa, varlıklarla ilgili bir problem yoksa açılması. İki, alacaklı konumunda olan kişilerin buradan öncelikli olarak, öncelikli sıralamada yer alan alacaklı olan kişilerin ödemelerinin yapılması. Üçüncü olarak da para piyasası fonlarının diğer fonlardan ayrı tutularak özellikle içinde likit varlıkları yüksek oranda olan para piyasası fonlarının tasfiye sürecindeki hızlıca ödeme ve nakite geçerek ödemelerin yapılması yönünde. Burada dağıtımın, daha önce de söylemiştim, daha çok ekonomi yönetimi pay oranında yapılmasını öngörüyor. Yani belli bir nominal olarak 500 binin altı, 1 milyonun altı üstü gibi bir ayrımın yapılmadığını şimdiye kadar biliyorduk. Bundan sonra bu bir değişiklik oldu mu bunda, olacak mı onu tabii ki bilmiyoruz. Ama daha adil bir çözümün pay oranında, herkesin payı oranında nakitte döndükçe herkesin payı oranında dağıtılması yönünde olduğunu bakanlıkta, sermaye piyasası kurulu da düşünüyordu. İlk düşünceler bu yöndeydi ve takvim bu yönde oluşturuluyordu. Şimdi buradan istersen piyasalara geçelim. Piyasalarda
1: evet, dünkü kapanışı ve bugünden beklentileri bir konuşalım.
0: Evet, yani ciddi bir baskı devam ediyor. Satış baskısı devam ediyor. BIST endeksi dün de %2,4 oranında değer kaybedip 12.340 seviyelerinde bir destek seviyesi olarak analistlerin belirledikleri seviye vardı. Daha önce Mart ayında işte görüp de oradan yukarı yönlü tepki geldiğimiz, oranın da altında günü kapattığını gördük. Ocak seviyelerinin en düşük, 13 Ocak'tan beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Haftalık ya bazda, yani iki günde %5'e yakın bir değer kaybından bahsediyoruz. Geçen hafta %3, ondan önceki hafta %8 değer kaybeden bir borsa İstanbul'da gerçekten yatırımcı için portföylerinin artık böyle bakmaktan çekinildiği bir dönemden geçiyoruz gibi görünüyor. BIST 30 endeksi pozitif ayrışıyordu geçen haftaya kadar. Bu hafta işte Aselsan ve Astor'da özellikle dünkü satış baskıları, Astor ikinci tabanını yaptı dün. Aselsan'da %7 civarında bir değer kaybı yaşayınca BIST 30 endeksi de artık bu hafta normal BIST 100 ve BIST 100 dışı hisse senetleri gibi düşüşünü hızlandırmış oldu. BIST 30 endeksinin dünkü değer kaybı %2,5 oldu. Haftalık bazda da %4'ün biraz üzerinde, ama önceki haftalarda dediğim gibi diğer hisse senetlerinden olumlu yönde ayrışıyordu. Biz biraz BIST 30 endeksinin şeyine, yapısına baktık dün aslında finans merkezinde biraz. Burada yapısında önemli bir değişiklik olacak 1 Ekim itibariyle. Bütün endekslerin yapısında değişiklik olacak.
1: Yani yarın.
0: Olacak. Evet. Yani BIST 30 endeksinde değişecek, BIST 50 değişecek, BIST 100 değişecek. BIST 100'de çok ciddi bir hatta konsolidasyon olacak.
1: BIST 27 hisselik bir değişim, yani endeksin neredeyse 1/3'ü değişecek,
0: evet,
1: diyoruz.
0: Yani
1: ciddi bir fark.
0: Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani son bir aya baktığımızda destek finans faktöringin BIST 30 endeksindeki etkisi neredeyse %30, %40'lara varıyor. Yani endekse puansal olarak düşüşün, endeksin düşüşünün %30'u 40'ı destek finans faktöründen geliyor eğer gün gün hesaplarsak bunu. Çünkü öncesinde ay başında ağırlığı yüksekti. Şimdi %1,4'lere düştü destek finans faktöründen ağırlığı. piyasa değerindeki sert düşüşle beraber, çünkü 10. tabanı ne oldu? 4000 lira sınırından 1000 liranın altına geldiğini gördük destek finans faktörünün hisse senedinin. Bunun gibi birkaç tane daha var. Daha önce Kiler Holding'de benzer bir şey görmüştük. Yani endeksi sürükleyen hisse senetleri blue chip'lerin dışında sadece fonların, bazı yatırım fonlarının spekülatif olarak yükselttiği, manipülatif olarak yükselttiği hisse senetleriyle endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaları, çok endeksin yapısı üzerinde, yatırımcının genelini yansıtma yönünde endeksi çok ciddi soru işaretlerine neden olmuştu.
1: Bu iki hisse için de ben hatırlıyorum, yayınlarımızda araştırma masamız grafikler hazırlamıştı. Koç artı Sabancı'nın değerini nasıl geçebilir evet, diye evet. Hatırlıyorum. Bu iki hisse için özellikle hatırlıyorum.
0: Dergimizde 1,5 senedir yazıyoruz bu konuyu. Sonunda bunlar düzeltildi ve yarın itibariyle endekste bu anlamda düzeltme olacak. Destek finans faktörün endeksin içinden çıkacak. Dediğim gibi ağırlıkları şu an %1,4'ü düşse de destek finans faktörünün şimdiye kadar endeks üzerinde çok büyük belirleyici oluyordu. Şimdi baktığımızda, yani özellikle yarın baktığımızda BIST 30 endeksindeki ağırlıklara baktığımızda çok aslında güzel diyebileceğimiz, ağırlık anlamında güzel diyebileceğimiz bir tabloyla karşılaşacağız. İçinde bankalar var. 2-3 tane banka var. Ağırlıkları en yüksek hisse senetlerine baktığımızda, ilk ona baktığımız zaman işte enerji var, teknoloji var, elektrik var. Bunun dışında dediğim gibi Aselsan gibi savunma sanayi var. Yani genelliği yansıtan bir tabloyla karşılaşmış olacağız.
1: Şimdi %0,68 aşağı yönlü bir hareketle açılış yaptı. Borsa 12.206 puanda, yani 83 puanlık bir düşüşte geldi karşımıza. Bu esnada MLP, Sağlık, Enerjisa, Sasa, Polyester, Şişe Cam, Enka puan bazı katkılarda ilk 5'ü yer aldılar. Baskılarda Astor, Tüpraş, ki burada temettü etkisi var. Destek Finans, Katılım Evi ve Işıklı Enerji hisseleri var terminalde. Mali Endeks %1,12, Sınai %1,34 düşerken banka endeksi %0,03'lük oldukça yatay bir artıyla karşımıza gelmekte. Zaman yeterse banka sektöründen gelen yeni rakamları da turlarız. Hizmetler endeksi %0,36, ulaştırma %0,07 ve turizm endeksi %0,20'lik eksilerle karşımıza geldi. Döviz kurları cephesinde euro dolarda dün biz 16 ayın en düşük seviyesine değmiştik. Buradan bir miktar toparlanma gördük. 49.01.81 dolar TL'yi, euro TL'de ise 55.68.70 seviyelerini takipteyiz diyelim. Tüpraş tarafında bugün temettü ödemesi olduğundan bahsettik. İkinci taksit temettüye baktığımız zaman 6.75 TL brüt, 5.73 TL net şeklinde kar payı dağıtımı söz konusu olacak. Hissenin temettüden arındırılmış fiyat hareketini de izleyicilerimiz alt bantta yine takip edebilirler. Kardemir tarafında yılın son çeyreğine ilişkin satışına ilişkin malzemelerin programlar ifade edildi. Toplamda 686 bin tonluk kütük, nervürlü inşaat demiri, kangal çubuk ve profil satışı planlandı. Bu da geçen ayın aynı dönemine kıyaslandığında %14,5'luk bir artışa tekabül ediyor. Böylelikle satışların bir de %30'unun taahhütlü, %70'inin de serbest olarak tahsis edileceğini hatırlatalım. Yine MİA Teknoloji'de bir şirket haberimiz var. Bağlı ortaklığı Tripi Mobility Teknoloji'nin Katar pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında robot taksi, mikro mobilite, elektrikli araç şarjı, paylaşımlı ve otonom ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla Katar'da yerel bir şirket kurulmasına yönelik süreç başlatıldı. Tripi 2000'in üzerinde başvurunun değerlendirildiği Tasma Accelerator programına dahil edilmiş olup Katar'daki kamu kurumları ve potansiyel iş ortakları ile ticari iş modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir şeklinde bir şirket haberi daha olduğunu ifade edelim. Bugün dediğimiz gibi Tüpraş'ta temettü ödenecek. Aynı zamanda Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Desa Deri tarafında da bugün yine temettü günü, elinde bu hisseleri tutanlar için ifade edelim. Açılışta var mı dikkatini çeken diyeceğim Bekir. MLP, Sağlık, Enerjisa, Sasa, Şişe, Enka puan bazlı katkılarda ilk 5, baskılarda Astor, Tüpraş, Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar görünmekte. Bugün görseli paylaşabiliriz izleyicilerle. Mevcut ekrana gelen hisseler, mevcut endeksin içerisinde bulunan hisseler, yeni eklenenler şu anda yok bunun için. Onu belirtelim.
0: Evet. Şimdi düşüş tarafında etkileyenler aslında dünkünün paraleli diyebiliriz. Yani o düşüş eğilimindeki hisse senetler aynı şekilde devam ediyor. Tüpraş burada temettü nedeniyle fiyatındaki düşüş. Evet. Bu endekse de BIST 30, BIST 50, BIST 100 bütün endekslere de etkisi olduğunu, onu göz ardı etmemek lazım. Fiyatı ile ilgili gelişmeleri de KAP'taki duyurusundan referans fiyatı öğrenerek buradaki işlemleri yatırımcıların, en azından böyle trade eden yatırımcıların ona göre yapmalarında fayda var. Bunun dışında pozitif tarafa baktığımız zaman şimdiye kadar böyle dönem dönem bunu göreceğiz. Böyle çok sert değer kaybetmiş belli fonların nakde geçmek için olması gerekenden fazla satış baskısı altında kalmış hisse senetlerine dönem dönem tepki alımları gelecektir. Burada asıl orta uzun vadede daha böyle finansalları sağlam düzgün şirketlere dünden beri seninle konuşuyoruz. Artık böyle buraların alım fırsatı olduğundan bahsediyoruz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şimdiye kadarki ortalamalarından mesela MSCI Türkiye'nin MSCI gelişmekte olan ülke endeksine göre arasındaki farktan, iskonto oranından. Şimdiye kadarki MSCI Türkiye ortalama iskonto oranına göre şimdiye geldiği orandan bahsediyoruz. Bunlar uzun vadeli ortalamalarda hep bu ortalamalara doğru yakınsama olur. Bu dönemler geçtikten sonra ne zaman geçer bilinmez tabii ki. En dip seviyesi neresidir? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama bir dengelenme, konsolidasyon sağlandıktan sonra özellikle bu tip hisse senetlerinde demin bahsettiğim finansalları güçlü, işi düzgün çalışan hisse senetlerinde yeni alım fırsatları olduğunu hem portföy yöneticileri hem analistler özellikle altını çiziyor. MSCI Türkiye mesela fiyat kazanç geçen gün Garanti BBVA araştırmanın bir analizinde görmüştüm. FK çarpanına göre gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir karşılaştırma yapmış. Türkiye'nin %26 iskontolu olduğunu söylemişti. Bu iki günde bu iskonto oranının daha da arttığını söyleyebiliriz. CDS'ler de diğer ülkelerle birlikte biraz yükseliş eğilimi olsa da şu an itibariyle mesela dün de banka hisselerimiz biraz daha pozitif ayrıştı. Bu pozitif ayrışmanın etkisi azalsa da bundan sonraki süreçte bir süre daha devam etmesi beklenebilir.
1: Şimdi tabii CDS ile banka endeksi arasındaki negatif korelasyonu biliyoruz. Zaman zaman bunu da takip ediyoruz tabii yayınlarımızda. Diğer yandan makro veriler geldi. Hemen onları da değerlendirmeye çalışalım. İş gücü istatistikleri verisi geldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,8 seviyesinde açıklandı. Hizmet üfe verisi geldi. Ağustos'ta yıllık %33,29, aylık %2,80'lik bir artısı var. Bunlar hep Ağustos verileri. Bir de dış ticaret verisi geldi. 2026 Ağustos'ta genel ticaret sistemine göre ihracat %8,1, ithalat ise %10,5 oranında artış gösterdi. Hemen şöyle iş gücü istatistikleriyle de alakalı olarak biraz detay vermeye çalışalım. Görüş de alacağız burada. %7,8 seviyesine işaret etti diyoruz. 2023 ortasından bu yana kabaca tekhanelerde kalmaya devam eden bir işsizlik oranı var manşette. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 olarak açıklandı. 0,1 puanlık bir artısı var. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde gerçekleşti. Verinin detaylarına baktığımızda burada da yine kabaca aynı seviyelerde kaldığını belirtelim. Bir önceki aya kıyaslandığında genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranında 1,1 puanlık azalışla %13 seviyesi açıklandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,5 saat, yani yarım saat artışla 42,5 saat olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı, ki buraya ekonomistler daha çok dikkate alıyorlar, %31 seviyesinde meydana geldi. Burada 0,4 puanlık bir artı olduğunu da ifade edelim izleyicilerimize. Ekonomist Doktor Veys Fertekligil telefon hattımızda verinin yorumu için. Hemen telefona dönelim. Veys Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Hemen sorayım. Sizin de genelde gördüğünüz gibi manşet rakamda tek hane var ama altın iş gücü %31'de kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçten neler beklersiniz? Artık son çeyreğe geri sayıyoruz.
2: Evet, günaydın Zeynep Hanım. Evet, sizin de dediğiniz gibi sonuçta veriler çok değişmiyor. Yani manşet istatistikte %8'in altına düştü. İşte bu yazın da bunu görmüştük. 7,8 oldukça olumlu bir rakam. İşte şey olarak da işsizlik, işsiz sayısında da hafif bir azalma var. İstihdam edilen istihdam tarafında da bir hafif artış var. Yani bunlara baktığımızda olumlu gibi gözüküyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi asıl bakmamız gereken burada atıl işsizlik ya da işte geniş işsizlik, atıl iş gücü oranı. Sonuçta bu %30'u %31 oldu. Yani burada da hiçbir iyileşme yok. Ve aslında izlememiz gereken rakam bu. Çünkü diğerleri biraz daha değişmeyen, olumlu bir perspektif sunuyor. Ama arada çok büyük bir fark var. 20 puanı aşan ve hiçbir ülkede görmediğimiz bir fark var. Onun için bizim temel bakmamız gereken oran halkın iş gücü oranı. Burada da bir düzelme yok. Önümüzdeki 3 ayda da hani yıl sonuna kadar baktığımızda çok fazla düzelme beklemiyorum. Gerek ekonominin büyüme hızının düşük gitmesi, gerek sektörlerde olan sıkıntılar, sıkı para politikası etkisi, tekstil tarafındaki sıkıntı sürüyor. Hatta sanayi tarafında da bir büyük bir daralma demeyeyim ama sıkıntı var. Sanayi sizleşmeden söz ediyoruz. Onun için ekonomide ek bir istihdam yaratış bir kapasite yok ama baktığınızda yine manşet işsizlikte %8'ler çıkacaktır ama asıl bakmamız gereken %30'luk bir geniş işsizlik var ve bu çok önemli bir yapısal sorun. Bunun kısa vadede düzelmesi çok zor gözüküyor. En azından baktığımızda orta ve uzun vadede yapısal bir sorun ve gerçekten bunun yetkililerin ilgilenmesi gereken bir sorun.
1: Ekonomist Doktor Veys Fertekli, çok teşekkür ederiz verinin yorumu için. Bir de dış ticaret verileri geldi dedik. Ağustos'ta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %2,7, ithalat %9,6 yükseldi. Böylece dış ticaret açığı totaline baktığımızda Ağustos'ta %22,3'lük artışla 5 milyar 239 milyon dolar seviyesini takip ediyoruz. İthalat, ihracatın ithalatı karşılama oranı tarafında ise %81,7 seviyesine iniş söz konusu oldu diyebiliriz. Bu arada aramalı da, hemen şöyle bir tüketim malları tarafına da bakıyorum. İthalattan aldığı payda %15,5 oldu. Notunu da düşelim. Burada rekordan bir geri çekilme olduğu için iç talepte soğuma sinyali olarak okumaya devam ediyoruz diyelim. Bekir, son 1,5 dakikamız kaldı. Neler ekleyebiliriz?
0: Şimdi bu enflasyonla ilgili.
1: Evet, hizmet üfede geldi.
0: Türk işinde yoksulluk sınırı ve mutfak enflasyonu ile ilgili açıklamaları var.
1: Onu da söyleyelim. Mutfak enflasyonu Eylül'de aylık %1,10 arttı diyor Türk İş. Dün TEPAV'dan gelen rakamlar %2,23'te gıda enflasyonunda Nisan zirvesine işaret etmişti. Tabii hani bir taraf daha farklı bir hesap, diğeri daha Ankara diye belki okuyabiliriz.
0: Evet, şimdi burada bizim de beklentiler anketimizde yaptığımız enflasyonun genel olarak %2,2 olması yönünde. 2 ile böyle 2,5-2,6 arasında değişiyor en düşük en yüksek enflasyon beklentisi. 2,2 olursa 30,20 civarında olacak bir yıllık enflasyon. Burada bankacılık hisseleri için bu tip açıklamanın, enflasyona ilişkin açıklamaların belirleyici olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü işte Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler Ekim'de bir, Aralık'ta bir faiz indirimi yönünde en azından 100 baz puanlık. Ancak petrol fiyatlarındaki son dönemde yaşanan yükseliş bugün biraz gerilese bile, dünden itibaren gerilese bile petrol fiyatları, buradaki yüksek seyir biraz Merkez Bankası'nın elini zayıflattığını düşünen yatırımcılar da ekonomistler de var. Dolayısıyla buradan gelecek veriler banka hisselerini özellikle etkileyecek. O yüzden takip etmekte fayda var.
1: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de. Yapı Kredi.
4: reklam.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, piyasalarda bir tarafta jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diğer tarafta ise özellikle bugünün özelinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD'den gelecek olan kişisel tüketim harcamaları verisine gözler çevrilmiş bulunmakta. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra evet diğer tarafta ise fon krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz ki burada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ekonomi kurmayları ile birlikte fon krizindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi ki yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında da yine bunu konuştu. Buradaki konuşmasında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili devlet denetleme kurulunu görevlendirdiğini de açıkladı. Diğer tarafta fon tasfiye yol haritasını sundu SPK. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz efendim. Evet, içeride de önemli veriler vardı. İçerideki veriler arasında ise işsizlik iş gücüne dair istatistik karşıladık ki burada işsizlik rakamına bakacak olursak mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Detayları program içerisinde konuşacağız diyelim ve hızlıca piyasalara bakalım. Haftanın 3. işlem gününde nasıl bir fiyatlama söz konusu? %1'in üzerinde satıcılı bir seyir var. 12.164 puandan işlem geçiyor. An itibariyle önceki kapanışa göre 123 puanlık bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Bankacılık endeksinde 0,99'luk, sanayi endeksinde %1,60'lık, maliye endeks tarafında ise 1,72'lik bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Genele yayılan bir satış baskısı var bugünün özelinde. Hizmetler endeksi tarafında yarım puanlık negatif bir seyir. Turizm tarafında yine yarım puanlık ve ulaştırma tarafında 0,22'lik bir geri çekilme an itibariyle söz konusu. Peki pariteler tarafına bakalım efendim. Dolar endeksi tarafında 0,13'lük her ne kadar bir geri çekilme işaret etse de aslında dünkü yükseliş sonrasında bu sabah bir miktar daha yatay bir seyre işaret ediyor. 101,24 seviyesinden işlem geçiyor ve euro dolar çaprazına yansıması 1,1354, sterlin dolar tarafında 1,3271 seviyelerini yakından takip ederken dolar TL 49 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL tarafı ise 55 lira 69 kuruş seviyesinden işlem geçiyor ki 0,39'luk yön yukarı, burada da Türk lirasının euroya karşı bir değer kaybı var diyoruz ve detayları kendisiyle birlikte değerlendiriyoruz. Euro portföye gidelim efendim hemen ve genel müdür yardımcısı Murat İmam bizlerle birlikte. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Evet, küresel piyasalarda odak noktası aslında kişisel tüketim harcamaları yani PCE verisine gözler çevrilmiş bulunmakta ama içeride ise fon krizindeki gelişmeler görüşülüyor. An ve an açıklamalar yapılıyor. Yol haritası da burada sunuldu SPK tarafından. Derken tüm bu gelişmelerin etkilerini değerlendirelim sizlerle birlikte. Nasıl bir seyir olur bugün borsada?
1: Günaydın, öncelikle herkese iyi seanslar diliyorum. Tabii küreselde baktığımızda zaten 5'in üzerine oturmuş Amerikan 10 yıllık faizlerini, 100'ün üzerine oturmuş Brent petrolü görüyoruz. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi jeopolitik gelişmelerden dolayı hareketli bir piyasa var. Özellikle petrol fiyatları ve yüksek faizler bütçe açığı ve borçlanma ihtiyaçlarını değiştirmiş durumda, büyük yüksek etki ediyor durumda. Bu yurt dışında durum böyleyken içeride de dediğiniz gibi fon krizi ve onun yansımalarını görüyoruz. Yani bugün 30 Eylül hem ay sonu hem de aynı zamanda 3. çeyrek sonu. Yani bugün esasen bir parça volatil piyasa görebiliriz hem içeride hem dışarıda. Bunun nedeni de kapanışlar olacak. 3. çeyrek kapanışları olacak. Değerli metallerde geri bir hareket görüyoruz. Dolar endeksinde yukarı hareket görüyoruz. Ama içeriye baktığımızda en önemlisi BIST'te neler oluyor diye baktığımızda BIST'te yarın itibariyle BIST 100 endeksinde 27 tane hisse değişmiş olacak. Aşağı yukarı

0: dörtte biri BIST 100'ün, dörtte birinden fazlası değişecek. Daha uygun bir gösterge olacak borsamız için diye umuyoruz ve o şekilde beklentiler var. Ama sadece BIST 100 özelinde bakmamak lazım. Mesela katılım endeksine baktığımızda katılım 30 endeksinin 13 tane hissesi değişiyor. Neredeyse %40'ı değişiyor. Dolayısıyla bu arada daha bu şu anki içeride bulunan hisselerle yeni gelecek hisseler arasında da şöyle bir fark oluşturacak hali hazırdaki fonlarla ilgili. Bunları izleyen fonların arasında özellikle katılımda yeni giren hisselerle birlikte bunu izleyen fonlar arasında makas açılmasını izleyeceğiz. Çünkü bu hisselerden bir kısmı hala bu fon krizinin de etkisiyle taban taban gitmekte. Genel olarak baktığımızda yani satıcılı başladık ama destek seviyelerine de gelmiş durumdayız. Endeksimizde Borsa İstanbul'da. Bugünkü kapanışlardan sonra yarından itibaren yeni hisse senetlerinin endekse dahil olmasıyla Ekim ayının başında daha pozitif bir seyir bekliyor olacağız. Herkese iyi seanslar diliyorum. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Murat İmen, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasına geçiyoruz efendim.
2: Yatırımın yolu

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Aslı şimdi bir efendim hemen şöyle bir Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamayı da bir kez daha aktarmak isterim. Borsa İstanbul BIST Endeksi ayı piyasasına girdi an itibariyle fon ve hisse manipülasyonu krizinin etkisiyle birlikte görüyoruz ki ayı piyasasında başlayan bir düşüşün derinleşmesiyle birlikte 11 Mayıs tarihinde görülen zirve seviyesinden bu yana da %20'lik bir değer kaybına işaret etti ve böylece BIST 100 endeksinde ayı piyasasına girilmiş oldu diyelim ve hemen şöyle bir makro verilerle devam edelim. Şimdi işsizlik verisi. İşsizlik verisine baktığımız zaman 7,8 seviyesinde gerçekleşiyor. Burada işsizlik rakamı, iş gücüne katılma oranına baktığımız zaman ise burada 52,5 seviyesinde bir fiyatlama var ki 29 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Yine ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat olmuş bulunmakta ve burada 0,5 saatlik bir artışa işaret ediyor ama daha da önemlisi altı diş gücü. Altı diş gücünde bir artış var. 0,4 puan artarak %31 seviyesinde gerçekleşiyor değil mi Aslı? Ayrıntılarda bize neyi aktaracaksın? İşsizlik görüntüsü, iş gücü görüntüsü daha doğrusu nasıl bir resme işaret ediyor?
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi Pelin, bu ay bir miktar gene işsizlik oranında aşağı doğru bir eğilim var, 7,8. Manşetlere bakacak olursak, yani çok yani bunların üzerinden birazdan geçeceğim ama istihdamda 136 binlik bir artış varmış gibi gözüküyor. İşsiz sayısında da 106 binlik bir düşüş var. İş gücündeki artış 29 bin civarı, iş gücüne katılımda da hafif bir toparlanma var gibi. Ama buradaki asıl önemli olan herhalde nokta senin de bahsettiğin gibi atıl iş gücündeki yükseliş eğilimi. Çünkü son zamanlarda yani baktığımız zaman 8,1 bir önceki aydı işsizlik oranı. Şu anda 7,8'e gerilemiş durumda. İşte 8'ler civarında sabit giden bir manşet işsizlik oranı var. Fakat buradaki özellikle son dönemde şunu çok net görüyoruz. İş gücüne katılım oranları giderek düşüyor. Daha önce işte %54'lerden şu anda %52,5'lara kadar gelmiş durumda. İş gücüne katılım da bizim açımızdan önemli aslında. Bu şu anda altı iş gücünü yukarı çeken unsurlardan bir tanesi. Potansiyel olarak çalışabilecek olan ama iş bulma umudunu kaybettiği için iş gücünden çıkan insanları da kapsıyor. Dolayısıyla bunları kapsadığımız zaman yani biraz daha geniş baktığımız zaman işsizlik oranına aslında manşet %8'ler çok da gerçeği yansıtmıyor. Biraz böyle umudunu kaybetmiş olan, iş gücüne katılabilecek olan potansiyeli dışlayarak bakmış oluyor. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda işte zamana bağlı eksik istihdamı dikkate aldığımızda ki bu da şu demek aslında normalde 40 saat gibi bir çalışma haftalık çalışma saatimiz var ama bunun daha altında çalışan ama aslında daha üstüne çalışmak isteyen yani 40 saati tamamlamak isteyen ama aslında altında çalışan bunlar da istihdamda gözüküyor ama aslında aradıkları iş tam da bu değil. Aslında tam olarak iş aramaya devam ediyorlar aktif olarak diyebiliriz. Bütün bunları dikkate aldığımızda yani işsiz sayısı, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel olarak iş gücüne katılamayanları dikkate aldığımızda %31'ler gibi senin de bahsettiğin altı iş gücüne işsizlik oranına ulaşıyoruz. Bu da son işte aslında Şubat ayında da yine %31'leri görmüştük. Bir miktar aralarda düşüşler görsek de %30'ların üstünde yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla iş gücü tarafında biraz böyle bakmak lazım. Tam olarak devamlı manşet enflasyonun %8'lerde olması yani aydan aya değişimleri bir miktar göstermekle birlikte aslında uzun vadede baktığımız zaman oradaki sorunu tam olarak netleştirmiyor diye düşünebiliriz.
0: Peki şimdi içeriği konuşuyoruz. İçerideki verileri takip ediyoruz ama bir tarafta da küresel piyasalarda bugün özellikle küresel ekonominin büyüme perspektifine ilişkin hem kompozisyonu hem de ekonominin sağlığına ilişkin önemli verileri karşılayacağız. Şimdi Aslı kişisel tüketim harcamaları yani PCE verisine gözler çevrilmiş bulunmakta ki burada yıllıklandırılmış yine gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacak. Saatler 15.30 gösterdiğinde tüm bu verileri takip edeceğiz. Ancak Fed'den faiz artışı mesajları da bir şekilde geliyor. Yani bugün John Williams tarafından yapılan da açıklama vardı. Damgasını koruyor, vurdu. Yıl sonuna doğru faiz artışı sinyali verdi New York Fed Başkanı John Williams tarafından. Şimdi stagflasyon konuşacağız böyle giderse. Yani baktığında hakikaten gümbür gümbür gelen bir stagflasyon da karşımıza gelecek gibi duruyor benim okumamla. Nasıl görüyorsun?
1: Şimdi şöyle, son dönemde özellikle gelen ekonomik aktiviteye ilişkin ne diyeyim göstergeler, işte PMI rakamlarına da baktığımız zaman, hizmet tarafına da baktığımız zaman, istihdam tarafına da baktığımız zaman aslında ekonomik aktivitedeki o yavaşlamayı çok net henüz göstermiyor. Hatta bir miktar canlanma da gördük. Özellikle gelen PMI rakamları Eylül için oldukça güçlüydü. En son gelen istihdam oranı işte 162 bindi, beklentinin çok üzerinde geldi. Gene bu ay için beklenen işte 100 binin biraz altında bir miktar bir kötüleşme var bir önceki aya göre, ama aslında çok da çok ciddi bir istihdam piyasasında sıkıntı göstermiyor. Buna karşılık enflasyonist baskıların çok ciddi şekilde artmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle petrol fiyatındaki yükselişle birlikte bunun uzun sürüyor olması aslında bu arz şoklarının kısa vadeli olarak değerlendirmekten öte kalıcı bir hal aldığı, dolayısıyla para politikasının bunu öncelediği, yani biraz ekonomik aktiviteyi ve istihdam tarafını geride tutup biraz daha enflasyonu öncelediği bir ortama giriyor gibi gözüküyor. Ama New York Fed Başkanı'nın dün yaptığı aslında açıklama biraz da şunu bence Pelin yapmaya çalışıyordu. Piyasa bu verilere bakıp biraz hızlı ve önden bir faiz artışının fiyatlıyor diyeyim. Özellikle Ekim ayı içinde %70'in üzerine çıkan faiz artışı fiyatlamaları vardı. Yani olasılıklara baktığımız zaman fiyatlamalara Ekim ayında bir faiz artışı olasılığı %70'lere kadar ulaşmıştı. Şimdi New York Fed Başkanı'nın yaptığı konuşma aslında biraz bunu törpülemeyi amaçlıyordu diye düşünüyorum. Yani şu anlamda özellikle seçimler yaklaşırken Ekim ayında bir faiz artışı ihtimali aslında normalde çok da, yani politik olarak da çok tercih edilmeyen, şimdiye kadar da pek başvurulmayan bir durum, aksiyon. Buradaki olasılık da %70'lerin üzerinde kaldığı sürece, bunu geçen sefer bir önceki toplantı içinde çok konuşmuştuk. Olasılık %70'lerin üzerinde kaldığı sürece aslında piyasayı şaşırtmıyor FED ve bir faiz artışı veriyor. Fakat bu beklentiyi biraz törpülemek istiyormuş gibi anlıyorum ben FED tarafından. Dolayısıyla New York FED Williams, yani Williams'ın yaptığı konuşma aslında şuna açıklık getiriyor. Bir faiz artışı daha olacak. Yani Ekim ve Aralık'ta iki tane faiz artışıymış gibi düşünmeyin. Sonuçta bir faiz artışı olacak. O da Ekim'de olmayabilir. Dolayısıyla Ekim olasılığı %70'den %50'lere doğru indi. Ama hala daha 2026 yılı içinde bir faiz artışı ihtimali devam ediyor.
0: Buradan... Ama niye bir faiz artışı ile birlikte? Yani bugün maliyet enflasyonuna ne kadar para politikasının etkisi olabilir ki işte?
1: Evet,
0: yani
1: zaten
0: bugün yükselen petrol fiyatları karşısında istediğiniz kadar faizi yükseltin.
1: Çok doğru. Williams'ın açıklamasının içinde de aslında tam da bu anlamda bir şey var. Yani arz şoklarına pek bir şey yapamayız. İşte Hürmüz'den geçecek olan petrolün boyutuna bir şey yapamayız. Ama şuna bir şey yapabiliriz.
0: İkinci
1: diyor
0: etki.
1: Ki doğru. Evet, ikinci etkileri kontrol altında tutabiliriz. Ki şimdiye kadar aslında ikinci etkiler de görece sınırlı oldu. Burası da dolayısıyla bir önceki toplantıda hatırlarsan o yüzden de çok emin olamamıştık gerçekten Fed'in bir faiz artışı yapıp yapmayacağına. Ama piyasa bu tarafı çok fazla zorladığı için onun istediğini vermişti. Çünkü ne var orada da sıkıntımız? Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki o yükseliş eğilimi devam ediyor. Bunu da konuştuk aslında. Fed, yani özellikle uzun vadedeki yükseliş tamamen de enflasyonist etkilerden kaynaklanmıyor. Çok orada yapısal faktörler var ve reel faiz yukarıya doğru itiyor. Ve dolayısıyla aslında Merkez Bankası'nın burada yapacağı adımlar da buraya çok sınırlı etki yapacak. Ama şu, en azından şu mesajı verip oradaki yükselişe bir sınır koyuyor diye düşünmek lazım Pelin. Merkez Bankası, evet, enflasyonist baskıların farkındayım ve bu konuda bir izin vermeyeceğim daha fazla bu konudaki kötüleşmesine. Ve en azından enflasyon beklentilerindeki bozulmayı çıpalamak ve ikinci etkileri çıpalamak böylece uzun vadeli tahviller üzerindeki yukarı yönlü baskıyı bir miktar sınırlamaya amaçlı.
0: Peki Aslı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açısından denklem zorlaştı diyebilir miyiz Ekim beklentisi için?
1: Evet.
0: Yoksa
1: ve hayır.
0: Yoksa hala faiz indirimi beklentisi
1: yani bizim
0: var.
1: Senaryomuzda biraz daha farklı inanıyoruz. Bence kesinlikle biraz daha elini zorlaştırdığı kesin. Çünkü yani küresel olarak faiz artırım döngüsünün devam ettiği bir ortamda biz faiz indiren kısmındayız. Ama orada da şöyle bir şey var. Manşet enflasyonda önümüzdeki ay ve birkaç ay daha indirimler düşüş eğilimi devam edecek gibi gözüküyor. Eylül ayı enflasyonu %2-2.3 civarında geldiği durumda manşet yıllık enflasyon aşağı eğilimi devam ediyor. Ve de baktığımız zaman evet özellikle enerji tarafından bazı baskılar var ama baz etkisi nedeniyle gelecek yılın ilk yarısında bir miktar daha enflasyonda o düşüş trendinin geri gittiğini göreceğiz. Evet. Yani yavaşlamaya devam ettiğini göreceğiz enflasyonun. Bundan sınırlı da olsa yani çok büyük bir faiz indirimi hikayesi çıkmıyor büyük gene ama sınırlı da olsa bir faiz indirimi buradan gelebilir. Bir de buradaki bizdeki etkileri şöyle değerlendirmek lazım. Sadece petrol ve maliyet tarafından gelen bir baskı var ama bu baskının son zamanlarda ikincil tarafa ya da manşete de çekirdeğe de görece sınırlı yansıdığını görüyoruz. Bu da talep tarafının zayıf seyretmesinden kaynaklanıyor. İç talep aslında son dönemde yani ikinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de oldukça baskılandı. Hı hı. Ve son yaşadığımız bu işte fonla ilgili olan krizin de bir miktar daha buradaki iç talep yavaşlamasına baskı yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla biz bir anlamda bu taraftan özellikle talep tarafından diyeyim maliyet baskılarının geçişkenliğini evet. sınırlama etkisini para politikasında kullanacağız gibi gözüküyor.
0: Peki tamamdır. Bakalım ayrıntıları yine konuşuyor olacağız seninle birlikte. Efendim bugün önemli ve kritik bir veri olacak. Tüm bu gelişmeleri etkileyebilir, yönünü de değiştirebilir. PC verisini yakından takip edeceğiz diyoruz. Aslı Tavranoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, işsizlik verisini karşıladık. İşsizlik verisinde 7,8'lik bir işsizlik oranı gerçekleştiğini takip ettik. Tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Secret CV'ye gidelim ve CEO Okan Tütüncü bizlerle birlikte. Okan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim.
0: Evet, şimdi manşet rakama baktığımız zaman mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İsterseniz önce burayla başlayalım. İşsizlik oranı erkeklerde 6,6, kadınlarda ise 10,1 seviyesinde gerçekleşirken manşette görece düşük. Ne diyorsunuz?
1: Yani şöyle birkaç ay önceye dönmek lazım. Onun sebebi şu. Mayıs'ta bayram, Haziran'da okullar kapanıyor. Dolayısıyla tüm sektörlerde, özellikle zaten Türkiye'nin hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu, %55'inin orada olduğunu düşünürsek, dolayısıyla daha fazla şey oldu. Yani tatillerden dolayı firmalar daha fazla eleman alımına yöneldiler. Şimdi bir kısım eleman alındı, tatiller yapıldı ve beklenen Temmuz'da daha fazla tatil yapılmasıyken Temmuz'da istenen rakamlara ulaşılmadığı için de oradaki bir eleman çıkarımı oluştu. Dolayısıyla bu 8.1 ile bize Temmuz ayını verdi. Fakat asıl sayı yani bir durulmadan sonra, hep bir aşağı gitmeden sonra bir yukarı çıkar ya bu işler. Dolayısıyla asıl sayında turizmle başlayan bütün hizmet sektörünü, gıda sektörünü, oradaki perakende sektörünü etkileyen bir işe alımlar tekrar harekete geçti. Dolayısıyla tabii inşaat da burada biraz hareketliydi. Sadece sanayide zayıf gidiyoruz. Yani sanayimizi biraz toparlamamız şart işin gerçeği. Dolayısıyla ben biraz ona vuruyorum ama şu verilere baktığımız zaman hem genç kadın hem genç erkek, kadın erkek, bütün işsizlik verilerine baktığınızda herkes bir şekilde çalışma hayatına girmiş Ağustos'ta. Yani 20.1 genç kadında 19.4'e düşmüş. Yani gene yüksek. Yani 19.4 ile 9.7 genç erkek, genç kadın kıyasladığımız zaman. Yani genç kadınımızı biz bir şekilde iş hayatına yeterince sokamıyoruz. Yani %20'lerde genç işsizliğin 13 olduğu bir yerde biz hala daha genç kadınımızı %19.4, hadi 20'de yani, ya da 18'de ne olacak sanki, orada tutuyoruz. Burada bir hep beraber tüm Türkiye olarak bir şekilde özel STK'lar, devlet hep beraber çalışıp bir, yani çok değerli zekaları var, çok değerli yetenekleri var ve biz bu yeteneklerimizi kullanmıyoruz. Yani bu bir şey, yani olmaz diye düşünüyorum. Genç işsizliğimiz 13'lerde, Avrupa Birliği'ne bakıyorum 15.1, yani şimdi biz iyiyiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla sevindirici bir haber aslında. Gene Avrupa ile bir iki yeri kıyaslayayım izin verirseniz. O da mesela Fransa 8.3 işsizlikte, İspanya 10. Yani bunlar Avrupa Birliği üyesi. Tabii ki Almanya 4, onu da görmek lazım. Ama yani en düşük zaten Almanya. Avrupa Birliği'nin tamamı 6.1'lerde geziyor sanırım. Şimdi dolayısıyla işsizliğimiz, yani işsizlik ya da manşet işsizlik diye görmek yerine asıl meselemiz bizim istihdam yaratma hızımızın zayıf olması. Şimdi yaklaşık son 1,5 yıldır hiç firmaların tamamı yeni eleman almak, yeni kadro oluşturmak ya da yeni mağazalar açmak, yeni operasyonlar yapmak yerine stabil durup kadroları sabit tutup şeyin üzerine yüklenmeye çalışıyorlar. Hali hazırda çalışanı nasıl elde tutarımın üzerine yüklenmeye çalışıyorlar. Çünkü maaş zamları da aynı şekilde olmuyor. Şimdi dolayısıyla firma adaylar da buna benzer hareket ediyorlar. Nasıl mesela? Şimdi bizim Secret CV verilerine baktığımız zaman adayların hareketi da genellikle Ocak ve Temmuz aylarındadır. Yani iki kat artar başvurular. Fakat bu sene evet Ocak'ta arttı, gene Temmuz'da gene arttı. Fakat dönem bir anda artıyor, bir anda normal dönüyor. Yani adaylar da işte acaba atıl iş gücünü bunlar daha çok mu etkiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz firmalarımızın tamamının istihdam yaratma istekliliğini ve hızını arttırmamız lazım. Yani bu tabii ki firmanın tek başına olacak bir şey değil. buna topyekun tüm Türkiye olarak çalışmamız, işte enflasyon düşürmemiz arkasından da üretimi yapıyor olmamız lazım herhalde.
0: Peki şimdi geniş tanımlı işsizlik 0.4 puanlık bir artışla 31 seviyesinde gerçekleşirken, şimdi hep bunu konuşuyoruz ya, artık makro verilerle manşet işsizlik oranı değil, biraz daha geniş tanımlı işsizlik oranını değerlendirmek lazım diye. Şimdi burada atılan adımlarla birlikte bundan sonraki süreçte, yazın evet belki bir pürüz sıkıntı çıkmıyor istihdam piyasası açısından, ama özellikle yıl sonlarına doğru ya da önümüzdeki yıl perspektifine biraz daha böyle planlamaya bakacak olursak, buradaki seyir, şu an ilan girişleri ne durumda? Okan Bey.
1: Şimdi şöyle, zaten yani bizim verilerimizle yaklaşık 26 yıldır yaz aylarında çok hareketli olmaz. Dönem dönem olabilirdi ama yani genel ortalamada yaz ayları çok hareketli olmaz. Çünkü Nisan'da başlar, Nisan-Mayıs elemanlar alınır. Haziran okulların kapanmasıyla beraber bir miktar daha alınır. Çok eksik olanlar Temmuz-Ağustos'ta alınırdı. Şimdi fakat son birkaç yıldır biraz değişiklik gösterdi ama her halükarda Eylül ayı okulların başlama ayıdır. Zaten bütün eğitim sektörü, öğretmen ve idari işler gruplarına zaten ilanları Nisan'dan itibaren basarlar ve alırlar veyahut da hazırlıklarını yaparlar. Eylül ayında biz Sikri CEO olarak yaklaşık %5-6 oranında bir ilan artışı söz konusu. Bu da normal, yani ki ben bu veriye zayıf diyorum. Çünkü olması gereken veri en az %10 ve üstü olmalıdır ki evet, o zaman biraz hareket var derim. Ama %5'lerde 6'lardaki bir ilan artışı bence rutindekilerin ilanlarıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Eylül'ün 15'inden sonra biraz hareketlendi ama Ekim'e bakmak lazım. Çünkü asıl alımlar Eylül'ün ortasından başlar. Ekim, Kasım'da devam eder. Bütçeleri varsa Aralık'ta da ilanlar basılır ve elemanlar alınmak için hareket edilir. Ocak'ta devam eder. Sonra yıllara bakılır. Yani dolayısıyla benim beklentimin altında kalan bir Eylül hareketi olduğu işin gerçeği. Dolayısıyla yani işte bu altın iş gücünün işte dediğiniz gibi %31'e çıkmasının sebebi, yani herkes aktif bir şekilde iş aramıyor. Yani bir grup, dediğim gibi, bir bakıyorsunuz deli gibi bir artış oluyor adayların ilanlara başvurmasında. Bir bakıyorsunuz artış olmuyor, tam tersi, yani olağandan daha zayıf. Şimdi Türkiye'deki firmaların hemen hemen tamamı ve sektörel baktığımız zaman bir grup, yani o aynı sektörde bile bir grup firma daha iyi giderken bir grup firma daha zayıf gidiyor. Şimdi dolayısıyla da o firmalar, yani iyi giden hangi sektör, hangi firma olduğu önemli değil. Hangi sektörse orada, mesela ihracat da olabilir bu, perakende de olabilir, gıda da olabilir, restorancılık da olabilir, oteller de. Dolayısıyla bir grup iyi gidiyor ve eleman alımına geçmesi gerekiyor. Ve eleman almak için ilanlara basıyor. Hemen insan kaynakları devreye giriyor ve oranın ilanları arttığı için oranın başvuruları da artmaya başlıyor. Ama aynı sektörde, yan otel ya da yan mağaza ya da yan şeyde, sektörde düşük gidiyorlar. Kadroları zayıf. Artık yönetim mi, idari mi, finansal mı bilemiyoruz. İlan basmıyor. İlan basmadığı zaman da şey olmuyor. Başvuru almıyor. Dolayısıyla bir şey var. Yani herkes o yüzden aktif bir şekilde iş aramıyor. Bir de kimisi iş aramayı bıraktı. Eğitim nedeniyle bıraktı. Emeklilik nedeniyle bıraktı. Ama asıl mesele bence yani özellikle bir grup, yani bu sadece gençlerde değil, kendisine uygun iş bulamayacağını düşündüğü için iş aramaktan vazgeçenler de var. Şimdi bir pozisyon var, gençler şuna çok yüz yüze kaldılar uzun zamandır. Bir pozisyon var, bir mühendislik pozisyonu olabilir, herhangi başka idari işler olabilir. Diyor ki ben 80 bin lira para istiyorum diyor. Gidiyor, karşısına 40 bin lira veriyoruz diyor. Şimdi bir anda depresyon oluyor ve niye ben çalışayım ki o zaman diyor. Bu kadar okudum, şey yaptım. Şimdi gençlerde böyle bir şey var. Yeni şeylerde. Bir grup gençte, bakın her gençte de değil. Dolayısıyla yani Bu çocukların hepsini bir aynı kefeye koymak doğru değil. İşe ihtiyacı olanlar var ve ne iş olsa yaparım durumda olanlar var. Onlar zaten hele hele bir de akıllı, kendini geliştiren, yapay zekayı kendine yardımcı olarak alan ve çalışkan kişiler zaten inanın hiç durmadan anında iş buluyorlar. Sadece ne iş yapmak istediğini ya da hayattan ne beklentisi olduğunu beklentisini bulamamışlar, biraz daha iş bulmakta zorlanıyorlar.
0: Peki Okan Bey, bugün çok hızlı bir şekilde özellikle istihdam piyasasına baktığınız zaman en hızlı iş bulabilen, hatta orada bir emek arzı açığı olan sektör nedir?
1: Yani yaklaşık herhalde son 10-15 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Bilişim sektörü. Yani
0: hala.
1: Bilişim sektörü deyince sadece yani yazılımcıların tamamı. Sadece son bir yıldır şöyle bir gelişme de oldu. Eskiden yazılımcılar biliyorsunuz işten, yani Türkiye'deki işinden istifa ediyordu. Evinde kalıyordu gene ve yurt dışına iş yapıyordu. Maaş da oradan geliyordu. Yani o dolar euro farkı çok fazlaydı bir dönem. Sonra onlar değişti ve artık yurt dışının ödediği para onlara göre az olan para bize de göre az olmaya başladı. Dolayısıyla bu çocuklar tekrar Türkiye'ye döndüler. Yani bir anda arz çok azaldı. Dolayısıyla da şimdi tekrar yükseldi. Fakat yapay zeka sistemleri junior, yani yeni işe başlayan en basit yazılım işi yapanlarda biraz etkiledi. Evet. Dolayısıyla onların biraz iş bulması değişmeye başladı. Ama kendilerini geliştirirlerse, yapay zeka yanları alırlarsa, gerçek bir araç olarak kullanırlarsa, çünkü biliyorsunuz yapay zeka denen şey, eğer insan onu doğru kullanırsa yapay zekadan ne alanları ve insanda başarılı olur. Dolayısıyla bilişim sektörü, yani her firmada bilişim bölümü vardır. Yazılımla ilgili bir bölüm var. Dolayısıyla sadece bir yazılım sektörü, yani oyun yazarlığı şeyden bahsetmiyoruz. Bir bankada var, Secrecy'de de var, ne bileyim işte bir otelde de var, her yerde var bu. Perakende de var yazılımcılar. Dolayısıyla o sektör ve pozisyon olarak önemli. Satış iki numara. Hiç durmadan, yani her satış ekipleri, çünkü her firma bir şekilde gelirini artırma peşinde. Dolayısıyla da iyi satıcılara, akıllı satıcılara ihtiyacımız var. O yüzden de herkes o ilanları basıyorlar. Her an iş bulurlar.
0: Okan Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz. FM Secrecy ve CEO'su Okan Tütüncü ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdilik programı noktalıyoruz ama 11'de birlikteyiz tekrar. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: follow. Need to get away, get away.
1: Emlak Katılım Portföy sunar.
2: Ve efendim grafik tüyolosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Mehmet'in bir işsizlik verisini aldık. İşsizlik verisinde daha dikkat edilen artık altılı iş gücü verisi oluyor. Orada korelasyon biraz daha etkili gibi duruyor, var gibi duruyor. Çünkü manşet işsizliğe baktığımız zaman hala azalış eğilimindeki iş gücü piyasasının dayanıklılığını mı gösteriyor? Yoksa buradaki ana hikaye biraz altındaki yükseliş farklı noktayı mı bizi çekiyor? Biraz bu tarafa bakacağım, ardından dış ticaret açında değerlendireceğim ben.
3: Gerçekten manşet işsizlikle diğer makro veriler arasında bir uyumsuzluk son dönemde var. Biz de açıkçası yani birçok kişi de artık altılı iş gücüne daha yakından bakıyor. Oradaki gidişata daha çok bakıyorlar. Ben de aslında benzer bir konuyu işleyeceğim. Türk İş'in her ay yayınladığı açlık ve yoksulluk araştırması verisi geldi. Gıda fiyatlarındaki artış hızının düşmesi açısından olumlu bir veri. Ancak açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki makas da giderek açılıyor ve daha da açılmaya devam edecek gibi duruyor. Orada ne olabilir? Özellikle yıl sonunda asgari ücret zammı zamanı yaklaşıyor. Orada neler olabilir onu konuşacağım biraz.
2: Peki başlayalım o halde. Başlasın grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak manşet rakama baktığımızda bir önceki grafiğimi alayım lütfen. Önce işsizlikle başlayayım, ardından dış ticaret verisine geleceğim. Şimdi işsizlik verisinde efendim manşet işsizlikte İyimser bir tablo karşımızda aslında. Manşet iyi, ancak geniş tanımlı işsizlik tarafında göstergenin zayıf olduğunu gösteriyor bize. Mavi ile göstermiş olduğumuz altılı iş gücü oranı gerilen son seviye 31 seviyesindeyken ki 30,6 seviyesinden 0,4 puanlık bir artışa işaret ediyor. Manşet işsizliğe baktığımız zaman 8,1 seviyesinden 7,8 seviyesine gelmiş bulunmakta. Burada bir geri çekilme var. Yani aslında bize manşet işsizlikte bir 7,8 seviyesine gerilemeye işaret ettiğini söylüyor. Resmi işsizlik, yani bugün manşet işsizlik azalırken iş gücü piyasasındaki kullanılmayan kapasitenin arttığı anlamına gelen de bir veriyle karşı karşıyayız. Çünkü altılı iş gücü yalnızca işsizleri değil, aynı zamanda çalışmaya hazır olduğu halde aktif olarak iş aramayanları ve daha fazla çalışmak istediği halde yeterli süre çalışamayanları da aslında kapsayan bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu şekilde yorumlayabiliriz. Bugün manşet işsizlik Türkiye ekonomisinde Ağustos ayına ilişkin 7,8 ile birlikte düşük seviyelere gerilerken geniş tanımlı işsizlik tarafında %31 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. İki gösterge arasındaki bu puan farkının açılması, yani 23 puanlık aslında bir farktan bahsediyoruz. Bu 23 puanlık bir fark da bize aslında iş gücü piyasasındaki manşet verinin gösterdiğinden daha belirgin bir altıl kapasitede kaldığını da veriyor. Dolayısıyla burada ekonomi yönetiminin de aslında altıl iş gücüne yönelik bir takım atılacak adımları konuşmaya başladığını ve bu yönde de bir miktar daha aslında aktif pasif politikanın ilerlemek zorunda olduğunu da bize beraberinde getiriyor. Diyelim ve hemen dış ticaret verisine geçelim efendim. Dış ticaret verisinde ise baktığımız zaman dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %22 artışla 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ağustos verisinde ithalatın ihracattan hızlı arttığını gösteriyor bu grafik. Sarıyla gösterdiğimiz çizgiler eğri ihracatı gösterirken ithalat tarafında ise turuncuyla görüyoruz. Ağustos ayında ihracat yaklaşık 23,5 milyar dolar, ithalat ise 28,7 milyar dolar seviyesinde. Böylece dış ticaret açığı da 5,2 milyar dolar seviyesinde. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla baktığımızda da yaklaşık %22'lik bir artışa işaret ediyor. Yani ihracat ile ithalat arasındaki makasın yeniden açıldığını da bize gösteriyor Mehmet.
3: Enerji fiyatları tabii burada ciddi
2: şekilde belirleyecek. Etkili, enerji.
3: Yani. Türkiye enerji ithalatçısı, burada da yapacak bir şey yok. Ki bu sene aslında şanslı Türkiye, özellikle yenilenebilir enerjide, hidroelektrik tarafında oldukça iyi gitti ve elektrik üretiminde doğalgazın payı azaldı. Eğer o gerçekleşmeseydi şu anki tablodan daha kötü bir tabloyla karşılaşırdık.
2: Çok daha pesimist bir tabloyla karşılaşırdık.
3: Evet, ben Türk İş'in verilerine geleceğim. Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk araştırmasında. Orada iki farklı şeye bakıyoruz. Bir tanesi gıda fiyatlarındaki yıllık değişime, bir tanesi açlık sınırının ve yoksulluk sınırının nereye geldiğine bakıyoruz. Öncelikle aslında bizim makro verilerle de alakalı olduğu için gıda fiyatlarındaki değişime bakıyoruz. Bu aslında TÜİK'in verisi açısından tam aynı veriler olmasa da belli bir öncü gösterge olma niteliği taşıyor. Metodolojileri farklı, kapsamı farklı, ölçüm yöntemi, veri toplanma sistemleri farklı. Ancak yine de belli bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Bazı aylarda ayrışma olsa bile. Burada iyi bir haber var. Aslında bu sene zaten gıda fiyatları genel olarak uzun yıllar ortalamasına baktığımızda genel olarak iyi gidiyor. Genel tüfeden daha düşük oranlarda gidiyor. Ya da en azından fark eskisi kadar yüksek değil. TÜİK için Eylül ayı verileri geldi. Burada 1,5 yılın, yani 16 ayın en düşük hızında yıllık artıştan bahsediyorum. En düşük hızında artan bir gıda fiyatları var. Bu da zaten TÜİK'in verisi de aşağı geliyordu. Bunu TÜİK için verisinde de teyit ettik. Aylık bazda baktığımızda ise %1,1'lik bir artış var. Bu da 2026'nın en düşük fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Bunlar bize önümüzdeki dönem için gıda enflasyonu konusunda olumlu yansıyor. Ancak bizim zaten TÜFE'de baktığımız, genel olarak baktığımız gıdanın payı evet çok yüksek. %25 civarında bir sepet ağırlığı var ama onun dışında enerji fiyatları olsun, diğer hizmet fiyatları olsun, kiradır, okul ücretleridir, eğitim ücretleridir, sağlık ücretleridir. Orada daha yüksek artış olduğu için maaşlı enflasyon yukarı çekiyor. Ancak TÜİK verisi bizi bu ay için, yani Eylül ayı için gıda tarafından çok büyük bir risk olmadığını gösterdi. Bu sene özellikle olumlu giden hava koşulları gıda fiyatlarına işlenmemiş, gıda tarafında fiyatların çok fazla yukarı gitmesini engelledi. Ancak bu tablonun iyi tarafı, ama sadece tablo bu değil. Geçmiş dönemde yaşanan enflasyonlar ve ücretlerle şu anda geçim maliyeti arasında açılan makasın Eylül ayında da açılmaya devam ettiğini ve burada özellikle asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makasın giderek yükseldiğini görüyoruz. Şu anda asgari ücret 28 bin lira civarında, ancak açlık sınırına baktığımızda bunun neredeyse 10 bin lira üzerine çıktığını, 9.726 lira üzerine çıktığını görüyoruz. Şu anda Eylül ayı itibariyle 37.800 lira civarında bir açlık sınırı var. Bu ikisi arasındaki makas daha önce hiç buralara gelmemişti. Şu anda açlık sınırı asgari ücretin %35 üzerinde. Yani bugünkü Eylül ayı seviyesinde %35 zam yapılsa bile açlık sınırına ancak gelecek asgari ücret, ki şu anda Eylül ayındayız. Gelecek yıl için baktığımızda bu 37.800 civarındaki tutarın yaklaşık 40 bin lira olması beklenebilir ve 40 bin lira geldikten sonra asgari ücrete yapılacak zammın buraya yakınlaşması çok da mümkün görünmüyor. Şu anda asgari ücret konusunda herhangi bir rakam tabii ki telaffuz edilmiş değil, ancak bazı varsayımlar üzerine gidebiliriz. OVP rakamları üzerinden gidebiliriz. İki farklı veri var elimizde. Bir tanesi 2026'ya yönelik enflasyon beklentisi, gerçekleşme tahmini. Orada %28 civarında, %28,5 civarında bir OVP tahmini var. Bir de 2027'ye dair enflasyon hedefi, o da %21 düzeyinde. Enflasyon hedefine yönelik bir asgari ücret zammı yapılmasını beklemek bugünkü ortamda çok gerçekçi değil. Az önce söylediğim o fiyat makası açılmasından dolayısıyla. Ancak gerçekleşen enflasyona göre zam yapılsa dahi asgari ücrete, yılın başlangıcı itibariyle asgari ücret açlık sınırının yaklaşık 4-5 bin lira altında belirlenmiş olacak ki yıl boyunca asgari ücrete başka bir zam yapılmayacağı varsayımıyla şu anki bu açık makasın 2027'nin genelinde de sürmesini bekleyebiliriz. Burada bir çözüm olabilir mi ya da bir ara düzeltme olabilir mi diye baktığımızda şu anda gelen açıklamalar, özellikle ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, ücretlerde çok sert bir düzeltmenin önümüzdeki dönemde beklenmemesi gerektiği yönünde oluyor. Ki zaten iş dünyasından gelen talepler de böyle. Özellikle Türkiye ihracatçısının dolar kuru dolayısıyla düşen rekabetçiliğiyle birlikte iş gücü maliyetleri biraz daha artık onlar için önemli olmuş durumda. Ve şu anki seviyelerden çok büyük bir zam beklenmiyor. Ancak bu makasın açık olması önümüzdeki dönemde bizim için burada ciddi bir sıkıntı olabileceğini gösteriyor ki bu açlık sınırı, yoksulluk sınırına baktığımızda orada 120 bin liranın üzerinde bir sınır var ki zaten asgari ücretle yoksulluk sınırının birbiriyle artık çok bir bağlantısı zaten kalmadı. Eskiden de yoktu ama şu anda da çok bir bağlantısı kalmadığını söyleyebiliriz.
2: Peki bakalım, yani açlık sınırına yönelik hep eskiden bir asgari düzenleme kıyaslama yapılıyordu, ancak geçen sene itibariyle böyle olmadı. Bu yılda tartışmalara yavaştan başlayacağız Ekim itibariyle.
3: Birkaç sene öncesine kadar genelde asgari ücret açlık sınırının biraz daha üzerinde belirlenirdi. Şu an o birkaç senedir o kalmadı.
2: Peki, detaylandıracağız efendim yine. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyor Dani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Arakün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında haftanın 3. işlem günündeyiz ve içeri tarafta yine fonların tasfiye sürecine dair son detayları almaya odaklanmış bir piyasa fiyatlamasının da olduğunu gördük. Fakat dışarı tarafa bakıldığında gündem biraz daha farklı diyelim. Çünkü Amerika tarafında bugün ADP özel sektör istihdamı gelecek ve ardından kişisel tüketim harcamaları çekirdek PCE rakamları olacak gündemimizde derken bugünün başkanına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününde içeriden birçok başlığımız geldi değerli izleyenler ve bakıldığında TÜİK tarafından dış ticaret açığı rakamları geldi. Açık Ağustos ayında artış gösterdi ve rakamın detaylarına bakıldığında aynı dönemde dış ticaret açığı aylık %22,3 artarak 4,3 milyar dolardan 5,2 milyar dolara çıkmış bulunmakta. İhracat tarafına bakıldığında rakamların alt detaylarında ise yıllık bazda %8,1'e varan bir yukarı yönlü seyirle beraber 23,5 milyar dolar oldu. İthalat kalemine bakıldığında yine aynı dönemde ise %10,5'e varan bir artışla bu rakamda 28,8 milyar dolara geldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat tarafındaki rakamlarda ise %2,7'ye varan bir artış olduğunu da gördük diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. Yine TÜİK tarafından gelen başlıklar bizi rakamlar karşılıyor. Bu taraftansa Ağustos ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi rakamları açıklandı. Endekse bakıldığında aylık bazda Ağustos'ta hizmet tüfe tarafı %2,87, yıllık bazda %33,29 artış kaydetti. Ve alt detaylarımızda en yüksek artışı ulaştırma kaleminden geldi. Artış yıllıkta %40'lara kadar çıkmış bulunmakta. Ve bir diğer başlıksa yine içeriden gelen TÜİK'ten işsizlik rakamları oldu. Bugün yoğun bir veri gündemi vardı ve işsizlik tarafında bir geri çekilme olduğunda rakamlar bizlere gösterdi. Ağustos'ta düşüşe bakıldığında detaylarda bu dönemde işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. Önceki %8,1'di ve 15-24 yaş arasındaki skalaya bakıldığında işsizlikte genç nüfus işsizlik oranı ise aylık 1,1 puan düşüşle %13 seviyesinde gerçekleşti. Ve bu rakamlar dağıtıl iş gücünü hep konuşurduk. Burada %30'lara varan bir katılık vardı. Bu rakam aynı dönemde 0,4 puan artarak %31 seviyesine geldi. Evet, içeride fonların tasfiye sürecine dair son detaylar ve dünkü aslında ekonomi kumarları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından çıkan 4 tane önemli maddenin de piyasalara yansıması, fiyatlara yansımış bulunmakta. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakıldığında şu an ana endekste bir geri çekilmenin hakim olduğunu gördük. Biz dün 9 ayın dibini görmüştük ve aslında 11 Mayıs'ta görülen zirveden sonra bugüne gelindiğinde %20'ye varan bir kazançların geri verildiğinin de altı çiziliyor rakamlarda ve şu an 12.225 puandan fiyatlamasını Borsa İstanbul BIST 100 endeksi sürdürüyor. Alt sektörlere bakıldığında bankacılık tarafında farklı bir ayrışma vardı. Fakat burada holdingde, ulaştırma ve turizmde pozitif bir ivme varken bankacılık, sanayi ve mali tarafta ise %1'lerin hatta 1,5'lara yakınsayan bir geri çekilmenin de yaşandığını gördük. Turizm tarafı şu an tek pozitif şekilde fiyatlanan endekslerden biri. Holding de buna eşlik eden bir alt sektör. İleriki dönemlerde fiyatlamalara bakacağız diyelim ve önümüzdeki hafta ise içeride enflasyon rakamları gelecek. Eylül enflasyonu her zaman yüksek gelen bir aslında baz etkisiyle bizleri karşılardı. Bloomberg HT anketine bakıldığınızda aylıkta %2,20, yıllık tarafta ise beklentilerin %30,30 olması öngörülüyor diyelim ve buradan da küresel para piyasalarına geçelim. Şimdi iç piyasada böyle bir dalgalı seyir varken dış tarafa geldiğimizde dolar endeksinde bir güçlenme olduğunu da çok kez altını çizmiştik. Hala bu seyrin devam ettiğini izliyoruz. Dolar endeksi hala 101 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmine devam ediyor. Euro TL 55 civarında, dolar TL 49 seviyesini görmüş bulunmakta bu sabah saati bakıldığında değerli izleyenler çap.

Rast kurlar tarafında euro dolar paritesinde ise biz 3 ayın aslında en düşük seviyesini görmüştük. Güçlü dolar hikayesinin burada biraz daha etkili olduğunu fiyatlamalarda izliyoruz ve 1.14 seviyesinin altında bir fiyatlama euro dolar çapında hakimken sterlin dolar tarafında 1.32 seviyesinin yatay seyrinin korunduğunun da altı çiziliyor diyelim. Avrupa tarafında hafta boyunca bir pozitif ayrışma söz konusuydu. Avrupa borsalarında ise bu sabah saati hala bu iyimser seyrin korunduğunu görüyoruz. Pazartesi başlayan bu iyimserlik akışıyla beraber şu anda Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya Füsü tarafında ise neredeyse yatay pozitif bir işlem hacminin de olduğunu izliyoruz. İngiltere tarafından açıklamalar geldi. Yeni başkan Andy Burnham'dan da aslında Brexit'in 10. yılında bir çıkış olabileceği sinyalini de almış bulunmaktayız. Söylemlerine bakıldığında Brexit İngiltere için bir çıkış bir fayda değil, İngiltere'nin zararına olan bir durum olarak da açıkladı. Ve önümüzdeki dönemde AB İngiltere zirvesinde bu konunun konuşulabileceğinin de altı çizildi diyelim. Ve İngiltere tarafından rakamlar da bu sabah saati geldi. İkinci çeyrek tarafında ekonomi büyümesi beklentileri aştı ve %0,5'lik bir rakamla karşı karşıya kaldık. ABD vadelerde daha farklı bir tablo vardı. Bu hafta bakıldığında biraz daha yapay zeka tarafında hareketli dalgalanmaların olduğunu bizlere göstermişti. Şu an bakıldığında vadelerde pozitif bir seyir hakim değerli izleyenler. Ve burada %0,40'lara varan Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında yukarı yönlü seyrinde korunduğunu gördük. Amerika tarafında gözler aslında Ekim sonunda olacak toplantılardaydı. 22 Ekim'de bizim Merkez Bankamızda faiz kararı, küresel merkez bankaları haftasını başlatıyoruz diyelim. Ardından 28 Ekim'de Fed tarafından bir karar gelecek ve FED üyesi John Williams da bu konuya dair bir açıklama yaptı. Trump'ın 3 Kasım'daki yerel seçimlerinden önce bir artış gelmeyeceğinin altını çizdi ve bu yılın totalinde ise toplam 2 toplantıdan birinde sadece artış gelebilir mesajını verdi ve tahviller tarafında aslında biraz daha dengeli bir seyir de olduğunu gördük. Fakat 30 yıllıklarda hala 5.60 seviyesini gören bir fiyatlamanın da olduğunun altını çizelim. Küresel tarafta bir de emtia piyasalarına bakalım. Güçlü dolar hikayesinden sonra spot piyasada ons altın tarafında ise 4200 dolar seviyesinde bir fiyatlanmanın hakim olduğunu izliyoruz. Ons gümüş 61 dolar, bitcoin 83 bin dolar seviyesinde bir geri çekilmenin de olduğunu işlem hacmi gösterdi bizlere. Ve petrol tarafında Brent de 102 ve Amerikan tipi petrolü biz 89 dolarları gördük. Brent'te Kasım vadeli kontratlarda şu an 102 dolar varken kontratların vade sonunda bitmesinden sonra ise Aralık kontratlarında şu an 90 dolar seviyelerinde olduğunun altını çizelim. Fokus'ta piyasalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Ev ve mutfak sektörünü detaylı bir şekilde masaya yatırmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplan. Güçlü Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ali Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizinle yaptığımız her programda ihracat tarafını konuştuk. Dış pazarlardaki fırsatları detaylandırdık ve bunun dışında anti-dumping vergisinin ekonomiye biraz daha yük kattığını ve bu verginin kalkmasından sonra ise ekonomik tarafta açılacak yeni fırsatların altını çizmiştik. Fakat yeni bir gündemimiz daha var diyelim Güçlü Bey. Şimdi sıcak başlıkla başlamak isterim sizinle dilerseniz. Son 3 haftaya bakıldığında bir nakite erişimde sıkıntı, likitte sıkışıklığı yaşandığı konuşuluyor. Peki şu an EFET üyesi sahadan gelen tepkiler ve talepler ne yönde gidiyor? EFET tarafında şu an böyle bir sıkışıklık var mı? Tahsilat, fiyat indirimleri derken nasıl bir ortamla karşı karşıya kaldınız? Bu likitte sıkışıklığı sizin sektörünüze şu an yansıyan bir tablo çıkardı mı?
1: Maalesef var. Bir önceki yayında hatırlarsanız ihracatta bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz ama iç pazarında büyümesi ve açılması gerekliliğini vurgulamıştık. Maalesef son 3 aydır giderek artan bir likidite sıkışıklığını tüm federasyona bağlı derneklerin üyeleri hissediyorlar. Hem mobilya tarafında, hem züccaciye, hem endüstriyel mutfak tarafında, keza aydınlatma tarafında, seramik tarafında bunu hissediyoruz ve maalesef seviyesi her ay biraz daha artıyor. Dolayısıyla bu da tabii ki özellikle KOBİ'lerimizin kendi nakit yakışlarını döndürmelerinde ve üretim planları yapmalarını sekteye uğratacak bir sıkıntı olarak karşımızda. Finansmana ulaşım ciddi bir problem. Bu anlamda hala faizler oldukça yüksek. Yani bu faizlerle borçlansanız bile işletmelerin sürdürülebilirlik problemleri doğacağı için mümkün olduğu kadar da çok fazla faiz sarmalına girmeden piyasadan tedarikle döngüyü sağlamaya çalışıyor KOBİ'lerimiz. Bu da tabii daralan piyasada işlerini zorlaştırıyor maalesef.
0: Peki şimdi tahsilat sıkıntılarından biraz devam edelim sizinle beraber. Çünkü son zamanda konkordatolarda ve iflas kapanmalarda bir eşiğin de aşıldığını çok kez birçok sektörde konuştuk. Peki bu tahsilat sıkıntıları bu tabloyu biraz daha derinleştirebilecek bir ortama doğru bizi ilerletir mi? Nasıl bir ortam öngörürsünüz? Mesela arsa sektöründe %1'den 20'ye varan bir tahsilat sorununda artış olduğu ortaya konuldu. Peki sizin sektörünüzde şu an böyle rakamsal bazda bir sonuç ortaya çıkıyor mu?
1: O oranda değil ama artarak devam ediyor. Tabii konkordatolar hiçbir işletmemizin konkordato kararı almasını canı gönülden istemiyoruz. Ama bir de realite var, bir gerçek var. Konkordatoya giren işletmelerin sadece %2'si zaman içinde konkordatodan çıkabiliyorlar istatistik olarak. Dolayısıyla orada kazanılan aslında zamanın tedarikçilere ve ödemeyi bekleyen firmalara %98 oranında hiçbir faydası yok. Çünkü o sürdürülemiyor. Dolayısıyla her artan konkordato sayısı tüm alacaklılar tarafından aslında bir batak gibi görülmesi lazım. İşletmelerin buna göre planlama yapması lazım.
0: Peki şimdi son olarak bu taraftan yine devam ettiğimizde Güçlü Bey, burada fiyat indirimlerine giden bir tablo da ortaya çıkar mı? Çünkü nakit sıkışıklığı yaşayan firmalar daha fazla satış yapmak amaçlı indirimlere doğru giden bir yol seçebilir mi? Siz bu tarafta yıl sonu kampanyalarına doğru gittiğimiz bir ortamda indirim tarafında daha fazla önden yüklemeli bir adım da bekliyor musunuz?
1: Maliyetler öyle bir noktada ki her indirim aslında zararına satışa denk gelecek durumda. İndirimden ziyade özellikle mobilya tarafımızda vade beklentisi var. Yani kredi kartına daha uzun vadeli taksit yapma talebi beklentileri var. Bu biraz daha üreticilerin elini rahatlatacaktır. Ama elbette bugün mesela ayın 30'u KOBİ'lerin ödemeleri varsa, bugüne yazılmış çekleri varsa, bir şekilde stokları da varsa bunları ödemek için normal fiyatından daha düşüğe ürünlerini satabildiklerini duyabiliyoruz.
0: Şimdi siz hafta sonu Türk Konfet'in de 27. İş Dünyası zirvesinde aslında biraz daha seyreder şekilde katılan bir katılımcıydınız. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılım gösterdi. Fon tarafını konuştu. Diğer taraftan aslında KOBİ'lere dair de yeni bir paket hazırlığı içerisinde olduğunu da alt mesajlarını verdiğini biliyoruz. Peki bunlar nasıl mesajlardı? Çünkü şu an bakımda likitte sıkışıklığı devam ediyor. Ve bu tarafta tabloyu büyütebilecek bir orana doğru gidebileceğini de biraz söylemlerinizden anlıyorum. Konkordato tarafında artan bir ivme olduğunun da altını sizin sektörünüzde çizmiştiniz. Peki bu tarafı toparlamak amaçlı, düzeltmek amaçlı sizce yeni bir adım gelecek midir? Bu mesajlardan siz nasıl bir paket ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?
1: Evet, aslında Elazığ zirvesi çok değerli bir zirveydi. Tüm Türk iş dünyasının buluştuğu bir zirve olduğunu söyleyebilirim. Tüm Türkiye'nin her ilinden STK'ların başkanları, federasyon başkanları ve iş insanları katıldı. Türk Konfet ev sahipliğinde gerçekleşti organizasyon. Sayın Süleyman Sönmez Başkanımız çok emek sarf etti. Fırat Sıfet Başkanımız ev sahibiydi, Yasemin Hocamız. Gerçekten muazzam bir organizasyondu. Tüm Anadolu'nun ve iş dünyasının kalbi orada attı. Tabii TÜSİAD'ın organizasyonda bulunması, tüm yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönem başkanlarından orada olması ve elbette ki Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir saatin üzerinde bir konuşmayla iş dünyasının beklentilerini ve sıkıntılarını dinledikten sonraki yaptığı yorumlar çok değerliydi. Özet olarak şunu söyleyebilirim. İlk defa iş dünyasıyla kamu yönetiminin ekonomik problemler açısından ve KOBİ'lerin problemleri açısından eş güdümlü ve paralel konuştuğunu net bir şekilde görüyoruz. Burada hiçbir fikir ayrılığı olmadığını görüyoruz. Yani enflasyon, ihracattaki kurun durumu, kurun artması gerekliliği, işsizlik ve faiz oranları konusunda herkes bunların iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da vermek istediği mesajları net olarak aldık. Mutlaka bir paket hazırlandığını dile getiremeyiz ama bununla ilgili bir çalışma olduğunu mesajlarında iletti. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz ama böyle bir beklenti var ve bunun hazırlığı var. Bunu öngörebiliyoruz. OVP planındaki küçük sapmaların bundan sonra daha az olarak OVP planına ulaşma hedefini özellikle vurguladı. Tabii burada İran ve Amerika Savaşı'nın enerji fiyatlarına etkisinin mutlaka bir şekilde... Evet. Bu OVP planındaki sapmaları etkilediğini söyledi. Enflasyon oranını etkileyen 3 kriter, kritik unsur konut, ulaşım ve gıda enflasyonunun üzerine gideceği konusunda vurguladı. Bir de
0: son tarafında da mesajları vardı. Şimdi de ekranımızda bir son dakikamız var. Hemen radyo başındaki dinleyicilerimiz için dinlendirelim dilerseniz Güçlü Bey. Emlak Katılım, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınmasına ilişkin rekabet kurumuna başvuru yapıldığı KAP tarafından da açıklanmış deyip hemen bir sözlü bir şekilde üzerinden geçelim deyip sözü tekrardan size bırakayım.
1: Güzel haber. İnşallah birçok insanımız bundan olumsuz etkilenmez. Bu iyi bir haber. Türkiye'nin özellikle Anadolu'nun potansiyeli, üretim potansiyeli ve insan kaynağını değerlendirme açısından çok önemli bir zirveydi. Burada yapılacak çok ciddi işler var, çok ciddi işbirlikleri var. Biz de federasyon olarak üzerimize düşen görevleri üyelerimizle paylaşarak oraya yatırımı bir an önce kaydırmak durumundayız. Bununla ilgili işbirliklerini arttırmak durumundayız. Çünkü oradaki potansiyel gerçekten çok atıl ve birçok farklı sektörde asetler var, değerler var.
0: Peki ev ve mutfak eşyası sektörü olarak siz orada kapasite artışı mı yoksa yeni bir ürün üretme yatırımı olarak mı aktif olmayı planlıyorsunuz? Yani artık Elazığ bölgesine mi son dönemde yeni yatırım haberleri alacağız sizce?
1: Sadece Elazığ değil, Elazığ, Erzurum, Bingöl, hatta Batman. Buralarda mutlaka artık ürünlerin, belli hatların taşınması, orada yatırımlar yapılması ve istihdamın sağlanması ve oradan tabii Cevdet Bey'in de belirttiği gibi Zengezur koridoru çok önemli. Oradan ihracat, yani Doğu ve Güneydoğu'dan yukarıya Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler, hatta Rusya'ya ihracat, İran'a ihracat önemli. Suriye'de normalleşmeden sonra aşağıya Suriye, Lübnan, Tunus, oralara ihracat çok değerli. Hatta bu iki koridor, yani Basra'dan gelecek koridor, Zengezur koridorunun dışında Cevdet Bey aynı zamanda bir de Hicaz demiryolu meşhur biliyorsunuz. Hicaz, evet, koridorundan bahsetti. Orta ve uzun vadede iş insanlarının bunun da kafalarının, akıllarının bir yerinde olması gerektiğini vurguladı. Bu tabii önemli bir gelişme. Gayet olumlu bir toplantıydı. İnşallah yapısal problemlerimizi de el birliğiyle çözerek geleceğe umutla bakacağız.
0: Peki şimdi ihracat tarafından o zaman sizinle devam edelim. Çünkü sektör bazında bakıldığında bu yılı yaklaşık 27 milyar doların üzerine bir ihracatla kapatmayı hedefliyordunuz. Evet. Fakat ilk yarı yıla bakıldığında çift tane düşüşlerin de yaşandığı bir ihracat rakamıyla da karşı karşıya kaldınız. Peki son çeyrekte bunun devamını öngörür müsünüz? Beklentileri karşılayabilecek şu an bir ihracat potansiyeli var mı? Ve hangi pazarlardan sizce bu potansiyeli yakalayabilirsiniz?
1: Var. İlk iki çeyrekteki, ilk çeyrek oldukça olumsuzdu biliyorsunuz. İkinci çeyrekte toparlamayı gördük. Şu anda 9. ay itibariyle biz geçen yıl verilerini toplamda tüm sektörler olarak, yani geçen yıl ihracatını görebilecek gibiyiz. Dolayısıyla 27 milyar dolarlık hedef de son 3 aylık performansımıza bağlı. Bunu olumlu etkileyecek birçok önümüzde fırsat var. Öncelikle tüm sektörlerin dünyanın ikinci büyük fuarlarını Türkiye'de, İstanbul'da yapacağını biliyoruz. Yani önümüzdeki aydan itibaren endüstriyel mutfakçılarımız, aydınlatmacılarımız, plastikçilerimiz, mobilyacılarımız, her birinin, banyo vitrifiye seramikçilerimizin dünyanın ikinci büyük fuarlarını İstanbul'da gerçekleştirecek. Buraya binlerce alıcı gelecek. Yine federasyon olarak bu alım heyeti ve URGE kapsamı doğrultusunda biz de Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerinden bu fuarlarda alım heyeti getirmek suretiyle sektörlerimize destek olacağız. Dolayısıyla arada çok büyük bir fark kalmadı. Ben 27 milyar konusunda ümitliyim. Tek olumsuz yan dış ticaret fazlamız 5 milyar dolardı geçtiğimiz yıl, biliyorsunuz. Orada 3,5-4 hatta 3,5'lara gerileme olabilir. O da ithalat artışından dolayı. Özellikle mobilya züccaciyede ciddi ithalat artışımız var. Endüstriyel mutfakta biraz az. Aydınlatmada da çok artıdayken kafa kafaya geldiğimizi söyleyebilirim. İthalat artışının sebebi de maalesef kur.
0: Etkisinin olduğunu söylüyorsunuz. Çok kısa bir vaktimiz kaldı Güçlü Bey. Bir de bugün de işsizlik rakamları geldi. Evet. %8,1'den 7,8'e doğru bir geri düşüş olduğunu gördük. Peki siz bunu sektörünüzde hissedebiliyor musunuz? Ve bunun dışında aslında bazı sektörler ithal işçi getirme gündeminde biraz daha sıcak bir şekilde konuşmaya başladı. Sizin sektörünüzde şu an böyle bir eğilim var mı mesela?
1: Hayır, yok. Son hatta 5-6 aydır personel istihdamı konusunda sektörlerimizin çok büyük sıkıntı çektiğini söyleyemem. Yani 2 yıl öncesine göre farklı bir durumdayız. Dolayısıyla bizim gündemimizde kısa vadede böyle bir durum söz konusu değil.
0: Peki Güçlü Kaplangı, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz ve otomotiv sektörü diyeceğiz. Kendisi hattımızda bizleri bekliyor. O da Koto Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Ünlü bizlerle. Emrah Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Adar Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Emrah Bey, şimdi son 3 haftada bakıldığında bir nakite erişim sorunu ve likitte sıkışıklığı olduğunu konuşuyoruz. Ve aslında birçok sektöre de sirayet eden bir durum var mı diye de bakmak istiyoruz. Peki otomotiv sektöründe şu an bu sıkışıklıktan kaynaklı showroomlarda bir aslında düşüş eğilimi görüyor musunuz? Bu tarafta somut bir etkiyle sahada karşı karşıya kaldınız mı?
2: Evet, aslında tüm sektörlerde olduğu gibi bu özellikle son gelişmelerle beraber maalesef ki bizim tarafımızda da ciddi etkilenmeler söz konusu. Senenin başından beri, yani 2026'nın başından beri aslında bir nevi bir zorlanma hayatımızda var, çeşitli etmenlerden kaynaklı olarak. Örnek veriyorum, Temmuz ayından, Ağustos ayından bunu baz aldığımızda bir önceki senelere göre %20-25 oranında pazarda bir daralma söz konusu. Bu şu anda Eylül ayında da devam edecek gibi duruyor. Bu gidişle devam ettiğimizde otomatikman sene 2025'e göre daha aşağı seviyelerde kapanacak gibi duruyor. İşin içerisine tabii doğal olarak işte kredi faizleri, enflasyonist ortam ve benzeri gibi durumlarla beraber emtialardaki insanların yatırımlarıyla beraber şimdi bir de son günlerin 1 milyona yakın insanı ilgilendiren aslında Türkiye'de fonlarla ilgili konular çıktı. Tabii ki bunlar da otomatik olarak bizim tarafımızda ciddi etkilere sebebiyet veriyor.
0: Bey, bu süreç sizde bir aslında kapora iptali, satın alma kararını erteleme veya satışların biraz daha yavaş bir talep ilerlemesi gibi sonuçlar doğurmaya başladı mı?
2: Tabii ki doğurdu doğal olarak. Çünkü o tarafta bir belirsizlik söz konusu ve bu belirsizliğin karşısında insanlar ne olacağını bilmedikleri için bunu bir bedel ve para kaybı olarak gördüğünüz anda otomatik ikinci planınıza ya da

0: üçüncü planınıza düşmeye başlıyor. Ve bu iptalleri doğuruyor onunla beraber. Şu ana kadar bir bekleme süreci aslında var. Hani çok böyle inanılmaz rakamlarda iptaller söz konusu değil. Çok ciddi bir şekilde bir şey gözlenmiyor. Fakat insanların bir bekleme olayı söz konusu oldu. Biraz daha süreci uzatıp, biraz daha bekleyerek, kaporalarını tutmaya çalışarak aslında hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Olabildiğince hızlı çözülmediği sürece de biraz önce bahsettiğiniz şekilde belki daha sıkıntılı zamanlar gelecektir. En azından otomotiv almak isteyen insanlar için, otomotive ilgi duyan insanlar için.
1: Peki fiyatlara bu sürecin yansıması nasıl olacak diye konuşmakta fayda var diyelim. Şimdi burada bakıldığında son haftalarda ikinci eli olan talep ve arz nasıl ilerliyor ve son tarafta nakde geçmek isteyen müşteriler sebebiyle fiyatlarda bir kırılma öngörüyor musunuz veya şu an yaşanmaya başladı mı?
0: Şöyle, fiyatlarda zaten halihazırda bir kırılma var. Aslında hepsi bir zincirin bir halkası gibi düşünmemiz lazım bunu. Sıfır tarafında özellikle gelişmelerden kaynaklı olarak, sene başından beri olan gelişmelerden kaynaklı olarak zaten bir daralma söz konusu. Burası apaçık ortada. Yani tüm seneye göre, bir önceki seneyle kıyasladığımızda şu anda bir önceki seneye göre %12-13 civarında bir daralmayla devam ediyoruz. Bunun dediğim gibi birçok etmeni var. Özellikle insanların yatırım araçlarındaki işte emtialardaki göreceli olarak zararları, yüksek faizlerden kaynaklı olarak insanların paralarını burada değerlendirmek istemesi. Zaten sıfır tarafında olan ciddi kampanyalarla beraber bu ikinci eli de çok olumsuz bir şekilde aslında etkiledi. İkinci elle sıfır arasındaki denge tamamen bozuldu. Evet, ikinci el gene insanların daha ulaşılabilir taraflarda olmasından kaynaklı olarak hareketli demeyelim ama yerini korumaya çalışıyor olabildiğince, çok daha ötede olması gerekirdi. Bu saatten sonra daha fiyatlar geri gider mi? Çok zor bir ihtimal. Bu saatten sonra fiyatların, yani maliyetleri, lojistik masraflarını ve benzeri gibi durumları göz önüne aldığınızda rakamların artık bu saatten sonra çok da fazla geri gidebilecek bir yeri yok.
1: Emrah Bey, toplam ne kadarlık bir geri çekilmeden bahsediyoruz mesela? İlk 9 ayda nasıl bir fiyatlarda geri çekilmeyle saha karşı karşıya kaldı?
0: Şöyle, aslında bu her seferinde değişkenlik gösteriyor. Olabildiğince fiyatların üzerine artış olması gerekirken, yani şu anda olması gereken fiyatlardan aslında %15, %20'lere yakın yukarıda olması gereken fiyat politikaları olması gerekiyordu. Bu çok ciddi bir rakamdır bu arada, %15, %20 dediğim rakamlar. Fakat distribütörler olabildiğince fiyat artışlarını yansıtmamaya, hatta bununla beraber kampanyalar yaparak fiyatlarını daha aşağı seviyelerde tutmaya çalıştılar. Bugün eğer her şey normal ilerlemiş olsaydı, bugün konuşulan fiyatların %15, %20 yukarısında konuşuluyor olurdu. Yani bunu arada bu kadar bir açık var, bir gün hayat düzelirse veya düzelemeyecek boyutta kurularda bir artış olursa, bir anda mevcut fiyatların %15, %20 yukarısına kadar çıkma ihtimali çok yüksektir otomobilin.
1: Şimdi bayilerin ikinci el araç alım satım tarafındaki makas nasıl ilerliyor? Şu son 3 hafta yine geri dönüp baktığımızda burada bir haftada bir değişim yaşandı mı? Alış satış makasında nasıl bir ayrışma görüyorsunuz siz sahada?
0: Şu anda ikinci el tarafında bayiler doğal olarak tabii ki sıfırların fiyatlarını ve otomobil piyasasındaki, yani ikinci el piyasasındaki fiyatları takip ederek görüyorum. Çünkü buradaki daralma paranın maliyeti anlamını taşır. Bir ikinci el araba aldığınızda bunu zaten bayiler çoğunlukla takas yöntemiyle kullanır. Yani bayilerde bir kolay kolay nakit alım diye bir kavramla karşılaşmazsınız. Nakit alım çok daha ucuza bir arabayı almak demektir. Çünkü paranın maliyeti vardır. Doğal olarak şu anda arabanızı ne kadar sürede satacağınızı tam olarak kestiremediğiniz için, piyasa koşullarından kaynaklı olarak, dediğim gibi özellikle sıfır fiyatları baz alınarak ona göre verilen fiyatlar var. Bu şekilde devam ederse tabii ki ikinci el tekrar bu seviyelere oturmaya başlar. Ama daha önceden ikinci elli olan otomobil bayileri ya da insanlar şu anda ikinci el araçlarında artık zarar mekanizması çalıştırıyor olmaları gerekir. Çünkü aldıkları fiyatlardan daha geriye giden bir fiyat skalası var ortada.
1: Şimdi tabii dinamiklere bakıldığında ABD-İran savaşı burada fiyatları aslında biraz daha baskılayan bir dinamikti. Üretim tarafını, ihracat tarafını negatif etkiledi ve fiyatlarda yansımasını yıl sonu kampanyaları daha gelmeden görmeye başlamıştık. Fakat geçtiğimiz seneye bakıldığında ise aslında son çeyrekte bir ivme yakalandı ve rekor satışı da gördük. Fakat sizce bu sene ertelenen talep son çeyrekte karşılanabilir mi? Talepte ertelemenin karşılığını alabileceğimiz bir son çeyrekte sizce karşı karşıya kalır mıyız? Yani yıl sonu satış tarafındaki tahminlerde siz nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
0: Temennimiz zaten son çeyrekte bir şeylerin düzelmeye başlaması gerektiği yönünde. Bunun olması gerekiyor. Bu sonuçta istihdamsal konular da söz konusu. Bizler de bir şeyin iyileşmesini istiyoruz. Fakat dediğim gibi, yani her geçen ay farklı bir dinamik karşımıza çıkıyor. Amerika-İran savaşı, lojistik tarafı

0: etkiledi. Aslında göreceli olarak kurların maksimum seviyede stabil duruyor olmasıyla beraber her ne olursa olsun enflasyonist bir ortamın içerisinde olmuş olmamız işçilik maliyetleri ve benzeri gibi durumların rakamların artmasına neden oldu. Bununla birlikte emtialarda insanların yatırım tarafı da kayıpları diyelim bunun adına. Burada bir etmen oldu. Yüksek faiz oranları insanların paralarını daha garanti bir şekilde değerlendirmelerine sebebiyet verdiği için aslında ticareti bir şekilde gerek otomotiv gerek başka sektörlerde durduruyor. Son çeyrekle ilgili ise dediğim gibi temennimiz çok büyük olasılıkla iyi olması yönünde. Bunun olmasını gerçekten çok istiyoruz. Özellikle şirketlerin işte KDV gibi durumları olur. Genelde sene sonlarının hareketli olmasının nedeni budur. Temennimiz bu yönde ama çok böyle parlak mı gözüküyor? Şu an için buna evet diyemeyeceğim.
1: Peki 1 milyon barajını geçer miyiz size? Çünkü geçtiğimiz sene 1 milyon 300 bin bandına bir satış adedine ulaşmıştık. Peki bu sene 1 milyon barajını geçebilecek bir ortam siz öngörüyor musunuz? Şu an 700
0: Şöyle,
1: binler skalasındayız.
0: Şu anda doğru. En son Ağustos ayı kapanışı 720 bin bandındaydı. Bu Eylül ayının kapanışında kabataslak bir hesapla öngörüyorum. Daha tabii ki doğal olarak bitmediği için açıklanmadı ama 75 bin 80 bin bandında olacağını öngörürsek şu anda 800 bin bandında konuşuyoruz. 1 milyonu geçecektir. Ben naçizane 1 milyon, 1 milyon 100 bin bandına özür dilerim 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin bandına kadar sene sonunda göreceğimizi düşünüyorum. Aslında buraya olarak kötü gibi gözükmese bile bir önceki seneyle kıyasladığınızda nereden baksanız %16-15 civarında bir gerilemeden bahsediyor oluruz. Aslında Türkiye'de pazarın her sene zaten 1 milyon 100 binlerin üzerinde kapanması lazım. 80 milyonluk bir nüfusu göz önüne aldığımızda.
1: Şimdi otomotivde yüksek faiz ortamını konuştuk. Bir de diğer taraftan taşıt kredisi de bir sıkışma olduğunu çok kez konuşuyorduk. Ve 2 milyonluk bir araç bandının artık son zamanda bulunamadığının altını birçok konuğum çizmişti. Peki bu tarafta siz bu sene içerisinde bir adım bekler misiniz? Ve RDK tarafından yeni bir adım gelmesini öngörüyor musunuz?
0: BDDK tarafından yeni bir adım gelmesini istiyoruz. Öngörme kısmını maalesef ki ben birazcık geride bıraktım. Çünkü uzun bir süredir yani bir seneye aşkın bir süredir maalesef ki burada bir skala değişikliği söz konusu olmadı. 2 milyon TL'nin altındaki araçlara kredi kullandırılabiliyor ve burada da maksimum %20 civarında bir oranla kredi kullandırabiliyorsunuz. 2 milyonun altında ne kadar model kaldığına bakmak lazım. Yani şu anda Türkiye'de sunulan modellerin diyeyim, markaların ve alt modellerini topladığınızda kabataslak bir hesapla %25'i civarında bir adedi ancak 2 milyon TL'nin altına, o da distribütörlerin kampanyalarıyla beraber iniyor. Yani aslında çok düşük sayıda bir otomobil modeli 2 milyon TL'nin altında. Buraya geldiğinizde de %20'lik bir ya da %30'luk bile olsa bir kredi vermiş olsanız bile aslında insanların yani tüketicinin beklentisini tam anlamıyla karşılamıyor. 2 milyonu veren zaten olsaydı 300 bin liraya ihtiyacım olmazdı gibi bir beklenti var. BDDK'nın buna bir şekilde müdahale olması gerekiyor. Zaten eğer olmazsa Ocak ayı itibariyle artık taşıt kredisi diye bir kavram kalmayacaktır.
1: Peki, Odakoto Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Ünlü, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar
0: diliyorum. Ben
1: teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdi. İş Dünyası ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım.

Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konuğu YASAD'ın 17. dönem başkanı Mine Taşkaya. Kendisi yanı başında stüdyoda. Mine Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Birazdan sohbete başlayacağız ama önce Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Kuzey Rhein-Westfalia İş Forumu'nda konuşuyor. Bir kulak verip sonra sohbetimize geçelim.
3: Akıllı finansman yapıları ve net ortak bir vizyonla desteklenen pratik uzun vadeli ortaklıklar kurmak için herkesi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Çok teşekkürler.
1: Evet, zamanlamayı tutturamamışız, onu anlıyorum şimdi. Tam finaline denk gelmişiz. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz.
1: Şimdi biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ayrıca hayırlı olsun.
2: YASAD'ın, teşekkür ederim.
1: Evet, yeni dönem başkanı olarak iyi bir sezon ve devamını diliyorum size. Şimdi tabii yazılım sektörü açısından dinamiklerin hayli değiştiği bir süreci idrak ediyoruz. Bir müddettir aslında. Önümüzde böyle dev bir tema var. Çok da hızlı ilerleyen, bütün tartışmaların etrafında döndüğü. Dolayısıyla sizin sektör açısından da pek çok şeyi revize etmeyi gerektirdiğini düşündüğüm bir süreç gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl yorumlayacaksınız şimdi. Özellikle yani bu otonom kodlama araçlarının yazılımcı ihtiyacı açısından, rollerin bu hızlı değişimi açısından nasıl bir iklim yarattığı ve YASAD'ın vizyon ve hedefleri açısından da neleri öncelemek gerektiği bir süreçteyiz.
2: Esasen bu sadece yazılım dünyasının değişim yaşadığı değil, toplumsal olarak sokaktaki vatandaştan, kurumsaldaki firmalarımızın hangi sektörde olursa olsun iş yapış şekillerinin radikal bir şekilde dönüşmeye başladığı bir dönemdeyiz. Hani şöyle bir geçmiş 30-40 yıla bakarsak Zeynep Hanım, belki hani sayım 3 tane çok majör teknoloji değişiminin hayatlarımızı etkilediği, belki bir tanesi 90'lı yılların sonunda internet olabilir. Hı hı. Sonra 2007 ve sonrasında akıllı telefon ve mobil uygulamalar, sonra yazılım dünyası için bulut bilişim vesaire. Şu an belki 4. ve en radikali yapay zekayı ve merkeze koyduğumuz değişim ve dönüşüm dediğimizde hiçbirisi bugünkü kadar profesyonellerin olduğu kadar şirketlerin üst yönetimi veyahut da sokaktaki vatandaşa kadar çok hızlıca kabul edilen ve adapte olunan birisi olmadı. Hepsinin ne kadar iş hayatımızı dönüştürdüğünü ve değer yarattığını biliyoruz. Ama bunun hızı gerçekten inanılmaz.
1: Başka bir şey,
2: çok başka bir şey. Dolayısıyla birazcık keşfederek, öğrenerek, neler olacağını anlayarak yola devam etmeye çalışıyoruz. Ama müthiş bir değişim oldu, aşikar. Biz de YASAD olarak tabii ki bizim yerli yazılım şirketlerin çatı kuruluşuyuz. Dolayısıyla küçüğünden büyüğüne hepsinin bugün varlıkların devam etmesi, büyümesi, dönüşmesi ve global birer teknoloji şirketi olmasını sağlamak. Ama bizlerin en önemli ana kaynağı yetkin insan kaynağı. Aslında şirketlerimizi bu teknolojiyi geliştirecek ekosistemimiz. Ve de hani biz bir motoru yaratıyoruz, yani yazılımı geliştiriyoruz ama buradaki yakıt müşterilerimiz, onlarla birlikte yarattığımız hikayeler. Peki buradan sizin sorunuza gelirsek biz neler yapmaya çalışıyoruz? Hakikaten yazılım geliştirme süreçlerine yapay zeka teknolojileri müthiş bir verimlilik ve katma değer sağlıyor ve gittikçe de bu sağlayacak. Fakat bu bir eğitim dönüşüm süreci. Yani düğmeye bastığınızda bütün şirketlerle bu bir anda süreçlerine adapte olmasının mümkün olmadığı bir şey. Dolayısıyla bir öğrenme süreci hep birlikte geçiriyoruz. Kurumsal sektöre geçtiğimizde bu teknolojiyi kullanacak müşterilerimizde sadece yazılımcılar yok. Ve hani şirketin büyüklüğüne, KOBİ'sinden en büyük şirketlerimize kadar büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Dolayısıyla toplumsal olarak biz o teknoloji okuryazarlığı dediğimiz şeyin daha da üst seviyesine sıçramak zorundayız. Bu da hem teknolojiyi geliştir, hem ekosistemi eğit, hep birlikte bu değişim dönüşümü yaşayalım diyoruz. Bir taraftan da gençlerimiz geliyor. Onlar tabii daha adaptasyonu çok yüksek. Yani onlar teknolojinin içinde doğmuş olan gençler olduğu için aslında daha çabuk da adapte oluyorlar. Onlarla birlikte hani bütüncül bakarak yerli yazılım ekosistemimizi güçlendirip aslında dünyada rekabetçi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yarış bütün ülkelerde var. Yani hani devlet politikalarının içerisinde yani en başlardaki olan konulardan birisi bizim kendi devletimiz için de öyle, diğerleri için de öyle. Çünkü yazılım sanayi sadece dikeyde bir sektör değil. Yatayda bütün sektörleri besleyen, onların rekabetçi ürün ve hizmetlerinde daha rekabetçi, daha verimli, daha karlı olabilmesini sağlayan çok önemli bir etken. Dolayısıyla son derece de ülkeler için stratejik. Bu yüzden biz hani bu değişim ve dönüşümde kamu, üniversitelerimiz, diğer STK'lar bu sektördeki ve aynı zamanda iş dünyasındaki firmalarla yakın ilişki içerisinde olarak aslında bu değişim ve dönüşümü desteklemeye ve hatta bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü hakikaten her değişim dönüşüm içinde büyük bir fırsat var. Biz bu değişimi dönüşümde yeterince hızlı olursak, doğru yerde doğru pozisyonlama alabilirsek aslında bu yarışta dünya pazarında hak ettiğimiz yeri alabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye yazılım ekosisteminde yetkin insan kaynağı olarak baktığımızda müthişiz. Yani ben şahsen 30 yıllık bir iş kariyerim var. Yıllarca dünya devi teknoloji şirketleriyle çalıştım. Ve hep şunu duydum. Hakikaten Türk yazılımcıları, ekiplerim, hani sadece G-Tech'in kendi şirketimde personel değil. Bu bütün ekosistem için aslında şey yapan. Çok çalışkan, çok yetkin, istekli. Yani mücadele eden. Yani çok bizim hani Türk ekosistem olarak güçlü meziyetlerimiz de var. Bunları birleştirip aslında fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz.
1: O zaman yani Türkiye'nin rekabetçi olabilme adına özellikle de hani bu kadar nasıl diyelim şartların zorlaştığı bir ortamda en büyük aseti insan kaynağı mı? Evet. Güçlendirmesi gereken kası da burası mı? Yani bunu mu anlamalıyım söylediklerinizden?
2: Yani tabii çünkü bir değişim var. Mesela sektörde insan kaynağı seçme yerleştirme global bir firmanın, bu işi yapan bir firmanın geçenlerde paylaştığı bir düzenli olarak anketler yapıyorlar ve paylaştığı şey. Diyor ki yani özellikle Türkiye'de personel istihdam etmek isteyen şirketlerin %78'i aradığını bulamıyor yetkinlik anlamında. Ama bir grup da iş arayanlar var. Onlar da istediği işi elde edemiyor. Demek ki burada aslında aranan profillerle mevcuttaki bu sadece yazılımcılar için değil, tüm profiller için söylüyorum. Sanayide çalışacak kişiler için de, finansta hepsi için geçerli. Bir gap var. Ve 2030 yılına da geldiğimizde diyor ki onların araştırması, her birimiz kendimize bakalım. Mevcuttaki yetkinliklerimiz neyse bunun %43'ünün değişeceği. Yani kendimizi dönüştürmemiz, değiştirmemiz gereken, kısa sürede çok yol kat etmemiz gereken bir dünya içerisindeyiz. Dolayısıyla yazılım dünyası evet değişecek. Bizim rollerimiz, yazılımcıların rolleri de değişecek yapay zeka ile birlikte. Belki bir takım bizim için daha rutin olan bir takım işler artık teknoloji yapacak. Ama insan faktörünün olduğu, aklı koymak, yorumu koymak, orada vicdanı koymak ya da iş bilgisini koymak yine bizlere düşecek. Orada bu yetkinlik dönüşümüne katkı vermek, bu dönüşümü sağlayabilmek ve esasen neler olduğunu da keşfederek gitmek son derece önemli. Burada da söylemeye çalıştığım gibi hem şirketlerimiz, ekosistemdeki şirketlerimiz hani neye ihtiyacı olduğunu görüyor ve keşfediyor. Üniversitelerimiz ve tabii ki devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde bu en değerli asetimizi koruyarak ve güçlendirerek devam etmeye çalışıyoruz.
1: Peki. Şimdi şunu sorayım. Özellikle şimdi Avrupa'da, Orta Doğu'da yükselen bir siber güvenlik veri egemenliği hassasiyetinde takip ettiğimiz bir dönem. Dolayısıyla Türk yazılım sektörünün hem bu tarafta yani siber güvenlik pazarındaki payı ve de işte veri analitiği tarafındaki payı düşünüldüğünde küresel bir odak, bir güvenli liman konumlanması adına nasıl bir strateji izlemek lazım?
2: Şimdi Şunu biz böyle hani karnemiz önümüze alır bakarız diyoruz ya. Derneğimizde ve hani ekosistemimizde birçok yani Türkiye'de büyük olup yurt dışında büyümeye çalışan, bu yolculukta aslında yol kat etmiş olanlar veya daha henüz yolculuğun başında olanlar herkesin hikayesini dinliyoruz. Ve burada kolaylık ve zorlukları neler olduğunu iyi olan hikayelerden çoklayarak ekosistemimize bu bilgileri paylaşarak devam edebilmek için problem olan noktaları da tespit edip aslında çözüme gidecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmek için esasen. Şimdi başarılı olmuş olanlardan bir iki tane örnek vermek istiyorum nasıl başarılı olduklarına dair. Bazıları bunlar inanın ki çok fazla sayıda değil. Çok yıllar önce henüz Türkiye'de daha küçük bir yazılım şirketiyken bir adımlarını da yurt dışına atmışlar. Ve Türkiye ile birlikte yurt dışındaki işte hedef ülkelerinde de büyümeye başlamışlar. Ve bugün baktığımızda evet globalde iyi bir oyuncu. Türk yerli yazılım şirketleri. Ama bunların sayısı çok az. Çünkü erken başladıkları için bu yolculukta başarılı. Önce Türkiye'de büyüyüp sonra yurt dışında büyümeye çalışanlar veyahut da yolculuğun bugünlerle yola çıkmış olanlara baktığımızda aslında son derece önemli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi network. Finansman. Çünkü bu bir ciddi bir yatırım. Hangi ülkede ve bölgede olursanız oralarda zaman yatırımı yapmanız lazım. Kendinizi anlatmanız lazım. Ve buralarda başarı hikayeleri yaratmamız gerekiyor. Fakat bugün bizim Türkiye yazılım ekosistemi için konuştuğumuz dinamikler başka ülkeler için de geçerli. Onlar da bunları stratejik ülke ekonomisi için stratejik görüyorlar. Ve devlet teşvikleri ve herkes kendi ekosistemindeki yazılım şirketlerini de desteklediği için öyle buradan çıktım, Türkiye'de çok iyiydim, ürünüm de çok iyi, hemen de gideyim, herkes de beni bekliyor, dünyası yok. Dolayısıyla aslında hiç de kolay bir günlerde değiliz bütün bu ekonomik, politik konjektürün içerisinde. O zaman biz ne yapabiliriz dediğimizde aslında Türkiye'nin mesela yani bütün dünyada yıllarca Hindistan teknoloji dünyasında çok hani insan kaynağı sağlayan aslında hem ekonomik hem bilgi bir hub gibi olmuş vaziyette. Yani Türkiye'nin için daha kaliteli çözümleriyle, insan kaynağıyla ve daha doğru çözümlerle pozisyon almasın. Peki bunu nasıl yaparız? Yani amacımız bu. Ben Antalyalıyım. Antalya deyince aklınıza ne gelir? Turizm gelir, tarım gelir. Hani bir sanayi şehri gelmez. Ama hani turizm Türkiye'nin için ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, peki nasıl buraya geldi dediğinizde, yıllar önce devlet çok büyük bir şey başlatmış, program başlatmış. Turizmin dünyada ilk akla gelen ülkelerden birisinin Türkiye olması için. Biz de diyoruz ki aynı perspektifle gidelim. Yazılım, teknoloji dendiğinde de Türkiye çok önemli bir hub olarak, bir marka değeri olarak akla gelsin. Onun altında zaten biz yazılım şirketlerine, ekosistemimizdeki şirketlere çok önemli bir görev düşüyor. Biz güçlü olduğumuz sektörlerde ürünlerimizde iyi olmak zorundayız, rekabetçi olmak zorundayız. Müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet vermeliyiz. Fiyat performansla rekabetçi olmak zorundayız. Artık kendimizi ispat ettikten sonra olay daha kolay. Ama bu yolculukta hani çözüm tek bir tane değil. Bütünsel olarak baktığımızda. Dolayısıyla Hizmet İhracatçılar Birliği'miz, Bilişim Komitesi aynı şekilde bizimle birlikte bunu dert etmiş bir şeydir. Hep birlikte burada akıl birliği yapmaya çalışıyoruz ki ihracatımızı artıralım ve dünyada bir güç sahibi olalım. Dolayısıyla hani burada büyük bir şemsiye olsun ve biz burada öyle bir yapısal gidelim ki bu düzenli bir belki pazarlama aktivitesi, işbirlikleri, devlet to devlet, devlet seviyesindeki ilişkilerde ve aynı zamanda başarılı olmuş ekosistemimizdeki firmaların da burada liderlik edeceği bütünleşik bir hikaye yazalım istiyoruz. Çünkü gerçekten tek başına her şirketin gidebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman kaybı. Ama şu an zamanın en kritik olduğu günlerdeyiz. Yani yapabilirsiniz, aynı yoldan gidip bunu başarabilirsiniz ama hani arzu ettiğiniz bireysel olarak şirketler için söylüyorum. Bunun bir zaman ve maliyet var. Bazıları da bu yolda emek harcayacak, başaramayacak. Ama amacımız hep birlikte bütünleşik olarak bu değeri yaratmak. Toparlamak gerekirse dediğim gibi büyük bir şemsiye altında bunu gerçekleştirmek ve best practice'leri olabildiğince çoklayabilmek, bu bilgi akışı ve işbirliklerini güçlendirmek. Çünkü işbirliği, güç birliği, hani cümlelerini hep duyarız belki farklı sektörlerde. Bizler için, yazılım sektörü için gerçekten bu çok çok daha önemli. İyi bir hikaye, bir yazılım şirketi bir ülkede yaratmaya başlamışsa, bir tane daha Türk firması gittiğinde onun kredisi bir kere artı bir oluyor. Hikaye kötüyse de eksiden başlıyorsunuz. Siz ne kadar iyi olursa olsun. O yüzden iyi hikayelerimizle birlikte gidebilmek amacımız.
1: Peki şimdi iyi hikayelerin geldiği seviyeyi biraz...

0: şöyle ki 2025 ihracat rakamlarına bakarsak yaklaşık 5,5 milyar dolar civarında yazılım hizmet segmentinde. Ekosistemimizi az önce söyledim. Ne kadar büyük bir inançla hani olduğumuzu, yani teknolojiyi geliştirmekle ilgili bir şeyleri yapmak ve istekle ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat ihracatı yapmakla, yani bu işi büyütmekle ilgili bir darboğazımız var ve şu an 5,5 milyar dolar dünya BT iş hacmi, ihracat hacmi yaklaşık 1,2 trilyon dolar, yani %0,5'i kadar. Burada hani en azından hemen ilk fırsatta önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde dünyadaki ihracat pazarının %1'i gelebiliyor olması lazım. Ve bunu hak ediyor yani Türk yazılım ekosistemi. Çünkü yerelde büyümemize bakarsak 2002 ile 2005 arasında işte TL bazında yaklaşık %6, %60 büyümüş, dolar bazında %8. 2025'te radikal bir büyüme var. Hani yazılım donanım büyümesinin içerisinde. Yazılım %120'nin üzerinde büyümüş Türkiye'de. Bu asla potansiyelini de gösteren bir şey. Biz ihracatı az önceki bahsettiğim konulardan da orada bir sıçramayı yapamamış durumdayız. O bir sıçrama yaptıktan sonra bence en azından dünya BT pazarını %1'i alabilmemiz içten bile değil. Yani dolayısıyla hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyoruz. Biraz da tüm mücadelemiz ve işbirliklerini hani güçlendirerek gitmeye çalıştığımız yer burası. Hikayelere
1: ağırlayacağız. Peki. Şimdi işbirlikleri tarafını biraz konuşalım. İşbirliklerini çeşitlendirme, işte güçlendirme noktasında ne yapıyorsunuz? Ne anlayalım buradan? Hı-hı. Yani kamuyla da irtibat halinde olduğunuzu biliyorum, evet. Anlıyorum. Ağırlık daha ziyade bu tarafta mı olacak yine? Yoksa daha uluslararası nitelikte hedefler mi var? Yoksa hani içerideki kurumsal yaklaşımlar üzerinden mi gidecek? Yani özel sektörle dirsek teması üzerinden, evet, mi gidecek? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. Yani gerçekten küresel olarak da koşulların kolay olmadığı bir süreçteyiz. Yani yüksek faizler, maliyetlerin arttığı bir süreç, borçlanma maliyetlerinin arttığı bir süreç, küresel borçluluğun çok yüksek olduğu bir süreç, bütün bunların üzerine çok böyle sevimli de durmuyor bir yandan. Dolayısıyla bu ortamda o stratejiyi, özellikle işbirlikleri stratejisini ne zemine oturtuyorsunuz?
0: Şöyle, işbirliğinin önemi zaten bu yüksek maliyetleri her, evet, firmanın kendisinin aynı maliyete katlanmaması, hı, için gerçekleştirilen bir şey. Biz tabii yasat olarak aslında hani en tepede misyonumuz ne? Yerli yazılım firmalarının devamlılığı, büyümesi, gelişmesi ve de dünya pazarına yer alması konusundaki her türlü desteği vermek. Ve de neden bahsettik? Aslında yazılım sektörü bütün sektörleri desteklediği için çok stratejik bir yerde. Dolayısıyla devletle ilgili kurumlarımızla sektörümüze dair bir takım teşviklerin doğru bir şekilde, yani teşvikler zaman içerisinde değişim dönüşüm ihtiyacı olabilir. Çünkü dinamikleriniz değişir. Bunlara göre daha güncel ve olması gerektiği seviyede veyahut da yani teoride ilk başta çok şey olan bir teşviğin pratikte bizlerin yaşadığı dinamiklerle arasında bir boşluk varsa, aslında bu boşluğu kapatmak, bu pratik deneyimleri güncel hayatımızı paylaşarak olabildiğince maksimize edebilmek. Ama devletin de bizden istediğimiz tek şey, bize teşvik verin değil. Teşvikler olmazsa olmaz. Buranın yani can damarı gibi bir şey. Çünkü maliyetlerin çok yüksek olduğu, sadece personel maliyetimiz değil, personel maliyetimiz bizim pandemiden sonra özellikle 2022-2023 bandında, yani reel enflasyonun misli misli arttı. Yani iç enflasyonumuz bizim şirketlerimizde dışarıdaki enflasyondan çok daha fazla. Neden? Dövizle olan farktan dolayı ekiplerimizi, en değerli kaynaklarımızı yurt dışına kaybetmemek adına know-how gidiyor, çünkü bilgi birikimi gidiyor. İçeride tutabilmek, kendi şirketlerimiz içerisinde tutabilmek için. Ama bu mevcut bütün maliyet baskısının yanına bir kat daha gelen çok büyük bir baskı şirketler içerisinde. Tabii yatırım dediğiniz şey, bütün bu bahsettiğimiz şeyler yatırım. Yurt dışına gideyim yatırım, teknolojiye yatırım. Şu an herhangi bir yazılım şirketi

0: Kendi ürünlerine yatırım yapmadığını düşünmek mümkün değil. Çünkü teknoloji dönüşüyor ve siz bu teknoloji dönüşümünde o fırsatı yakalayabilmek için bir an önce yapmanız lazım. Dediğiniz gibi büyük bir finansman maliyeti bu. Peki bu işbirliğini ne yapıyoruz da biz bütün bunları yönetiyoruz? Yapay zeka diyoruz. Yapay zeka tam kullanalım. Yani hani o taraftaki yatırımları da az sonra konuşuruz.
1: Az sonramız kalmadı. 1,5 dakikamız, 1 dakikamız kaldı.
0: Peki, yani o zaman oradaki yatırımlarımız da öncelikle global firmalarımız aslında buradaki başarı hikayeleriyle onların da yurt dışına taşımalarını sağlayabilmek ve teşviklerle bunları destekleyebilmek ve de aslında hep birlikte ekosistemin hep birlikte hareket ederek aslında maliyetleri paylaşmasını sağlayabilmek diyebilirim.
1: Mine Hanım çok teşekkür ediyorum. Mine Taşkaya konuğumuzdu. YASAT Başkanı, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı. Kendisine vakti için, sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ediyoruz. Ve 30 dakikayı burada noktalıyoruz ama birazdan seans ortasında devam ederiz.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
7: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
9: Bloomberg KT katkılarıyla.
10: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasının ilk durağı, yani daha doğrusu başlangıç noktası bir röportaj olacak. DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın da Burak Karagöz'ün konuğu olacak. Sözü onlara bırakarak başlayalım Burak.
1: Zeynep teşekkürler. Senin de söylediğin gibi İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ticari ilişkiler ve yatırımlar açısından önemli bir toplantı. Önemli başlıklar konuşuldu. Türkiye Kuzey Ram Festivali İş Forumu basın daveti. Senin de söylediğin gibi Almanya ama Almanya'nın en büyük bölgelerinden bir tanesi. Önemli konuklar vardı. Ben de hemen Mehmet Ali Bey'e soracağım. Efendim detayla başlayalım, neler söyleyeceksiniz?
2: Biz bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Çok önemli bir toplantıydı gerçekten. Hem ticari ve yatırımlar manasında güzel şeyler.

oldu. Hem bugün Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin başbakanından özellikle vize konusunda güzel şeyler duyduk. Gerçekten önemli bir toplantı geçti. Niye önemli bu eyalet? Almanya'nın en büyük eyaleti. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ekonomisi var. 1 milyon Türk yaşıyor. Toplam 18 milyon nüfusu olan bir eyaletten bahsediyoruz. Dolayısıyla hem Türklerin orada bulunuşu itibarıyla hem yaptıkları iş itibarıyla eyaletin başbakanı gibi ki bu aralarda Almanya'da çok popüler kendisi Henrik Wüst, hem çok genç 50 yaşlarında yanlış bilmiyorsam, hem Türkiye'ye karşı, Türk halkına karşı, Türk iş dünyasına karşı ticari ve yatırımlar boyutunda çok sempatik bakan bir başbakan. Biz geçen sene kendisini Ekim 2025 yılında Düsseldorf'ta yaptığımız bir yatırım toplantısında tanıdık. Çok iyi bir ilişki kurduk. Bunun devamını kendisinden rica ettik. Bir de bu tür toplantılar biliyorsunuz daha çok somuta varmadan hani toplantı yapıp bilgi alışverişinde networking, lobi faaliyetleriyle geçen toplantılardı. Fakat biz kendisine ilettik. Dedik ki biz böyle istemiyoruz. Somut, konkret projeler istiyoruz. İmza atalım, büyüyelim, daha çok iş yapalım sizinle diyoruz. Kendisi buna çok olumlu yaklaştı ki bir sene sonra bizim de davetimizle sonra resmi davete dönüştü. 3 gündür ülkemizde bulunuyor. Tekrar söylüyorum, hem Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmenin çok iyi geçtiğini biliyoruz. Bir gün önce de Ankara'daydık kendisiyle. Ankara'da da Ankaralı, Ankara'dan Avrupa'yla iş yapan, Almanya'yla özellikle Westfalia eyaletiyle iş yapan iş insanlarıyla da bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. Olağanüstü başarılı geçti. Ben Ankara iş dünyasını çok yakın tanımamakla birlikte müthiş gurur duydum. Meğerse biz gitmişiz, oralara yerleşmişiz. Olağanüstü her konuda inanılmaz yatırımlar yapıyoruz Türkler olarak. Onlar da bundan memnuniyet duyuyorlar. İstanbul'daki toplantı çok üst düzey bir yuvarlak masa toplantısındaydı. Türkiye'nin ülkemizin tüm büyük gruplarının CEO'ları katıldılar. Bundan çok memnunlar. Kendisi de çok büyük bir delegasyonla geldi Türkiye'ye. Almanya'nın özellikle Westfalia eyaletinin en büyük şirketlerinin CEO'larını getirdiler. Karşılıklı çok güzel bir toplantı oldu. Enerji Bakanımız teşrif ettiler. Onun katılımı da toplantıya farklı bir boyut kazandı. Çünkü neticede bu işleri yapabilmek için hepimizin enerjiye ihtiyacı var. Yani ticaret ve yatırımlar boyutunda iki ülke arasında eğer bu boyutu ki Almanya bizim en büyük ticaret ortağımız 55 milyar euro ticaret yapıyoruz. Bir numaralı ortağımız. Bunu toplantı yaptığım konuşmada da söyledim. Boston Consulting Group'la geçen sene tamamladığımız bir çalışmada önümüzdeki 5 senede 125 milyar euroya, ondan sonra 10. senenin sonunda 250 milyar euroya ulaştırabileceğimiz büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel ne diye sorduğunuzda bütün sektörler, bütün çalışma alanları, ortak yapılacak konular, yatırımlar boyutuyla hepsi değerlendirildi ki biz bu raporu bütün iş dünyamızla ve Alman iş dünyasıyla paylaştık. Orada da daha hızlı sonuç alabilmek için eyalette bir NRV, Rhein-Westfalia eyaletinin bir global yatırım ajansı var. Bunun başında da Felix CEO'su. Onunla da bugün bir Memorandum of Understanding, yani bir anlayış mektubu imzaladık. Bu anlayış mektubu neyi kapsıyor? İki ülke arasında sadece konuşmayacağız, oturacağız ve iş yapacağız. Şimdi her 3 ayda bir Düsseldorf'ta, bir İstanbul'da tekrar iş insanları olarak buluşacağız, toplanacağız. Bugün 7-8 tane konuşmalardan sonra 7-8 tane anlaşma imzalandı Alman-Türk şirketleriyle. Her yaptığımız toplantıda Alman-Türk şirketlerinin daha fazla iş yapması, daha fazla birbirlerine entegre olması, ticaret ve yatırımlar boyutunda bütün konsantrasyonumuz bu. Tabii ki biz bu vesileyle hem Enerji Bakanımızın çok güzel mesajları oldu. Enerji konusunda yapacağımız çok iş var dedi. Türkiye'nin enerji stratejilerini çok yakın izlediklerini söyledi Başbakan. Bakanımız Enerji Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin şu anda yaptıklarını, bu krizi nasıl avantaja çeviririz enerji boyutunda ve bunu Avrupa'yla nasıl bir sinerji sağlarız özellikle Almanya'yla boyutunda ikili görüşmelerde çok güzel fikir alışverişinde bulundular. Bunların hepsini önemsiyoruz. Tabii toplantı

0: Toplantının sonunda da Başbakan, Eyalet Başbakanı Wüst'ün konuşmasında burada özellikle Alman Büyükelçiliği'nin ve bizim DEİK ailesi olarak gerçekten çok ciddi bir çalışma yürüttük. Ne için yürüttük? Madem ticaret ve işbirliği yapmak istiyorsak, yatırımlar yapmak istiyorsak, vize almadan seyahat edemediğimiz bir iş dünyası vardı. Bu hakikaten.
1: Ben de tam onu soracaktım. Yani vize konusu tüm iş dünyasının, özellikle Almanya sorunu nasıl sonuçlar çıktı?
0: Bu gerçekten bir komedi haline gelmişti. Artık söyleyip gülüyorduk. Yani nasıl artıracağız ticaretimizi? Orada fuarları ziyaret edemedikten sonra iş insanlarımız gidip yabancı ortaklarıyla iş yaptığı partnerlerle görüşemediği bir ortam yaşıyoruz. Son bir senede gerçekten ciddi bir çalışma yaptık. Alman Büyükelçisi'ne, özellikle İstanbul, Almanya İstanbul Konsolosu'na özel teşekkür etmek istiyorum. Gerçi söylediklerimizi duydular. Ve şu anda anons edildiğine göre biz artık Fast Track, yani DEİK üyeleri, iş insanları, kendi grubunda çalıştırdıkları insanların artık Almanya'ya seyahati konusunda Fast Track modelini den dolayı hızlı vize alacaklar. Daha uzun süreli vize alacaklar. Bu da bizi bugün en çok memnun eden konulardan biri oldu.
1: Mehmet Ali Bey, şimdi Almanya'da siyasi gelişmelerle ilgili müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Berlin'de sol partinin güçlenmesi özellikle ticarete yansımaları konusunda iş konseyi olarak sizi endişelendiriyor mu?
0: Şimdi Almanya'da biliyorsunuz, aslında sırf Almanya'da değil, bütün dünyada şöyle bir problem var. Mevcut hükümetler, özellikle Avrupa'da mevcut liderler, mevcut başbakanlar, her neyse adını ne koyacaksanız, halklarına gelecekle ilgili umut vaat edemediklerinden dolayı radikal partilerin, özellikle radikal sağ partinin bir yükselişini görüyoruz. Bu şimdi Almanya'da da çok büyük bir problem. Fransa'da problem, dolayısıyla Avusturya'da problem. Avrupa'nın geneline yayılan bir problemden bahsediyoruz. Aslında bu problemin derinine indiğimiz zaman bir politika geliştirildiğinden dolayı aşırı sağ partilere oy verilmiyor. Tamamen mevcut sistemden insanlar bir ümit, bir umut besleyemedikleri, duyamadıkları için. Şimdi biz diyoruz ki zaten bizim yola çıkış sebeplerimizden en önemlisi şu. Yeni dünyada artık Covid'den sonra, uzatmayayım konuyu ama sonra Covid'den sonra artık bir netleşme oldu ki dünyanın artık her kısmının yeni bir hikaye yazma zorunluluğu var. Çünkü eski hikayeden insanlar sıkıldı. Yeni bir hikaye bekliyorlar, yeni bir ümit bekliyorlar, yeni bir hayatlarını değiştirecek bir cümle bekliyorlar. Bu verilmediği sürece, bu da lider eksikliğinden kaynaklanıyor maalesef. Avrupa'da çok büyük problem. Onun için Hendrik Wüst'e çok önem veriyoruz açıkçası. Biz Türkiye olarak niye bu kadar ilgiliyiz? Çünkü Almanya'dan veya Avrupa'nın hasta olması bizi çok etkiliyor. Turizmimizin 20 milyon Avrupa'dan geliyor, 60 milyonun. Biz %40'ını ticaretimizin, ihracatımızın ve ithalatımızın Avrupa'dan yapıyoruz. Avrupa bizim için çok önemli. Dolayısıyla yeni Avrupa'yı tarif ederken Türkiye ile beraber daha heyecanlı, daha önümüzdeki 10 yıllara hizmet eden bir hikaye koyarsak insanların önüne, insanlar o zaman farklı düşünecekler, radikal partilere oy vermeyecekler diye düşünüyoruz. En azından bunu iş insanlarıyla veya bu toplantılarda politikacılarla paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki her kim gelirse gelsin Türkiye kendi oyununu kurar. O ayrı, herkes kendi oyununu kurar. O ayrı, hiçbir şey durmayacak. Ama tabii ki söylemler, bizim iş insanı olarak kabul etmediğimiz söylemler politik manada. Bunlar bizi rahatsız etmekle birlikte mecbur kalırsak o yeni gelecek siyasilerle de, siyasetçilerle de, düşüncelerle de bir oyun planı kuracağız tabii. Ama şu anda memnun muyuz? Hayır, memnun değiliz. Onun için yardımcı, biz de aklımızca biraz daha iş insanı şeyiyle farklı manada konuşmaya çalışıyoruz siyasetçilerle. Fakat gerçekten kendisi çok ümit veren bir siyasetçi. Vestfalya eyaleti hem en büyük, Almanya'nın en büyük eyaleti olması sebebiyle kendisi de çok genç, partisinde de çok seviliyor. Bakalım Türkiye seyahati Almanya'da, Alman basında inanılmaz manşetlerde. Hem Erdoğan'la görüşmesi, hem iş insanlarıyla bu yakın ilişkileri gerçekten çok Alman basın tarafından ilgiyle izleniyor.
1: Peki, teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun Mehmet Ali Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah daha iyisi olur. Sağ olun. Zeynep, sözü tekrar sana bırakıyorum.
2: Devam edelim seans ortasına. Soner Kuru, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye'nin gündeminde fon piyasasında olup bitenler ön planda kalmaya devam ediyor. Fon toplantısından öne çıkan başlıkları konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. SPK yine tavsiye kapsamındaki işte fonlardaki ödeme yol, bunlara ilişkin yol haritasını, ödemelere ilişkin yol haritasını sundu. Yine Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim süreci başlattı. Tabii yani en kritik konu ödemelerin nasıl yapılacağı, bundan sonra tekrarı olmaması adına nasıl bir mekanizmanın hayata geçeceği konuları. Önce buradan başlayalım. Yani bu süreçteki adımları ve kurumların proaktifliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani dün özellikle tabii önemli gelişmeler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği toplantıdan acaba yatırımcı açısından buradaki fonlara bu yatırım yapmış insanlar açısından somut bir şey çıkar mı beklentisi çok realize olmadı. Yani böyle bir kurul kuruldu. SPK bu kurula bir yol haritası sundu ama bu noktada yatırım yapmış olan yatırımcıların bekleyişleri devam ediyor ve açıkçası bu süreç uzadıkça da bu noktada piyasadaki negatif algı devam ettiğini söylemek mümkün. Yani zirveden baktığımızda belki bu ay içi bu fonların yoğunlaşmış olduğu hisselerin neredeyse %70'e varan oranlarda, ortalamalarda düştüğünü takip ediyoruz. Yani 10'dan 4'e, 10'dan 3'e kadar geldi. Taban serisi hikayesi açıkçası devam ediyor. Buradaki özellikle yatırım yapmış insanların bir miktar beklentisi acaba hani kamu bu işe el atar mı? Ama onun da kendi içinde adalet veya adaletsizlik noktasında tartışmaları var. Ama piyasa realitesi içinde bakacak olursak özellikle zannediyoruz ki buradaki taban serisi bir süre daha devam edecek. Yani 10'dan 1'e doğru bir hareket. Belki bunun arkasından böyle bir likidasyon. Çünkü piyasa şeyi bekliyor. Yani hem işlem geçmiyor. Çünkü bu fiyatlar alıcı açısından yüksek. Hem de açıkçası fiyatlar düştükçe marj logaritmik olduğu için, marj %10 olduğu için fiyatların rakamsal anlamda düşme hızı da geriliyor ve süreç uzuyor. Bu noktada çeşitli tartışmalar da var. Marjların biraz daha açılması ile ilgili, çünkü sürecin likidite edilecek fiyata gelmesi ile ilgili daha çabuk belki oraya varılması gibi bir düşünce. Bu noktada da çağrılar olduğunu takip ediyoruz. Yani belirsizlik devam ediyor açıkçası. Yani bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları önemli. Mahşeri vicdan vurgusu önemli. Ama işin hem yasal hem de matematik boyutları var. Yatırımcılar açısından belirsizlik devam ediyor. Piyasa açısından satışlar devam ediyor. Buradaki taban serileri piyasada bir likidite sıkışıklığı oluşturuyor. Çünkü kredili hesaplar var, kaldıraçlı hesaplar var. Bir margin call durumu meydana geliyor. Tabii piyasa bunları satamadığı için dönüp satabileceği varlıklar üzerine gidiyor. Haliyle endeks seviyesine baktığımızda yılbaşındaki fiyatlamalara geri döndüğümüzü bu noktada görüyoruz. Yani sürecin mümkün olduğu kadar hızlı aksiyon alınması noktasında fayda görüyoruz. Piyasanın işlerliğinin korunması için. Şimdi geçtiğimiz haftanın rakamlarına baktığımızda bir miktar tasfiye edilen fonları hariç tutuyoruz. Fon piyasasından bir çıkış var. O çıkışın yine finansal sistem içinde kaldığını görüyoruz. Biraz mevduatlarda yaklaşık 400-450 milyon kadar artış var hem döviz hem TL. Tahminen o kadar fonlardan bir çıkış olduğunu görüyoruz. Haliyle süreç ne kadar çabuk selamete erdirilirse piyasada sonrasında yeni oyun planını ona göre kurup ona göre bir perspektif yol haritası çizecek ama şu anda bu belirsiz sürecin devam etmesi ve bunun piyasada oluşturduğu baskıyı takip ettiğimiz içinde olduğumuz dönemdeyiz.
2: Şimdi Soner Kuru, siz de değindiniz, yani satış baskısı devam ediyor. 13 Ocak'tan beri en düşük seviyeleri gördü borsa. 2 günde %5'e yakın değer kaybı var. BIST 30 pozitif ayrışıyor diyorduk geçen hafta, ama o tarafta da baktığımda yani özellikle bu işte Aselsan, Astor'daki satış baskıları buraya da düşüş getirdi. Yani hızlandırdı buradaki kayıpları da. %2,5 haftalıktaysa işte %4 kadar, %4-5 kadar yanlış hatırlamıyorsam değer kaybı var. Şimdi tabii burada bir yandan da hani bir dengelenme süreci nerede olacak, oraya mesafe açılıyor mu kapanıyor mu sorusunu da her gün tartışıyoruz ya bir yandan. Evet, endeks hareketleri böyle, bir yandan işte kurumların koordinasyonu, regülasyonları, hamleleri ekleniyor. Dolayısıyla o mesafe anlamında ne söylemek rasyonel duruyor? Yani o mesafe açılıyor mu? Aynı yerde mi, kapanıyor mu?
3: Şimdi şöyle, bu bir kere biliyoruz ki yeni aydan itibaren bu endeks değişiklikleri devreye girecek.
2: Bir de o var, yarın devreye giriyor.
3: Evet, o biraz daha BIST 30'u rahatlatır diye değerlendiriyoruz açıkçası. Onu söyleyeyim. Sürecin başladığından beri halka arz endeksi neredeyse %45-%50 bandına yakın bir seviyede geri çekilme gösterirken BIST 30 %10'larda, yani BIST 30'un pozitif ayrıştığı hikayesi var. Zaten özellikle o ilk fon düzenlemesinin ardından piyasa düşecekse BIST 30 daha az düşer, piyasa yükselecekse BIST 30 daha fazla yükselir beklentimiz vardı. O viteste piyasa devam ediyor. Yani şirket ölçeği küçüldükçe satış baskısının endeksler anlamında arttığını takip ediyoruz. X tüm Y endeks dediğimiz, tümden yüzü arındırdığımız endeks yine en negatif ayrışan grupta olduğunu ifade edelim. Ama endeks değişikliklerinin ardından bir miktar orada BIST 30 tarafında rahatlama görürüz. Şimdi bir de sürecin neresindeyiz noktasında şöyle bir matematik var. Şimdi hissenin fiyatı diyelim ki 10, ama piyasa açısından adil değer belki 1, bunu bilemiyoruz. Şu anda bu 10'dan 3'e kadar geriledi. 10'dan 4'e kadar geriledi. Marj %10 olduğu için ilk günler 10'dan 1 lira düşebiliyordu. 1 liraya yakın seviyelerde düşebiliyordu, ama şimdi fiyat 3-4 liraya gelince yine %10 marjı, bu sefer 30 kuruş düşebiliyor. Haliyle fiyat matematiksel olarak aşağı geldikçe o logaritmik hareket, %10'luk hareket sabit kaldığı için adım küçülüyor. Bu da süreci uzatan bir unsur. Zannediyoruz ki biraz daha burada bu taban serisi noktasında, üzülerek söylüyorum tabii ki, buralara yatırım yapmış yüz binlerce yatırımcı belki daha farklı bir şey duymayı istiyor, ama zannediyoruz ki taban serisi özellikle bazı hisselerde biraz daha devam etmek durumunda, piyasanın beklediği adil değere yaklaşması açısından söylüyorum. Çünkü tabanlarda hala bazı hisselerde yüz binlerce lot, bazı hisselerde işte milyona varan lot adetleri tabanlarda bekliyor. O yüzden bu sürecin sonuna geldik söylemi için henüz erken, ama tam neresindeyiz noktasında tabii bir işi lokasyon anlamında bir yer vermekte zor. Süreci uzatan bu %10 marj ve fiyat küçüldükçe fiyat adımının da daralıyor oluşu hikayesi.
2: Şimdi yatırımcı açısından bu ortamda aslında şunu da ekleyeyim. Şimdi bir yandan da hani küresel tarafa baktığımızda da hani orada da böyle çok sevimli diyebileceğimiz bir ortam yok. Yani gelişmekte olan ülkelere etkileri açısından da. Hani bir kere çok yüksek borçluluğun olduğu bir ortam var. Enflasyonist riskler devam ediyor. Petrol tarafında 100 doların altını göremiyoruz. Hani 100 dolarda kalacak mı? Gerçi Fatih Birol'un açıklamaları yani farklı bir etkide olabileceğini düşündürüyor, ama neyse, yaşayıp göreceğiz yani. Sonuç itibariyle o jeopolitik risk tarafı devam. Bir yandan yani borçlanma maliyetleri yükseliyor. Çünkü tahvil tarafındaki hareketleri siz benden iyi takip ediyorsunuzdur. Böyle de bir ortam var küreselde. Dolayısıyla yani hem borçlanma maliyetlerinin arttığı, borçluluğun zaten yüksek olduğu, yani faizlerin de bu arada yüksek durmaya devam ettiği, dolayısıyla hem fon akışları açısından hem işte diğer gelişmekte olan piyasaları ilgilendiren işlemler açısından da ne kadar baskı var. Bir yandan içeride biz bu fon meseleleri ekseninde yaşanan baskıyı takip ediyoruz. Böyle bir ortamda yatırımcıya ne denebilir? Yani en çok aldığımız soru da bu. Hani yatırımcı portföy çeşitlendirmesi noktasında, risk yönetimi noktasında hangi adımları atabilir? Ne kadar alanı var yani?
3: Şimdi içerideki gürültü patırtı o kadar yüksek ki bizim kendi gündemimiz, yurt dışı finansal koşullar tam ters iklimde olsa idi dahi biz bundan pozitif manada etkilenmemiz çok düşük ihtimal olurdu, onu söyleyeyim. Ama yurt dışındaki iklim de senin dediğin gibi çok destekleyici değil. Özellikle tahvil faizleri rekor üstüne rekor kırıyor. Bu gelişmekte olan ülkelere para akışının önünde önemli bir set. Özellikle zannediyoruz ki Amerikan seçimlerine kadar da petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. İran o işi orada kitleme kabiliyetine sahip oldu gibi görünüyor. Herhalde seçimden sonra bir orada bir anlaşma ve petrol fiyatlarında bir geri çekilmeyi takip ediyor olacağız. Çünkü İran'da bu noktada bu kitleme esnasında zorlandığı gerçeği var. O yüzden seçim sonrası biraz daha petrol fiyatları rahatlar ve küresel faiz ortamında bir miktar normalleşme görürüz beklentimiz var. İçeriye doğru geldiğimizde yatırımcı ne yapsın? Şimdi bir kere Kasım ayında önemli bir takvim bizi bekliyor biliyorsun. Zaten bu işler MSCI'nin uyarısıyla başlamıştı. Yani buradaki şeffaflık, fiyatlama kalitesi, bilgi asimetrisi noktasında uyarılar vardı. Gürültü patırtı koptu. Şimdi Kasım ayında bunların değerlendirmesinde böyle bir hani endeks düşmesi ihtimalini zaten artık ortadan kalktığını değerlendiriyorum ama pozitif noktada yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını pozitif noktada etkileyecek açıklamaların geliyor olması da bir noktada daha olası. Çünkü bir bakış açısıyla da Türkiye'de sermaye piyasalarının temizlenme sürecini yaşadığımızı ifade edeyim. Oradan pozitif bir etki gelirse buraya gelmekte çekimser kalan yabancının biraz daha cesaretli hareket edebilmesi ihtimali var. Bir kere bu elimizde önemli bir konu. İkincisi Türkiye'de geçtiğimiz dönem sermaye piyasaları likidite hareketine baktığımızda homojenitenin bozulduğunu görüyorduk. Yani likidite tek bir yöne doğru akıyordu. Özellikle bu fonlar. Öyle bir ortam vardı ki biz yıllık %60, %70, belki %80 potansiyelle çıktığımız böyle şirket raporları, araştırma raporları çok da teveccüh görmezken diğer tarafta işte birkaç ayda bu getiriler var söylemi vardı. Bir likidite asimetrisi, likiditenin heterojen yapıya doğru gittiği bir nokta vardı. Özellikle BIST 30 bu işten negatif ayrışıyordu. Şimdi önümüzdeki dönemde ben açıkçası piyasanın biraz daha likidite akışı anlamında sağlıklı bir yere geleceğini düşünüyorum. Burada BIST 30 fonların yapısı itibariyle de pozitif ayrışacaktır. Yani özellikle hikaye önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da tabii ki sonsuza kadar düşmeyecek. Bugünler geçecek ve o zaman bu değerler bu fiyatlarda kalmayacak. İşte o trendde de BIST 30'un yine pozitif ayrışmasını beklediğimizi söyleyeyim. Piyasa değeri defter değeri üzerinden kıyaslama yapıyoruz bu dönemde. Karlılıklar açısından bir kıyaslama yapmanın zor olduğu günlerdeyiz. İçerideki faiz ortamı tarihsel ortalamaların çok üzerinde, karlılıklar da tarihsel ortalamaların altında. Ama bize öz sermaye, defter değeri somut bir ipucu veriyor ve Borsa İstanbul'da defter değerinin altında fiyatlanan 15-16 tane şirket var. Yani bir şirket kar üretebiliyorsa genelde defter değerinin bir miktar üzerinde fiyatlanır. Haliyle önümüzdeki dönemde yatırımcı ne yapsın? Biraz daha bu BIST 30'daki anlı şanlı şirketlere odaklansın demek biraz daha mümkün.
2: Soner Kuru, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için sağ olun. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.
4: Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortası devam ediyor. Derya Hekim yayına katılacak bu noktada. Doçent Doktor Derya Hekim, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Derya Hanım merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Az önce de söylediğim gibi ana gündemimiz fon piyasasında yaşananlar ve bunun etrafındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Şöyle sorarak başlayayım. Yani sermaye piyasalarında gördüğümüz bu resim makro taraf için ne ifade eder? Özellikle iç tüketim dinamikleri açısından bir etki bekler misiniz?
2: Evet, kesinlikle. Bence bir etki oldu da. Yani bu işi bugünkü boyutuyla düşünmemek lazım. Bundan

0: önceki boyutunda da bir etkisi. Şöyle düşünelim. Şimdi burada bir aslında gerçekte olmayan bir varlık yaratılmış anlaşılan. Yani bir aslında hesaplarda yüksek bakiyeler görülmüş. Bunun da bir varlık etkisi yaratmış olması kaçınılmaz. Yani şöyle düşünebiliriz Zeynep Hanım. Yani insanlar kendi hesaplarında daha fazla para gördüler ve bu muhtemelen daha önceki dönemde. Yani bu işin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemlerde bir pozitif servet etkisi yarattı. Şimdi ise bu servet etkisinin geriye alındığını görüyoruz. Tabii bunların bazıları da biliyorsunuz reelleştirildi. Yani buradan alınan tonlarla bir takım arabalar işte veya değiştirildi veya daha büyük bir şeyler alındı veya harcandı. Şimdi ise bunların negatif tarafta olduğunu servet kayıplarıyla karşılaştığımız bir durumu görüyoruz. Yani aslında hem bu zımni olarak yani bizim orada gördüğümüz gerçekten hesaplarda gördüğümüz ve kendimizi daha fazla servet sahibi hissettiğimiz ve buna uygun olarak da tüketimimizi arttırdığımız bir durum söz konusu olabilir. Bu sadece algısal bir durumdur ama bu da muhtemelen yansımıştır. Bundan önceki dönemde enflasyonla mücadelemizi zorlaştırmıştır. Şimdi ise bunun tam tersine çalıştığını göreceğiz. Ve burada gerçekten bir servet kaybıyla karşılaşan bir takım tüketicinin daha az tükettiği bir durumla karşılaşacağız. Bunun mutlaka bir makroekonomik etkisi, en azından enflasyon üzerinde bir etkisi mutlaka olacaktır. Aynı zamanda tabii çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor bu durum. Bu belirsizliğin de hem yatırım tarafında hem tüketim tarafında özellikle dayanıklı tüketim tarafında ve yatırım tarafında etkilerini mutlaka olduğunu göreceğiz. Ama ben daha geniş bir perspektiften bakarak bu işin gerçek anlamda düzelmesinin bizim kalkınmamız açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle buradaki fonların etkin dağılımının sağlanabildiği bir finansal piyasayla karşılaşacağımız için bu bizi hem fonların dağılımı anlamında hem de etkin yere gitmesi anlamında çok daha ilerleyen dönemlerde pozitif etkileyecektir. Ne yazık ki durum önemli ve büyük. Ve biz bu durumu ancak böyle ne kadar adil çözebilirsek bundan sonra olmasını o kadar engelleyebiliriz. Ama şunu hatırlayalım. 2000 bankacılık ve 2001 para krizleri sonrasında getirdiğimiz önlemlerle gerçekten o zaman da çok büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştık. Ve o dönemde getirdiğimiz önlemlerle biz çok sağlam bir bankacılık sistemi oluşturduk. Ve sonrasında 2008 finansal krizinde bu oluşturduğumuz bankacılık sistemi sayesinde BDDK ve etkin işleyen regülasyonlar sayesinde 2008 bankacılık krizinden biz bankacılık tarafından etkilenmedik, reel sektör tarafından etkilendik ama en azından etkilenmemiz daha sınırlı oldu bu düzeyde. Yani o yüzden ben bu konunun gerçekten çok dikkatli bir şekilde, adaletli bir şekilde, ahlaki risk yaratmayacak bir şekilde çözülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar uzun vadede. Ama tabii ki kısa vadede şimdilik burada hem enflasyon açısından da bir etkisi olacak hem de açıkçası burada yaşanacak bir reel sektör açısından da etkisi olacağı benziyor. Bu şu anda bilmiyoruz orada ne kadar tüzel kişinin fonlar içerisinde bakiyesi var veya bu piyasada oluşan yani bu hareketler nedeniyle bir takım şeyleri eriyen, teminatları eriyen reel sektör var mı? Yani bunun gibi birçok aslında bunun yansıması olacaktır. Bunları da yavaş yavaş göreceğiz. Önemli bir kriz olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu krizden böyle daha düzgün bir finansal sistemle çıkarız.
1: Peki, biraz küresel taraftaki görünümü de size sormak istiyorum. Yani bugün çünkü özellikle Amerika tarafından önemli verileri alacağız. ADP'yi alacağız, çekirdek PC'yi alacağız ki son 6 aydır %3'ün üzerinde enerji fiyatlarındaki geçişkenliğin de mevzu bahis olduğu bir görünüm olduğunu söylüyoruz. Şimdi peki, küreseldeki görünüme bakınca, Amerika'daki faiz hadlerine, tahvil piyasasının fiyatlamalarına bakınca, şimdi tabii istihdam tarafını da Cuma günü alacağız, tarım dışı istihdam verisini de. Yani buradaki beklentiler, PC'deki beklentiler ekseninde. Biz şimdi yani nasıl bir temayı konuşmaya yaklaşıyoruz gibi duruyor makro düzeyde?
0: Tahvil faizleri yükseliyor. Yani bugünün en önemli konusu bu. Tahvil faizleri böyle dolmaya devam edecek Zeynep Hanım.
1: Tamam.
0: Şimdi ben
1: Fed de faiz yükseltecekse ondan sonra ne bekleyelim?
0: Evet, bu artık bunu normal olarak algılamamız gerekiyor. Bence zaten hani anormal olan çok düşük herhalde faiz oranlarıydı şu anda karşılaştığımız bu. Bundan sonra normal bir düzleme döneceğiz gibi görünüyor. Çünkü şöyle düşünelim, bunu üç tane temel gerekçeyle açıklayabiliriz. Bunlardan ilki bir kısmı bunların konjonktürel, bunlar ortadan kalkacak. Enflasyon şu anda evet enflasyon yüksek. Ve enflasyon yükselmeye devam edecek bir müddet daha en azından görünen o ki bu petrol fiyatlarında. Dolayısıyla bu enflasyon yükselince tabii ki buradaki vade priminin de yükselmesi kaçınılmaz. Ama onun dışında bence artık burada doğal faiz oranı yükseliyor. Ve doğal faiz oranının yükselmesiyle birlikte yani şöyle bir durum var. Bir yapay zeka teması gerçekten çok şeyi değiştirdi. Ya yani buradaki yatırım ortamını da çok değiştirdi. Yaklaşık burada şirketlerin, yapay zeka şirketlerinin 540 milyar dolar civarında bir bono çıkarttığını biliyoruz son dönemde. Yani tabii ki devletlerle yarışıyorlar, aynı fon için rekabet ediyorlar.
1: Tabii
0: Haliyle
1: kaldı ki zaten tahvil faizlerini yukarı iten sebeplerden birinin de bu olduğu analizi var.
0: çok doğru. Çünkü burada bir de bu yatırımlar biliyorsunuz ki faize karşı hassas değil. Yani istediğiniz kadar faiz oranını yükseltin. Bu yatırımlar olmak zorundaysa olacaklar ve bundan borçlanacaklar. Ve çok faize hassas olmadıkları için de borçlanmaya devam edecek. Bu da yani hükümetlerin borçlanma oranlarını tabii ki yukarı çekecek. Dolayısıyla bunun geçmesini beklemeyiz. Bir de üstüne tabii ki şimdi tüm küresel borçluluktaki bir artıştan bahsediyoruz. Ve bunun mali konsolidasyonla eski haline dönme imkanı da çok zor. Yani borç katlanarak artıyor ve mali konsolidasyon yapacak bir ortamımız yok. Artan savunma harcamalarımız var. Küresel iklim krizi geliyor. Bütün bunların hepsi bizim karşımıza kamu harcaması olarak gelecek. Dolayısıyla bir de savunma harcamaları var. Yani buradan da ne yazık ki bir konjonktürel taraf var bu kısımda, bir yapısal taraf var. Konjonktürel taraf geçici olabilir. Enflasyonun etkilerinin ben petrol fiyatları düştükten sonra zamanla gevşeyeceğini bekliyorum. 2027'de bunu görebiliriz. Ama bu yapısal taraf Zeynep Hanım bizimle olmaya devam edecek. Yani biz planlarımızı yaparken artık daha yüksek faiz oranlarına göre plan yapmamız gerekiyor. Yani bizim için de çok önemli bir şey bu. 2027 ve 2028'de yüksek bir fonlama faiziyle karşılaşma durumumuz var.
1: Şimdi Derya Hanım, hani küresel borçluluğun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yani yüksek faiz politikası yani ne kadar sürdürülebilir? Yani tamam yapay zekayı bir kenara ayırdık ama yapay zeka olmayan bir taraf da var.
0: Tabii ki. Biraz zor oluyor çünkü besleyen bir durum tabii ki bu borçluluğu. Ama şöyle düşünebiliriz Zeynep Hanım, belki de enflasyon bu anlamda işimize yarayacak bir durum olacaktır. Belki de özellikle enflasyonla bunun eritilmesi söz konusu olabilecektir. Ya da şöyle de düşünebiliriz, bence bunun yavaş yavaş sinyallerini de görüyoruz. Bu faizlerin düşmesi için finansal baskı uygulanmaya başlayacaktır. Örneğin ben size birkaç örneğini göstereyim, söyleyebilirim. Yani bir miktar düşürebilir onlardan ama çok fazla düşüreceğini ben sanmıyorum. Şöyle düşünün, mesela hazine tahvil almaya başladı, ABD hazinesi. Onun dışında şöyle zorunluluklar getirilebilir. Bankaların daha fazla tahvil tutması zorunlulukları getirilebilir. Keza baktığınızda şimdi yeni stable coinler var. Mesela stable coin yasasında stable coinlerin bunlar daha kısa vadeli bonolar tutuyorlar. Bu kısımda onları daha fazla hareketlendirebilir ve buradan ciddi bir talep geliyor. Dolayısıyla bu tarz bir takım hareketlerle buna finansal baskılama diyoruz. Bu tarz bir takım hareketlerle bundan sonra hükümetlerin tahvil faizlerini bir miktar bastırdığını görebiliriz. Ama bence geriye dönüş, hani o yüzde ikilerin altı, neredeyse işte Japonya falan örneğinde gördüğümüz gibi yani sıfırlar değil mi? O noktalara artık geri dönebileceğimizi ben düşünüyorum. Tabii ki borcu sürdürülebilirliği için bir kısım mutlaka yani hem Trump yönetimi hem Trump sonrası yönetimde benzer bir şekilde bir takım yöntemlerle buradaki tahvil faizlerini baskılamaya çalışacaklardır. Ama bu çalışabilecekleri yer de belirli bir yere kadar olacak. Çünkü artık gerçekten tasarruf o kadar çok yatırım ortamındayız ki özellikle bu yapay zeka temasıyla birlikte tasarruf değerli bir şey haline geldi. Ve herkes o tasarrufun peşinden koşuyor onu borçlanabilmek için harcamalar çok artıyor.
1: Peki, o zaman dünyada şu an carry trade akışları nasıl şekilleniyor?
0: Carry trade akışları şimdi Japonya'daki tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte de orada da burada carry trade'in böyle hafif hafif çözülmeye başladığı bir ortamda görüyoruz. Tabii bu yine gelişmekte olan ülkelere hedef alan, gelişmekte olan ülkeleri hedefte koyan bir kredi reytingine görebiliriz. Yine faiz farkları oluşacaktır mutlaka. Ama o eski, hani o carry'den kazanılan eski getirilerin olması da artık biraz zor gibi görünüyor.
1: Şimdi peki bir yandan da gelişmekte olan ülkeler genelinde CDS'ler yükseliyor. Bizde de ay başından beri %10'a yakın bir artış var. Yani özellikle yabancı hareketleri açısından içerideki fon tarafındaki gelişmeleri de eklediğimizde nasıl bir algı söz konusu oluyor? Hani bir yandan da şunu da sorayım. Yani bu düzenlemeler, regülasyonlar, kapsamlı adımlar hayata geçtiğinde hani normalleşme noktasına geldiğimizde hızlı bir geri dönüş beklenmeli mi? O ihtimal güçlü mü sizce?
0: Güven çok enteresan bir şey Zeynep Hanım. Böyle bir kere şişeden çıktığı zaman içeri girmesi biraz zaman alıyor. Yani biz bunu defalarca yaşadık. 2018'de yaşadık. Burada tabii orada zarar görmüştü. Şimdi ise burada bir şey oluyor diye kaçabilen bir yatırımcı var. Şu an için evet CDS'ler yükseliyor ama yurt dışında böyle ciddi bir panik havası yok görünüyor. Aldığımız haberlerde böyle. Ancak tabii ki bu uluslararası gündemde oldu. Tabii defalarca gazete manşetlerine yansıdı. O yüzden bir miktar bunun tekrar eski düzene dönmesi, yani eski halimize dönmesi, ki ben bunu bence 2018 öncesinden bahsediyorum, eski halimize dönmesi derken, eski akışlara dönmesi biraz zaman alabilir. Ve bu noktada bizim gerçekten güvenilir bir piyasa olduğumuzu ispat edecek birkaç bir şeye ihtiyacımız olabilir. O yüzden ben hızlı bir geri dönüş aslında beklemem. Ama öncelikle kimi bekleriz? Tabii ki daha çok risk alan hedge fonları bekleriz. Sonrasında yavaş yavaş bizim hedeflediğimiz daha sağlam yatırımcıların gelmesi biraz zaman alır. Bu sırada tabii ki bizim de makroekonomik istikrarımıza bir miktar sağlamamız gerekir. Yani sağlam adımlar attığımızı gösterirsek bu daha kolay olacaktır Zeynep Hanım tabii ki. Ama buradaki sağlam adımlar dediğim gibi ahlaki risk oluşturmayacak. Gerçekten bu işten birilerinin ellerini yıkayıp çıkamayacağı kadar önemli bir şey olması lazım. Bu anlamda yenilenmemesi için bir garanti olması lazım. Uluslararası yatırımcı kamuoyu açısından da bu böyle değerlendirilecektir.
1: Peki şimdi Merkez Bankası cephesine geçecek olursak Ekim'de bir faiz indirimi, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklentileri için şu an nasıl bir alan var? Farklılaştı mı bu alan?
0: Evet, biraz şöyle söyleyeyim. Şurada bence finansal piyasaları dengeye sokacak olan faiz oranıyla reel sektörü şu anda dengeleyecek olan faiz oranı birbirinden farklılaştı ne yazık ki. Çünkü finansal piyasalarda şu anda bir hareket var, bir volatilite var ve orada gerçekten yatırımcının burada dolar mevduata geçmesini engellemek için daha yüksek bir faiz oranı uygulamamız lazım. Ama öbür taraftan reel sektör tarafına geldiğimiz zaman zaten zorlanan bir reel sektör var. Bir de üstüne böyle bir fon krizini nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Yani bunlar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Onlar için ise daha rahat, likidite koşullarının daha rahat olduğu bir finansal ortama, daha rahat bir finansal koşula ihtiyaç var. Yani bu arada biraz farklılaşan bir faiz oranı söz konusu. Şimdi buradaki hangi durumun daha akut olduğuna bakarak karar verecektir bence Merkez Bankası. Yani bu süreci izleyecek. Şu anda ben arada kaldığını düşünüyorum. Evet bir indirim ihtimali de söz konusu olabilir. Ama bu indirim yaparken de gerçekten hani bu da fonlardan çıkan ve bir takım bu mevduatın dolar mevduata veya döviz mevduata diyeyim dönmesini engelleyecek de bir faiz oranı olması gerekiyor. İşte bu dengeyi sağlayacak bir şekilde hareket edecektir. Buradaki hareketleri de gözlemleyecektir. Yani ne kadar döviz mevduata geçişi oldu bu süreç içerisinde. Oraya bir eğilim var mı? Bunları izleyecektir. Aynı zamanda fonlar tarafında döviz fonlara geçiş ne kadar oldu, nasıl oldu? Bunları izleyecektir. Ve ona göre bir şey olacağını karar vereceğini düşünüyorum. Bence şu anda Merkez Bankası da arada ve izliyor.
1: Peki, Doçent Doktor Derya Hekim konuğumuzdu. Teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için diyelim ve fon piyasasındaki gelişmelerle ilgili Fitch Ratings'ten gelen bir değerlendirmeyi aktaralım. Kıdemli direktör, Fitch Ratings'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, ciddi bir sistemik etki yaratmasını beklemiyoruz diyor. Ekonomide iyi gidişat devam edecektir. Yönetilebilecek bir süreç tespitinde bulunuyor. Türkiye'deki enflasyon görünümüne ilişkin de söyledikleri var. kulak verelim kendisine ve burada da seans ortasını tamamlayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim.
2: Bizler de elbette gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama mevcut konuşulan rakamları düşünecek olursak bu Türkiye'nin GDP'sinin sadece %1'ini temsil ediyor. Yani elbette yasal çerçeveler neyi gerektiriyorsa bu yapılacaktır. Bu tabii ciddi bir şok Türkiye için. Bunun farkındayız. Ancak çok ciddi bir sistemik etki yaratacağını da beklemiyoruz. Yani Türkiye'deki...

Gerekli müdahalelerle ve gereken adımların atılmasıyla toparlanacaktır. Mesela Merkez Bankası tarafında tabii likidite desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde hisse senedi piyasalarının da istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Tabii para piyasası fonları tarafında büyük gibi gözüken meblağlardan bahsediliyor olabilir. Ancak bu söylediğim gibi Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde etkilemeyecektir ve şu zamana kadar da dolarizasyonda da örneğin çok büyük bir artış gözlemlemedik. Tabii yatırımcılar da gelişmeleri takip edecektir. Bundan etkilenen yatırımcılar varsa acı verici olacaktır, belki de zor olacaktır toparlanmaları. Ama ekonomiyi genel hatlarıyla düşündüğümüz zaman bu gidişat, iyi gidişat devam edecektir. Çünkü söylediğim gibi GDP'nin sadece %1'inden bahsediyoruz ve hükümet de yasal merciler de gereğini yapacaktır. Söylediğim gibi yatırımcılar bundan etkilenmiş olabilir. Bunun o taraf için bir toparlanma gerekecektir. Ama mali açık ya da diğer detayları düşündüğümüz zaman bu kontrol altında yönetilebilecek bir süreç diye düşünüyorum. Uzun süredir enflasyon bizim de takipimizde. Şimdi 2026 için tahminimiz yıl sonunda %30 gibi bir seviye. Şimdi tabii bu sene yüksek enerji fiyatları gibi bir realitemiz oldu. Beklentiler de tabii bu tarafta etkilendi. Ve bütün ilgili gelişmeler de tabii Merkez Bankası'nı zorladı mevcut politikaları konusunda. Ama koşullar görece iyi gözüküyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da doğru adımlar attı. Zaten 100 bas puanlık bir değişikliğe gitmişti. Enflasyon seviyesinin yüksek gözüktüğü bazı kalemlerde ciddi ciddi toparlanmaların görüldüğünü de hesaba katacak olursak tabii 2027 için de beklentimizi %23 civarlarında tutuyoruz. Bu tabii bazı, daha doğrusu Fitch'in takipinde olduğu diğer bazı ülkeleri düşündüğümüz zaman bu çok yüksek bir seviye olarak gözükebilir. Ama önümüzdeki sene için değerlendirmemiz şöyle. Petrol fiyatları zaten toparlanmaya ve düşüşe geçtiği için önümüzdeki yıl bu daha iyi olacaktır. Dolayısıyla son değerlendirmemiz bu şekilde. Yani bunun ciddi hatlarıyla değişiklik yaşayacağını da beklemiyoruz. Tabii enerji fiyatlarındaki değişikliğe göre de Merkez Bankası kendi beklenti ve hedeflerini değiştirecek olabilir.

0: günün ilk yarısında öne çıkan veriler, yatırım araçlarına ilişkin beklentiler, borsada dikkat çeken hisseler.
1: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da

0: filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Neohub ve Deniz Pay CEO'su Yalın Özcan. Yalın Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Yalın Bey ile birlikte bugün yapay zekayı ve özellikle dönüşen ödeme sistemlerini konuşacağız. Elbette burada en önemli gündem maddesi ve gelecekte oyunu değiştirecek konulardan bir tanesi ajan tabanlı ticaret. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine yapay zeka girişimlerinde yatırım ve yeni nesil teknoloji trendleri neler? Sürdürülebilirlik ve temiz teknolojide girişimcilik ve yatırım fırsatlarını konuşacağız. Finansal teknolojilerde ödeme ve finansal operasyonların dönüşümü konuşacağız. Yeni dönemde öne çıkacak yatırım temaları neler ve gerek Neohub gerek Deniz Pay bu sürece nasıl hazırlanıyor, stratejileri neler önümüzdeki dönem için detaylı bir şekilde soracağız. Yalın Bey, isterseniz öncelikle yapay zekanın önümüzdeki dönemde finansal servisleri ve özellikle ödeme sistemlerini nasıl dönüştüreceğinden başlayalım. Hepinizin gündemi sektör olarak, sizin de öyle biliyorum, yapay zeka ve sektörde değiştireceği parametreler.
2: Evet Sefer Bey, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Sizinle burada olmak her zaman çok güzel.
1: Biz teşekkür ederiz katılımınız için.
2: Yapay zeka, evet, herkes çok konuşuyor. Hepimiz çok konuşuyoruz yapay zeka ile ilgili. Öncelikle şuradan belki başlamak lazım. Yapay zekayı bugün kişisel olarak ve kurumsal olarak nerelerde kullanıyoruz? Aslında şu anda yapay zeka hala kişisel olarak kullanımımızda bize cevap veren bir asistan niteliğinde, bir arama motoru niteliğinde. Ama kurumlara baktığımızda iş biraz daha ileriye gidiyor. Nereye gidiyor? İşte yazılım tarafında ciddi bir yapay zeka kullanımından söz ediyoruz. Operasyonlarda, şirketlerin operasyonlarında yapay zekanın daha çok yer aldığını görüyoruz. Ödeme sistemleri tarafına, finans tarafına gelirsek aslında bunu 3 katmanda bakmak lazım. Birinci katman, özellikle risk ve fraud tarafında yapay zeka artık hayatımıza zaten girdi. Yani biz hem ödeme sistemleri tarafında işlemleri incelerken, riskli işlem bulurken, fraud harcamalarını vesaireyi tespit ederken yapay zekayı zaten çok detaylı bir şekilde kullanıyoruz. İkinci taraf, operasyon tarafı var aslında içeride. Çünkü mutabakatta, harcama iadelerinde vesairede yapay zeka kullanımı gitgide dünyada artıyor. Regülasyonun izin verdiği şekilde, bizim mevzuatlarımızın izin verdiği şekilde biz de yapay zekayı buralarda kullanmaya çalışıyoruz. Ama asıl konu aslında son kullanıcı tarafı. Son kullanıcı tarafında hala bu backend'de, arka tarafta kullandığımız kadar ön tarafta bunu çok kullanmıyoruz. Burada alışverişin içine yapay zeka girdi mi? Tabii ki girdi. Nasıl girdi? İşin karşılaştırma tarafında, araştırma tarafında çok girdi. Artık hepimiz bir şey alacağımız zaman, bir ödeme yapmadan önce onun alma kısmında zaten işin karşılaştırmasını, araştırmasını vesairesinde yapay zeka tool'larını, araçlarını kullanıyoruz. Ama asıl değişiklik tabii ki burada olmayacak. Asıl değişiklik ödeme öncesinde değil, ödeme de bu işin içine girdiğinde olacak diye bekliyoruz. Evet. Özellikle e-ticaret tarafı tabii ki sadece şey değil, fiziksel taraf değil ama e-ticaret tarafında büyük bir değişiklik bekliyoruz yapay zekanın devreye girmesiyle kullanıcı
1: Peki,
2: tarafında.
1: Bu e-ticaretin büyümesiyle birlikte tabii tüketicinin ödeme deneyimine yönelik beklentiler de değişiyor. Hı. Yapay zeka bu yeni ödeme deneyiminde nasıl bir dönem başlatacak? Biraz detaylı açalım orayı.
2: Yani birazcık ölçekten bahsetmek lazım. Hep konuşuyoruz her zaman sizinle de. Yani Türkiye ödeme sistemleri konusunda çok ileride bir ülke oldu her zaman. Özellikle teknolojinin kullanımı anlamında da ilk çipli ödemeyi de biz yaptık. İlk temassız ödemeyi de biz yaptık. Özellikle Mastercard'ın, Visa'nın, American Express'in özellikle bu kart şemalarının ilk yaptıkları işleri genelde Türkiye'den çıktı. Şimdi yapay zekayı da aslında yavaş yavaş başlamaya hazırlanıyor ülke. Hı hı. Biraz rakam konuşursak 2025'te 4,5 trilyon TL e-ticaret hacmi. Bunun %63'e yakını kartla yapıldı. Aslında müşteri için biraz önce bahsettiğim o 3 aşamanın birincisi araştırma, karşılaştırma tarafı zaten yapay zekada var. Ama asıl gelecek konu bu, hangi ödeme yöntemiyle ödeyeyim konusunu şu anda biz yapay zekaya devretmiş değiliz. Devredemiyoruz da zaten, hem regülatif hem de teknik bazı kısıtlarla. Ama nereye gidecek derseniz, bizim beklentimiz şu: artık müşterilerin, kullanıcıların bir alışveriş yapacakları zaman işi yapay zekada başlayıp yapay zekada bitirebilecekleri bir dünya hayal ediyoruz. Evet. Yani ajanlar devreye girecek, ödeme ajanları. Yapay zeka tarafındaki bu ajanlar neyi yapacaklar? Sizin o ürünü alırken hangi ödeme yöntemiyle yapmanızın sizin için en mantıklı olduğunu bulacaklar. İşte taksit yapacağı taksite göre, sizin hangi ödeme aracınızın hesap kesim tarihinin ne zaman olduğuna göre sizin için en feasible olanı, en mantıklı olanı bulacaklar ve onun üstünden bir ödeme başlatacaklar. Tabii ki bir de bunun devamı var. Bir de son karar hikayesi var. Evet. Alışveriş yaptığınızda bunun iadesi, işte geri dönüşü, harcama itirazları vesaire buralarda kullanılacağını düşünüyoruz. Yani hayalimiz uçtan uca bir yapay zeka ile ödeme akışı.
1: Bu aslında sektörün de konuştuğu işte ajan tabanlı ticaret ya da agentic commerce. Şimdi bu model ticaret ve ödeme ekosisteminde baştan aşağı değiştirecek dediniz. Burayla ilgili aslında biz yayınlarda çok altını çiziyoruz. Ciddi hazırlık var. Hatta geçen Mart ayı sonuydu, yanlış hatırlamıyorsam Berlin'de bir ödeme sistemleri konferansındaydık. Bütün ödeme şemaları dünyaca ünlü, bütün ödeme şirketlerinin bütün gündemi de aslında buydu. Yani ajan tabanlı ticaret, ajanla başlayıp ödemeye kadar ajanların bitireceği bir ticaret. Bu nasıl bir dönüşüm yaratır, biraz açabilir miyiz orayı?
2: Yani burada evet, uçtan uca ajan tabanlı ödemeden bahsediyoruz ama bunu birazcık böyle hani uçaklardaki otopilota benzetmek lazım. Otopilot da 100 yıldır var. Ama hep
1: kontrol,
2: bir pilot var.
1: Yani, evet.
2: Yani orada bir pilot her zaman
1: ihtiyaç var.
2: Her zaman ihtiyaç var. Rotayı, sınırları koyuyor yapay zeka. Kara kutuyu da koyuyor. Evet. Bir şey olursa ne oldu, neden oldu onu takip edebilmemiz için. Ama aslında her zaman kararı, son kararı veren kullanıcı şu anda. Ha, belli bir müddet sonra bazı işlemler için, tekrarlayan işlemler için, zaten nasıl yapılacağının çok açık olduğu işlemler için yine kullanıcının vereceği onayla bunlar tamamen uçtan uca otomatik olabilir. Ama oraya kadar hala kullanıcının içinde olacağı bir dünya olacağını düşünüyoruz. Dediğiniz gibi kart şemaları zaten bu sistemleri kurdu artık. 2030'da 1,5 trilyon ile 4 trilyon dolar arasında bir hacim bekleniyor yapay zeka ajanlarının yaratacağı. Ticaret değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi bizim alışkanlığımız şu, biz sadakat kartları, kampanyalar, İşte bütün yaptığımız vitrinler vesaire her şey insana yönelik. Ama bir ajanı sadakat kartı kullandıramıyorsunuz, bir kampanyayla etkileyemiyorsunuz. Yani artık bu işin pazarlaması da ödemeden önceki kısımdan bahsediyorum. İşin pazarlaması, e-ticaret kısmı da biraz daha artık bir yazılıma yönelik olmak zorunda. Değişecek işler. Burada şöyle bir dünya girecek. Şu anda ne yapıyoruz? Know your customer bizim hayatımızda. Yani biz müşterimizi tanımak zorundayız. Kimle işlem yaptığımızı bilmek zorundayız. Artık know your agent diye bir kavram çıkıyor. Bence en önemli konu bu olacak.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü bu işte güvenlik en önemli konu. O yüzden de know your agent işinin ben yeni dönemde en çok kullanılacak terimlerden biri olduğunu ve en büyük şeyin o tarafta olacağını, değişimin o tarafta olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Yalın Bey, sizin yatırım yaptığınız girişimcilik programları da var, girişimler de var. Şimdi yapay zeka tarafına baktığımızda yapay zeka yatırımları küresel girişimcilik ekosisteminde payını her geçen gün artırıyor. Dolayısıyla sizin yürüttüğünüz girişimcilik programında yapay zeka tabanlı girişimlerin ağırlığında nasıl bir değişim görüyorsunuz? Girişimciler yapay zekayı en çok hangi alanlarda kullanıyor?
2: Daha önce aslında bu konuyu NeoHub'u birazcık anlatırken bahsetmiştim. Bizim dediğiniz gibi yatırım yapan bir yapımız var, bir şirketimiz var. Biz eskiden girişimlerle konuştuğumuzda yapay zeka kısmı genelde sunumlarında, bize yaptıkları sunumlarda böyle son bir iki slide'da olur. Ve bunu bir özellik gibi anlatırlardı. Şimdi şunu görüyoruz, artık yapay zeka girişimi olmasa bile her girişim yapay zeka ile ne yaptığıyla başlıyor bize bir şeyler anlatmaya. 2026 Q1'de küresel tarafta yatırımların %80'i yapay zeka ile ilişkili şirketlere, girişimlere yapılmış. Ama burada sadece şöyle bir tehlike var. Bunların %43'ü sadece iki şirkete yapılmış. Yani çok konsantre bir yatırım dünyası var. Orada birazcık daha çeşitlenmeye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de 2026'nın ilk yarı yılında 87 turda 172 milyon dolar toplamda girişimlere yatırım yapıldı. Ve en çok yine yapay zeka burada yer aldı. bizim dediğiniz gibi deniz akvaryum hızlandırma programımızın içinde bir yapay zeka etkileşim programımız var. Biz bunu ilk lanse ettiğimizde buraya 50'nin üstünde başvuru geldi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim tabii ki finans sektöründe olmamız ve finansla ilgili girişimlere daha çok ilgilenmemiz sebebiyle bize gelen yapay zeka başvurularının %80'i fintech ağırlıklı geliyor. Yani biz fintech tarafında daha çok yapay zeka işlerine yatırım yapıyoruz diyebilirim.
1: Peki şimdi finans sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki rolü de tartışmasız, yalnızca finansal sağlamakla da sınırlı değil. Siz de Deniz Bank Grubu olarak hem ana hissedar olarak da buraya önem veren gruplardan bir tanesiniz. Teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından finans kuruluşlarının nasıl bir rol üstlenmesi gerekiyor burada? Bakış açınız nedir?
2: Ya sürdürülebilirlik teknolojileriyle ilgili konuda aslında eksik olan konu teknoloji değil. Teknoloji kısmında bir sıkıntı yok. Sadece onları nasıl konumladığınız ve rafa nasıl koyduğunuzla ilgili bir dünya var. Şimdi sürdürülebilirlik tarafında biz aslında yaptığımız işlerle bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. En önemli konu o. Çünkü sadece rakam söyleyerek bir insanın davranışını ya da bir kurumun davranışını ya da bir ülkenin davranışını değiştirmek çok mümkün değil. Ya biz şu kadar su harcıyoruz, bunu harcamayalım. O insanları harekete geçiren, motive eden bir yaklaşım değil. Biz hikayesi olan işler yapıyoruz. Bu da ne? Aslında bizim sürdürülebilirlik girişimleriyle yaptığımız en önemli konu onların ilk müşterisi olmak ve onları farklı kurumsal müşterilere ulaştırmakla ilgili. Çünkü siz istediğiniz kadar bir girişime yatırım yapın, onun ilk müşterisi, ilk büyük müşterisi olmak kadar ona faydalı olacak bir iş yapmanız mümkün değil. O yüzden biz bu tip işlere bakıyoruz. Sürdürülebilirlik tarafında, sürdürülebilirlik teknolojileri tarafında yatırım yaptığımız şirketlerin aynı zamanda ilk müşterisi olmaya kendimiz Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içinde onlarla işbirliği yapmaya dikkat ediyoruz. Ve tabii ki ondan sonra da onları kendi ekosistemimizdeki diğer kuruluşlarla bir araya getiriyoruz. Finansman dışında bunları yapıyoruz yani.
1: Peki şimdi gelelim Türkiye ile İngiltere arasında sürdürülebilirlik odaklı girişimleri destekleyen bir TRAC programınız var. İkinci girişim grubu. Çalışmaları hazırlanıyorsunuz. Burada bugüne kadarki çıkışlarda neler oldu? Önceki programlarda biraz altını çizmiştik ilk zamanda aslında. Ve ikinci dönemde hangi alanlarda daha fazla odaklanacaksınız?
2: TRAC'ın açılımını birazcık söyleyeyim. TR UK aslında açılımı. Evet. Yani Türkiye'den İngiltere'ye girişimleri götürüyoruz. Oxford'un bir spin-off'u olan Oxentia ile beraber kurduğumuz Oxtech Ventures adında bir girişim sermayesi işi bu. Onlarla beraber yatırım yapıyoruz. Birinci kohorta dediğiniz gibi 9 aylık bir programdı. 9 tane mezun verdik oradan. 9 tane startup'ımız, girişimimiz mezun oldu TRAC programından. Bunlar neyle ilgiliydi bu startup'lar? İklim teknolojileri, döngüsel ekonomi ve karbon yönetimiyle ilgiliydi. Şimdi ikinci kohort başladı. İkinci kohortta da 6 girişimle devam ediyoruz. Bunların POV dediğimiz Proof of Value, yani gerçekten değer yaratacak işler yapıp yapmadıklarını çalıştıkları şirketlere gösterecekleri çalışmalar yapıyoruz. Kasım sonu hep beraber yine bir İngiltere etabımız olacak. Bu girişimlerle beraber İngiltere etabında da niyetimiz tekrar buradan bizim Türk girişimlerimizin İngiltere'de müşteri bulup orada hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak diyebilirim.
1: Şimdi bu hızlandırma, TRAC hızlandırma programı mezunu Bluit, doğru okudu mu bilmiyorum.
2: Bluit.
1: Buraya yapılan bir yatırım aslında programdan yatırıma uzanan modeli de güzel bir örnek baktığımızda. Dolayısıyla yatırım kararında hangi kriterler öne çıktı? Ve önümüzdeki dönemde benzer girişimler yatırım görmeye devam edecek mi?
2: Çok güzel bir nokta. Bluit bizim için çok önemli bir girişim. Bluit aslında sanayideki su tüketimini gerçek zamanlı ölçüp onu yapay zeka ile optimize eden bir girişim. Şu anda hali hazırda çok büyük şirketlerle çalışıyorlar. 40'ın üstünde çalıştıkları kuruluş var. Gıda, içecek, çimento, tekstil farklı sektörlerde su tasarrufu sağlayıp suyu doğru yönetip yapay zeka ile şirketlere katma değer sağlıyorlar. Bizim için niye böyle bir yere yatırım yaptınız derseniz, birincisi çok ölçülebilir bir problem çözüyorlardı. İkincisi çok tekrarlayan bir iş olduğu için sürekli tekrarlayan bir gelirleri var. 40'tan fazla zaten büyük kuruluşta canlıdalar. Bir de bizim için en önemlisi hep söylediğim, bizim yaptığımız işle finansal hizmetler grubumuzla çok iyi bir sinerji yakalayabilecek bir işti. Trak tarafında biraz önce konuştuğumuz TR UK programında hızlandırması yapıldı. Neohap aynı zamanda buraya bir yatırım yaptı. Bir de üstüne şimdi Deniz Leasing'le beraber aslında bu bahsettiğim şirketlere bu ürünlerin kurulabilmesi için gereken yatırımı, finansmanını da yapan bir dünya yarattık. Yani uçtan uca bütün şeyi kapsamış durumdayız. Bluit'in sevgili Hülya kurucu ortaklarından çok parlak bir genç hanımefendi. O da çok yurt dışında da çok işleri var. Yurt dışına gidiyorlar. İnşallah orayı da daha fazla yurt dışında büyütmek gibi bir niyetimiz var.
1: Peki şimdi Unido ve TÜBİTAK işbirliğiyle bir ne diyelim küresel temizlik teknolojiler girişim programı. Bu kapsamda temiz teknoloji girişimleriyle de çalışıyorsunuz baktığınızda. Sağdan baktığınızda özellikle altını çizdiğiniz su, iklim teknolojileri ve kaynak verimli alanlarında hangi yeni girişim modelleri ve fırsatlar öne çıkıyor? Kısaca onu da alabilir miyim?
2: Tabii yani GCIP deniyor bu programın adına. Global Clean Tech Innovation Program. Burada bunun yürütücüleri Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı ve TÜBİTAK. Bizim için bu işbirliği çok önemli. İkisiyle beraber bu işi yapmak. Üçüncü senesi 44 tane startup var şu anda içeride. İlk iki seneyle beraber toplam 132 tane startup'a gelmiş durumda program. 2026'daki kategoriler enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık zenginleştirme ve su verimliliği. Bu dört kategoride startuplara destek oluyoruz. Üç tane model var. Bir tanesi yaptığınız tasarrufa göre bir ödeme modeli. Ölçüm ve raporlama katmanı ikincisi. Üçüncüsü de atığı ham maddeye çeviren model. Burada dediğim gibi bizim için Unido ve TÜBİTAK işbirliği çok değerli. Bir de gerçekten bu GCIP Global Clean Tech tarafı bizim banka olarak da, finans grubu olarak da çok önemsediğimiz yeşil finansman tarafında da bir iş olduğu için buraya destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.
1: Şimdi bir diğer önemli konu COP31 bütün sektörde heyecanla ve canhıraş o COP31'e hazırlanıyor. Burada tabii COP31'e giden süreçte sürdürülebilirlik gündeminin yalnızca finansman değil aslında içerik ve ekosistem boyutu da öne çıkıyor. Bu anlamda baktığımızda bu kapsamda sizin Videocast ve Harvard Business Review ile işbirliği çalışmaları var. Burada nasıl bir etki yaratmayı hedefliyorsunuz?
2: Etki dediniz. Programın adı Etki Rotası aslında. Harvard Business Review'la yaptığımız. Orada da farklı farklı paydaşlarla bazı video castler çekip bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi rakam konuşmak değil, hikaye anlatmak gerekiyor insanları buraya yönlendirebilmek, buraya ilgi çekebilmek için. Zaten COP31'in Türkiye'de olacak olması bizim için çok önemli bir konu tabii ki. Bütün ülke olarak buna zaten hazırlanıyoruz ama sürdürülebilirliği maliyetten çıkarıp, maliyet dilinden çıkarıp rekabet ve ihracat diline nasıl çevirebiliriz ona bakıyoruz. Yani aslında birazcık bakış açısını değiştirip buraya nasıl yatırım yapılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Hatta bu Harvard Business Review'la yaptığımız işlerde de bizim finansal kurumlar ve sürdürülebilirlik koordinatörümüz Belil Hanım, Belil Oğuz ve bizim yine yatırım yaptığımız Erguvan'ın kurucu ortağı Eyüphan Koç beraber başladık, ilk serisini onlarla yaptık. Çok da ilgi çeken bir seri oluyor. Yani burada niyetimiz aslında buradaki farkındalığı artırıp buradaki mesajlarımızı daha rahat dinleyenlere geçirebilmek.
1: Peki son 3 dakikamızda biraz Deniz Öde ile ilgili soru sormak istiyorum. Tabii Deniz Öde'nin büyümesi, Deniz Bey'in büyümesiyle birlikte ekosistemde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Ödeme ekosisteminde müşterilerin ve şirketlerin ödeme ve tahsilat süreçlerinden beklentileri baktığınızda nasıl değişti son süreçte?
2: Yani aslında biz bir ödeme kuruluşuyuz Deniz Bey tarafında ve ödeme kuruluşlarını daha önce de sizinle defalarca konuştuk bu konuyu. Ödeme kuruluşlarında ana konu tek yerden entegrasyonla işi kolaylaştırmak. Kolaylık yani bizim verdiğimiz iş. Ama tabii şimdi özellikle son dönemde paranın değerinin değeriyle de beraber artık hız da çok önem kazandı. Yani insan artık kuruluşlar şuna bakıyorlar. Ben paramı en hızlı nasıl alabilirim? Tek yerden nasıl alabilirim? Her yerden ayrı ayrı bu parayı farklı farklı yerlerden toplamak yerine tek yerden nasıl ulaşabilirim? Biz aslında onlara bir kolaylık sağlıyoruz. Tek yerden entegrasyon yapıyoruz. Tek yerden paralarını veriyoruz. Ve aynı zamanda da tüm kartlara taksit yapabilecekleri bir dünya sağlıyoruz. Bu sayede de aslında hız hayatımıza çok girdi diyebilirim. Kolaylık çok girdi diyebilirim. Günde 100 milyar sonuçta Türkiye'de kartla işlem yapılıyor. Buradaki bizim katacağımız her katma değer çok değerli. Perakendeciler için de bu ödeme tarafını kullanan diğer şirketler için de. Oradaki büyüme hızla gidiyor. Ödeme kuruluşları dünyası çok büyük hala. Ama banka ödeme kuruluşları olarak biz payımızı artırarak devam ediyoruz diyebilirim.
1: Peki Yalın Bey, burada işte artık tekil finansal ürünlerden ziyade programımızın da konusu oluyor. Uçtan uca bir finansal operasyon çözümlerine yöneldiğini görüyor musunuz size sahada müşterinin? Bu dönüşümün özellikle hangi alanlarda belirleşiyor? Kısaca alabilir miyim onu da?
2: Yani platform yaklaşımı dediğiniz gibi çok gündem şu anda. Çünkü artık bizden müşterinin talep ettiği müşteri dediğim tüzel müşteriden bahsediyorum. Post değil, bir nakit akış yönetim platformu talep ediyorlar. Bütün nakit akışını yönetebileceği. Özellikle B2B tarafta işte tedarikçi ödemeleri, bayi tahsilatları, fatura finansmanı vesaire gibi işleri hep bir yere toplamak gibi bir derdimiz var. O yüzden de herkes zaten aynı tarafa gidiyor. Bizde de aynı çözümler var. Mümkün olduğu kadar kurumların bütün nakit yönetim ihtiyaçlarını tek yerden karşılamak için bu tip platformlarımız var. O tip platformlara yönlendiriyoruz. Dediğiniz çok doğru. Oraya doğru bütün sistem gidiyor tek tek ürünlerden.
1: Peki son 30 saniye konu başlıklarıyla alacağım. Deniz Ventures tarafında tabii önümüzdeki dönemde yatırım tarafında hangi teknoloji ve girişim profillerine daha yakından inceleyeceksiniz?
2: 3 tane başlık söyleyeyim hemen.
1: Tabii.
2: Bir tanesi ilk söylediğim Know Your Agent dediğimiz, Know Your Customer'ın yerine geçecek olan Know Your Agent yapısı kuracak şirketlere bakıyoruz. Bence bu taraf çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Sizin biraz önce söylediğiniz bu B2B'de özellikle finansal operasyonları optimize eden çözümlere bakıyoruz platform anlamında. Bir de biraz önce konuştuğumuz iklim ve fintech ya da sürdürülebilirlik ve fintech kesişiminde olan şirketlere yatırım yapmak için hevesliyiz diyebilirim.
1: Yalın Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için ve umarım yatırım yaptığınız bu şirketlerde büyüyecek ve sizlere burada beraber ağırlayacağız. Başarılar diliyoruz, hedefler doğrultusunda.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Neo Hafif.

Deniz Bey, CEO'su Yalın Özcan'dı. Yalın Özcan'la birlikte yapay zeka ile birlikte dönüşen ödeme sistemlerini ve ajan tabanlı ticareti konuştuk ve aynı zamanda girişim tarafında da önümüzdeki dönemde dikkat çeken ve yatırım yapılacak olan alanları detaylı bir şekilde inceledik. Kısa bir aralardan piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce bir piyasa dinamiklerine, daha doğrusu rakamlarla görünme fiyatlama dinamiklerine bakalım. Borsa İstanbul'da satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. 12.097 puanda %1,55'lik geri çekilmeyle seans devam ediyor. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi, hizmetler diye genel olarak geri çekilmelerin göze battığı, belirgin olduğu bir gün. %2,89 bankacılık tarafındaki geri çekilmenin seviyesi, sanayi tarafta %2,20, mali tarafta ise %2,83'lük aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Yine hizmetler tarafına baktığımızda %1,13, turizm tarafı %0,78, ulaştırma tarafı ise %1,27 kadar satıcılı seyrediyor. Kurlara bakacak olursak 49.01'de dolar TL, 55.71'de euro TL var. 101'in üzerinde dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.13.58'de, 1.32.90'da da sterlin dolar seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. Dün özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitifti. Bugün tablo negatife dönmüş görünüyor. Londra borsası pozitif ayrışıyor. %0,14 kadar primle. Paris CAC endeksi %0,54 aşağı yönlü. Alman DAX endeksi %0,2 kayıpla devam ediyor. Yine Milano borsasında da %0,2'ye yaklaşan aşağı yönlü bir görünüm var. Amerikan vadelilerinde ise Dow Jones'ta yatay, S&P 500'de de yatay negatif bir görünüm var. Nasdaq'ta ise %0,14'lük aşağı yönlü görünümü takip ediyoruz. Ve getiri eğrisi, Amerika'daki getiri eğrisinde 10 yıllıklar 5,23'te bir miktar alım geldiğini görüyoruz buraya. 5 yıllıklar 5,04'te, 2 yıllıklar 4,87'de. Brent petrol ve altın tarafına da şöyle hızlıca bakacak olursak 100'ün üzerindeki seviye devam, $103.50'de. Brent petrol, Amerikan tipinde ise $90.56 seviyesini görüyoruz. $4,185'da spot altının ons fiyatı, gümüşte ise $60.74 fiyatlaması var. Bitcoin'de $83.747'dan işlemlerin geçtiği bir gün. İntegral Yatırım'a gideceğiz. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar yayına katılacak. Kendisinin piyasa notlarını alacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Şimdi küresel tarafta da içeride de aslında böyle majör bir değişiklik yok tema anlamında. Aynı başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Küreselde yüksek tahvil faizleri, yine politika faizlerinin yüksek seyretmesi beklentileri, yüksek borçluluk, dolarda yukarı yön, yüksek petrol, hep yüksek sıfatını başa koyduğum bir görünüm. İçeride ise fon piyasası ekseninde yaşanan gelişmeler ve onun piyasa üzerindeki baskısını takip etmeye devam ettiğimiz bir hafta.
1: Evet, küresel piyasalarda veri gündeminin oldukça yoğun olduğu bir haftadayız. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan veriler ekonominin dirençli kaldığına işaret etmişti. Ve FED üyelerinden de Şahin Doğan'da mesajlar geldiğini izlemiştik. Bu etkiyle birlikte FED'in bu yıl ek faiz artışımı yapmayacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ve diğer taraftan tahvil tarafında da fiyatlamaların rekor seviyelere ulaştığını izlemiştik. Bu etkiyle haftaya başladık ve tablo bugün biraz değişti. Özellikle de Hürmüz tarafındaki haber akışında bir rahatlama olması Brent petrol tarafında spotta $96 seviyelerini getirdi. Diğer taraftan 10 yıllıklarda bu hafta rekor seviyelere ulaşılmıştı. Buradan da bir geri çekilme geldiğini izliyoruz. Dolar endeks tarafında da 200 haftalık ortalama geçilmişti, 101.20. Burada da bir miktar geri çekilme var genel anlamda. Bunun etkisi özellikle de bu hafta açıklanacak önemli veriler var. İlk iki tanesi bugün açıklanacak. Çekirdek PC enflasyon göstergesini takip ediyor olacağız bugün. Özel sektör istihdamı açıklanacak bugün. Ama asıl odak bu hafta Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Burada beklenti 90.000'de bulunuyor. Bir önceki veri 162.000 olarak açıklanmıştı. Beklentinin üzerinde gelecek bir veri hem değerli metaller tarafında yukarı yönde baskıyı artırabilir. Dolar endeksi değerli metaller tarafında aşağı yönde baskıyı artırabilir. Dolar endeksinde de yukarı yönde bir ivmelenme getirebileceğini belirtelim. Diğer taraftan değerli metallerde geçtiğimiz haftaki Özellikle de Fed'in faiz artırım beklentileriyle birlikte önemli desteklerin kırıldığını izlemiştik. Burada ons altında 4.180 doları takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması gerekiyor satış baskısının devam etmemesi için. Gümüş tarafında da 61 dolar 100 haftalık ortalamayı önemsediğimizi belirtelim. Yurt dışı tarafa da değinmek istiyorum. Yurt dışı piyasalarda fon piyasasındaki düzenlemeler izlenmeye devam ediyor ve endeks dip ve taban oluşumu henüz gerçekleşmedi. Bu hafta 12.500 seviyesi önemli bir eşikti. Alçalan kanal desteğiydi. Buranın da kırıldığını izledik. Şu aşamada 12.000 ilk destek noktasını oluşturuyor. Bu seviye altında hareketin başlaması halinde de 11.500 seviyesi sonraki önemli destek noktası olarak takip edilebilir. Ayrıca dolar bazında da 250 dolar. Bu yılın dip seviyesinin altına geldik. Son 3 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyoruz dolar bazında da. Bundan sonraki süreçte özellikle de Eylül
0: Evet.
1: ayı enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Burada da beklentiler %2,1 olarak bulunuyor ve böyle bir veri gelmesi de yıllık enflasyonu %30'a yakınsamasını sağlayabilir özetle. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Yurtarı notlarını aldık. Bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.

0: Nurol Portföy. Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattı devam ediyor. İnanç Sözer, MCAP Advisory kurucu ortağı yayına katılacak bu noktada. Yönetici ortağı. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii günün erken saatlerinden beri bu Türkiye'nin gündemindeki fon piyasasında yaşananlara dair çıkan öne çıkanları, yani bu fon toplantısında öne çıkan başlıkları konuşuyoruz. Buradan başlayalım isterim sizinle de. Yani şunu anlıyoruz tabii. İşin hukuki tarafını yürütenlerle piyasa işleyişi noktasında hakim olanlar arasında bir koordinasyon söz konusu olacak. Tabii en kritik nokta, en merak edilen bundan sonra ödemelerin nasıl yapılacağı. Alınan aksiyonlar noktasında gözleminiz, analiziniz nedir? Ne kadar proaktif ve hızlı bir süreç işlediğini düşünürsünüz?
1: Mümkün olduğunca rasyonel bir ödeme planı çıkarılmaya çalışıldığını anlıyorum, ancak halen belirsizliklerin devam etmiş olması yatırımcılar açısından büyük bir soru işareti. Hangi hisse ya da yatırımcıların ne kadar bir risk kontrolü alabilecekleri veya süreci ne zaman tamamlayabilecekleri bir muamma. Bu belirsizliklerin ortadan kalması halinde ben bunun sermaye piyasalarımızın genelinde de daha en azından hasarın geride kalmış olması nedeniyle daha pozitif yansıyabileceğini düşünüyorum. Bugün aynı zamanda malumunuz çeyrek sonu. O yüzden aslında hasar tespitini anlayabilmek adına da önümüzdeki günlerde oldukça kritik olacak. Bir yandan yatırımcıların ödeme takvimini beklerken, bir yandan ikinci etkileri anlayabilmek adına.
0: Şimdi baktığımızda bu eksenden yansıyan akış, gelişmeler Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısını sürdürüyor. Yani özellikle 13 Ocak'tan beri en düşük seviyeleri gördüğümüz bir süreçteyiz, gündeyiz. Son iki günde %5'i aşan değer kayıpları var. Dolayısıyla BIST 30'daki o pozitif ayrışmanın da ara verdiğini anlıyoruz. Burada piyasa açısından dengelenme noktasına mesafe uzuyor mu?
1: Belirsizliklerin devam etmiş olması nedeniyle uzuyor. Yoksa birçok şirketimizin aslında şu an iyi bir değerlemeye, çok cazip bir fırsata dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ancak turnusol kağıdını kaybettik. Son bir yıldır en çok sıklıkla vurguladığım kısım, reel sektöre ilişkin en büyük eksikliğin turnusol kağıdını kaybetmiş olmamızydı. Hangi firmanın gerçekten ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de şirketlerin risk primine ilişkin kaygılar ülke risk priminde görünenden çok daha yüksek ne yazık ki. Bugün CDS olarak gördüğümüz rakam halen bu kadar yaşadığımız gürültüye rağmen tolere edilebilir. Ancak şirketlerin riski açısından baktığımız zaman o turnusol kağıdının yoksunluğu hangi firmanın sektörden bağımsız olarak ya da bulunduğu bölgeden bağımsız olarak ne vaziyette olduğunu anlamamızı çok zorlaştırıyor. O yüzden hem yerli hem yurt içi kreditörler açısından da bakınca, Borsa İstanbul'daki yatırımcılar açısından bakınca da veya yatırım yapmayı düşünenler açısından bakınca da şirketlerin finansal ve ticari hikayelerinin net anlaşılamıyor, net öngörülebilir olmasını mümkün kılmıyor olması bence yakın vadedeki önemli risklerimizin başında geliyor. Bugün halen endekste acaba buralar dip mi yoksa daha aşağısı var mı diye soruyor isek de bence tam da bu belirsizlikten dolayı, bu öngörülebilirliği kaybetmiş olmamızdan dolayı yaşıyoruz. Yoksa temel analiz açısından bakacak olursak birçok şirketimiz için piyasa defter değeri oranlarında hisse senedinin uzunca zamandır olmadığı kadar cazip bir değerlemeye ulaştığını söyleyebiliriz.
0: Peki şimdi baktığınızda ekonomik aktivitedeki görünüm ve işte dengelenme sürecini göz önüne aldığınızda önümüzdeki dönem için portföy dağılımında sektörel rotasyon nasıl şekillenmeli sizce?
1: Açıkçası yaşaya geldiğimiz sorunlar bütün borsadaki bütün sektörleri negatif etkiledi. Çünkü likitte ihtiyacı olunca daha önceki şoklarda yaşadığımız gibi bütün sektörlerin, bütün firmaların maliyeti ödediği bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki dönem açısından bakınca ben bu nedenle sektörel ayrım yapmaktan daha öte temel analiz yapmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada cazip çarpanlara sahip olan bütün sektörlerdeki şirketler için iyimser konuşmaya bir fırsat oluşabilir. Ancak temel sorunumuz aslında şirketlerin veya sektörlerin

0: bütün yatırımcılarımızı tekrar piyasaya döndürebiliyor olacağız. Ya da ne olacak da içeride ve dışarıda oluşan bu güven bunalımını bir şekilde tolere edebilecek bir mekanizmaya kavuşacağız. Tam da bu noktada bence Merkez Bankası'na da maliye politikalarına da doğal olarak BDDK'ya da çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Elbette bu piyasanın regülatörü SPK ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun bazı adımlar atıyor olması önemli. Ancak bunun reel ekonomiye olan negatif etkilerine bakacak olursak da yaşadığımız şok aslında bir nevi bir dezenflasyonist şok. İstenmeyen bir dezenflasyonist şok ve bu şoku bertaraf edebilmek için hasar tespitini çok iyi yapabiliyor olmak lazım. Yaşadığımız şokun birinci etkilerini çok iyi anlıyoruz. Ancak bence ikinci etkilerini ne yazık ki ölçemiyoruz ve muhtemelen ikinci etkiler şu an görünenden çok daha büyük. O yüzden de hem likidite politikalarının hem de vergi politikaları yoluyla hisse senedi yatırımcılarını motive edebilecek mekanizmaların hayata geçirilmesinde ben geç bile kaldığımızı düşünüyorum açıkçası.
1: İnanç Özer, şu tarafını da sorayım. Yani burada ne olacak da güven gelecek ya da işte hikaye gelecek, alım için sebep doğacak noktasında siz de Merkez Bankası cephesini de telaffuz ediyorsunuz. Orada yani Merkez Bankası'nın faiz patikası için yani beklentiler ekseninde yani indirim beklentileri ekseninde şimdi piyasanın aradığı desteği bulabileceği alan duruyor mu hala?
0: Faiz indirimi için bence buna alan var ama esas belki şöyle sormak lazım Zeynep Hanım. 100 bas puan Merkez Bankası faiz indirse bugün reel sektördeki sorunlarımız çözülecek mi?
1: Yani
0: Ya
1: 100
0: da
1: bas
0: reel
1: puan
0: sektördeki...
1: olsa ne olur, olmasa ne olur mu demek istiyorsunuz?
0: Evet, yani bu mu esas çözecek mekanizma? Ya da Borsa İstanbul'daki yatırımcıları motive edecek olan şey Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirmesi mi diye sormak lazım belki de. Ben o nedenle maliye politikalarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve burada özellikle sermaye piyasasını ilgilendiren bütün araçlarda en azından geçici süreyle motivasyonu artırabilmek adına stopajların mümkün olduğunca minimize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin aslında bir borçluluk sorunu yok. Ancak turnusol kağıdını kaybetmiş olması kaynaklı bir sorunumuz var. Yoksa bütün sektörler açısına bakacak olursak bu şoklara rağmen hem hane halkında hem reel sektörde hem finansal kesimde şu an borçluluk düzeyimiz aşağı yukarı 10 yılın en düşük mertebesinde. Sorunumuz yüksek borçlu olduğumuz bir ekonomi olduğumuz için değil. Borcun ve gelirin adil dağılmaması kaynaklı bir güven bunalımı sorunu. O yüzden de bunu ortadan kaldırabilecek en azından geçici bir bahar dahi olsa bunun adı, bunu sağlayabilecek olan mekanizmalar bence genişletici maliye politikalarından geçiyor. Yani stopajlar gibi bazı vergi indirimlerinden geçiyor. Ben bu noktada biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Merkez Bankası'nın aslında yönü enflasyonu düşürmek için mümkün olduğunca sıkı para politikalarını izlemek olduğundan ve özellikle son 2 yıldaki politikalar bize faizden daha çok özellikle kredi kısıtlaması diye ifade edebileceğim faiz dışı makro ihtiyati araçların enflasyonu düşürmekte ya da enflasyondaki uç riskleri bertaraf etmekte çok etkili olduğunu gösterdiği için Merkez Bankası'nın bence manevra alanı daha dar. Faiz indirim yapabilir ama likidite politikalarını o kadar esnetemez diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini de öngörüyorum açıkçası. Ancak maliye politikaları açısından bence durum farklı. Kamu borcunun milli gelir oranının yönetilebilir düzeyde olduğunu hatırlayacak olursak, stopajları indirmek için bence geç bile kalıyoruz.
1: Doktor İnanç Sözer, teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun. İnanç Bey'e teşekkür edip stüdyoya dönelim. Erdem Çenesiz konuğumuz İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Zeynep Hanım, merhabalar.
1: Merhaba. Erdem Bey, şimdi genel olarak şu ana kadar nasıl gitti? Yani özellikle siz ihracat odaklısınız da. Dünyadaki küresel koşullardaki bu zorlayıcı atmosfer sizin için hesap bozucu oldu mu?
2: Aslında yani küresel koşullardaki atmosfer kötü. Ancak hesap bozucu olmadı çünkü bunu öngörmüştük. Yani zaten komşu ülkelerdeki durum belli. Sadece Körfez biraz hesap bozucu pozisyonda bir gelişme oldu. Yani İran çatışması. Bu da tolere edilebilir kısımda kaldı. Ancak son dönemde Avrupa Birliği'ndeki bazı bizim ihracat pazarlarımızdan gelen güzel haberlerde bunu tolere edecek bir fırsatın oluştuğunu gösteriyor. Ama toplamda dönüp

0: baktığımızda zor bir yılı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Fakat aşağı yukarı geçen seneden bu tablo belli olduğu için çok şaşırtıcı ya da çok sürpriz olmadı. İhracatçının çok lehine olan bir dönem değildi. Bir taraftan da bütün bu çatışma şartlarının, bu olumsuz dönemin sonuna doğru da fırsatlar birikiyor. Çünkü bunlar bizim hizmet ettiğimiz endüstri belli alanlarda kullanılmadığı zaman kaybolan giden bir talep değil. Ötelenen bir talep. O yüzden şu anki şartlar bizi gerek Avrupa Birliği ana pazarımızda, gerek komşu ülkeler pazarımızda, gerek körfez ülkeleri pazarında talebimizin ertelenmesine sebep oluyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz hep beraber.
1: Talebin ertelenmesinin hesaplarınız dahilinde olduğunu anlıyorum
0: evet,
1: bu söylediğinizden.
0: Evet, özellikle, özellikle Avrupa Birliği hesaplarımız dahilindeydi. Körfez'de de aslında biz bir küçülme bekliyorduk. Fakat çatışma biraz erteledi. Kaldı ki son dönemde Körfez'de devam eden projelerin alımlarını yapmaya başladılar. Yani anladım. Alternatif nakliye güzergahları belirleyerek sonuçta yarım bırakmak istemiyorlar projeleri. Yani biz Körfez'e proje sevkiyatlarına başladık açık söyleyeyim.
1: Yani siz çünkü üretiminizin %50'sini değil mi?
0: Evet.
1: İhraç ediyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla bu talep ertelenmesinde bir tur daha gecikme olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şu anda önümüzdeki gördüğümüz talep, yani açık siparişler ve anlaşmalar için yıl sonunda bize verilen bilgiler talebin 2027 talebin 2026'nın üstünde olacağı yönünde. Hı. Özellikle Almanya ve İtalya
1: pazarı. Ön siparişler mi bunu gösteriyor?
0: Yani ön görüşmeler. Çünkü genelde bunlar 12. ayda netleşiyor. Geçen hafta, geçtiğimiz hafta bir sektörümüzün çok önemli fuarlarından biri İtalya'da yapıldı. Bologna şehrinde, Çersai'de. En önemli ikinci fuarımız da İstanbul'da, Türkiye'de olacak. Onu da söylemiş olayım. 2-6 Kasım'da Ünisera. Fuarda Avrupa Birliği ile ilgili geçtiğimiz yıllardaki moral bozukluğunun aksine daha iyi bir ön talep olduğu, daha fazla ziyaretçi edinildiği, daha fazla taleple ilgili konuşma başladığı bütün firma yetkililerince ortak bir ağızdan söylendi. Bunun ekonomik yansımaları da, yani piyasa beklentileri yansımalarına da özellikle Almanya'da ve İtalya'da başladığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu seneden daha iyi bir yıl olacak gibi duruyor. Eğer olumsuz bir gelişme olmazsa.
1: Peki. Şimdi yurt dışı alacaklar ve tahsilat süreleri noktasında yani oradaki vadeleri nasıl koruyorsunuz?
0: Bütün anlaşmalar kendine münhasır anlaşmalar. Tabii bizim gibi ihracatçılar Exim Bank'ın ihracat sigortası işlemleriyle yoğun ağırlıklı çalışıyor. Yani alacaklarımızı risksiz hale getiriyoruz. Bunu yıllardır yaptığımız bir uygulama. Exim Bank'ın bu yönde verdiği hizmet de tartışılmaz ihracatçı lehine bir hizmet. Ödemelerde esaslı bir erteleme falan yok, onu soruyorsanız eğer, tamam. Avrupa Birliği'nde. Geçmişte de olduğu gibi birkaç günlük gecikmeler oluyor ama yani Avrupa Birliği'nde bir finansal ödeme problemiyle henüz biz karşılaşmadık. Evet. Öyle bir durum söz konusu değil. Talep eksikliği vardı. O da dediğim gibi şu anda ilk izlenimler, son çeyreğin başındaki izlenimler gayri ekseriyet firmalarda, sadece kendi firmamızdan bahsetmiyorum, 2027'nin daha büyük bir taleple başlayacağını öngörüyor.
1: Şimdi biraz bu dönemdeki, şunu da sorayım. Yani önümüzdeki süreçte 9 aylık bilançoda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Yani hem likit pozisyon açısından hem faiz yükü açısından.
0: İspeya'da 9 aylık finansallar daha güzel olur muhtemelen. Çünkü finansal yapıda daha güçlü bir pozisyon oluştu. Özellikle finansal giderler azalacaktır. Ayrıca firmanın üretim planlaması ve stok azaltma politikaları da devrede. Yaklaşık bir yıldır başlattığımız bir stratejinin sonuçlarını henüz almadık fakat alacağız. Önümüzdeki döneme yansıyacak. Çünkü yatırımlar tam planlandığı şekilde başladı. Devam da edecek. Yani fon kullanım raporunda belirlenen şekilde yatırımlara başlandı. Bunlar da tamamı hep dile getirdiğimiz, sizlerle programlarda da konuştuğumuz ürün karmasının daha katma değerli, daha tasarım açısından yukarı, daha üst gruplara yönelik ürün üretimini artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bunlar 2027'ye yansır ama 9 aylıklarda özellikle finansal verilerde finansman giderlerinin azalmasıyla bir fark oluşacaktır.
1: Bu katma değerli ürün gamı noktasında daha önce konuştuğumuzda kolay monte edilebilen ürünler serisinden, buraya odaklandığınızdan, bunların patentlerine sahip olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Bu tarafta somutlaşan gelişmeler var mı?
0: Yani patentli ürünlerimizden bir tanesi 12. ayın ortalarında seri üretime başlayacak, planımız bu. O zaman da demiştim, bu daha ziyade 2027'ye yansıyacak, hı hı, şekilde. Onun dışında da patent olmasa dahi daha üst ve daha katma değeri yüksek ürün gamlarında, bu zaman zaman piyasanın durumuna göre, üretim şartlarına göre, talebe göre değişebiliyor. Ürün miksimizdeki, ürün karmasındaki değişimimizi çok net planladık ve yatırımları bu yüzden yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmı tamamlanmak üzere, tamamlandı diyebileceğim seviyede ve devam edecek. Dolayısıyla kendimizi çok net bir şekilde, çok güçlü geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü artık ülkemizde dönüşüm yapmadan sadece fiyat rekabetiyle başarılı olmak pek kolay değil. O dönem geride kaldı. Artık Türkiye ucuz bir emek ülkesi değil. Artık Türkiye güçlü bir üretim ülkesi. Dolayısıyla en gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimiz ne yapıyorsa bir yandan onları yaparken, en ucuz iş gücü ülkelerindeki rakiplerimiz de nelere sahipse onların bizdeki karşılığı, yani inovasyon ve teknolojik yatırımları yapmak zorundayız. Yani ikili bir savaş veriyoruz. Ama sektörümüzün makina teçhizat üretiminin Türkiye'de de olması bizim kişi başı üretim verimliliklerimizde alabileceğimiz yol olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da dediğim gibi çok sağlam adımlar atıyoruz ve çok geleceği çok net kurguluyoruz diyebilirim.
1: Şimdi o zaman geleceği kurgulamaktan bahsetmişken, yani özellikle yatırım stratejilerinizde halka arz gelirlerinin %65'ini teknoloji, kapasite artırma ve maliyet düşürücü yatırımlara ayıracağınızı açıklamıştınız. Bu anlamda özellikle ben bu hani yeşil dönüşüm ve enerji optimizasyonu hamlelerini merak ediyorum. Ki çünkü önümüzdeki çeyreklerde özellikle enerji maliyetinin toplam üretim maliyetleri içindeki payını ne kadar düşürecek, ne hesaplıyorsunuz, hızı nasıl gidiyor?
0: Dediğim gibi çok, yani şu anda tamamlandı, yani bu ay sonu itibariyle bitmiş bir yatırımımız var, onu da açıklayacağız. Biz bu yatırımdaki sıralamayı, yani tam fon kullanım yerine birebir uyumlu sıralamayı şöyle yapıyoruz. Güncel olarak kısa vadede en avantajlı taraf nereyse oraya ilerliyoruz. Ülkemizde şu anda enerji politikalarında aslında güçlü bir yönetim gösteriliyor. Yani biz Avrupa'ya ve bazı ülkelere göre enerjide dezavantajlı değiliz. O yüzden şu andaki dezavantajlı olduğumuz konum iş gücü maliyetlerimiz. Biz yatırımın ilk aşamasında İş gücü maliyetlerini azaltacak, insan verimliliğini artıracak, yani kişi başı üretimi artıracak makine ve tesisat yatırımlarına hız verdik. Bunları çok hızlı yapıyoruz. Dediğim gibi devreye girecek olanlar var, bunları da açıklayacağız. Ve bu devam edecek çeşitli vesilelerle. Birinci kısmı burada iş gücünün maliyetlerini düşürecek, kişi başı üretimleri artıracak taraftan ilerletiyoruz. Tabii ki enerji bizim sektörümüz için son derece kıymetli. Bunun için de aynen planladığımız ve belirlediğimiz gibi gerek direkt enerji üretimi, yani kendi öz tüketim yatırımları, gerekse enerjiyi daha az tüketen makine ve teçhizatlarla ve verimliliği artıracak, dolayısıyla enerjinin toplam üretim maliyetindeki payını azaltacak şekilde bütün yatırımlarımız belirlendi. Bunların teşvik belgesi zaten var, yatırım teşvik belgesine sahip İSFE'ye. Yatırım teşvik belgesindeki dahildeki makinalarla biz başladığımız ve biliyor olduğumuz, zaten iyi yapıyor olduğumuz şeydir, daha da iyi yapabilecek hale geliyoruz.
1: Peki o zaman önümüzdeki çeyreklerde net kar marjı üzerindeki baskının hafiflemesini mi öngörüyorsunuz bu çıktılar eşliğinde?
0: Evet, yani çok net bir şekilde net karın her çeyrekte daha iyi olacağını öngörüyoruz açıkçası. Çünkü yapılan yatırımlar hem operasyonel giderlerde azalmaya sebep oluyor, hem de verimliliği arttığı için maliyetlerde azalmaya sebep oluyor. O yüzden biz çeyreklerde göreceğimiz net kar marjında iyileşme olacağını tahmin ediyoruz.
1: Peki, teşekkür

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun Erdem Bey. Erdem Çenesiz konuğumuzdu. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu notlarını aktaracak. Ceren hoş geldin. Merhaba. Baktığımızda Avrupa borsalarında dünkü yükseliş yerini bir miktar satışa bırakmış.
1: Evet Zeynep, bugün endekslerde karışık bir seyir var ve aslında Avrupa borsaları Mart ayından bu yana ilk aylık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün STOXX 600 endeksine baktığımız zaman çok sınırlı aşağı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ay başından bu yana orada düşüş %1,5'u aşmış durumda ve bu nedenle son birkaç ayın aslında en kötü performansını kaydediyor Avrupa endeksleri aylık bazda. Özellikle ay başından bu yana petrol başta olmak üzere doğal gaz yakıt maliyetlerinde yaşanan artışın enflasyonist kaygıları yeniden körüklemesiyle tahvil piyasası üzerinde baskının arttığı bir aydı. Tahvil faizleri ABD başta olmak üzere çok yılın zirvelerine tırmanmıştı. Bu da hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratan temel unsur oldu Eylül ayı içerisinde. Bugün baktığımız zaman sektörel bazda enerji sektörü yine en kötü performansı gösteren sektörler arasına yer alıyor. Brent petrolün varili 103 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün FTSE 250 endeksi, yani İngiltere'de orta ölçekli şirketleri temsil eden endeks görece biraz daha iyi performans sergiliyor. Bunun da temel nedeni İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmiş olması. Aynı zamanda sterlin tarafında da yükselişin hızlanmasına yol açtı yukarı yönlü revizyon. Bugün sterlin hem euro hem de dolar karşısında %0,5'e baron oranda değer kazanıyor. Aynı zamanda dün euro dolar paritesi son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü. 1.1320'lere kadar geri çekilmişti parite. 1.1329 seviyesinden döndü. Şu anda 1.1350'ler seviyesine işlem gördüğünü hatırlatalım. Bugün aynı zamanda ABD'den biz enflasyon göstergesi verisini takip edeceğiz. Cuma günü ise gözler euro bölgesinden gelecek Eylül ayı enflasyon verisinde olacak. Bugün hem Fransa hem de İtalya'dan Eylül ayı enflasyon verilerini aldık ve enerji fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle her iki ülkede de enflasyon beklentileri aştı. Fransa'ya baktığımız zaman tüketici fiyatları %3,4'e yükseldi. 2 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanmış oldu. Bunun temel nedeni doğal gaz ve yakıt maliyetlerinde yaşanan artış. Enerji maliyetleri son bir yıllık dönemde %21 oranında artış sağlamış oldu. Özellikle tabii Fransa'da önemli olan konu bunun biraz daha hizmetler tarafına yansıdığını gördük. Biz her ne kadar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ikinci tur etkilerin henüz görülmediğini söylemiş olsa da yavaş yavaş artık Eylül ayı itibariyle hizmetler sektörüne de sirayet etmeye başladığını gözlemliyoruz. Diğer tarafta İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da fiyat basları biraz daha belirgin. %4,1'e ulaştı İtalya'da enflasyon. 2023 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Tabii dün biz İspanya'dan almıştık enflasyon verisini. İspanya'da enflasyon %5'e yükselmiş. İşte şu anda Euro bölgesi ekonomileri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip bölge olarak öne çıkıyor diyebiliriz Zeynep. Biz de.
0: Piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyası var. Ala Rakın gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Aslında burada kurulu gücü ve elektrik üretimini ve yeni yatırımları ve kapasite tarafındaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ. Halil Bey merhabalar, yerimize hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi çok yoğun bir gündemimiz var diyelim. Yani uzun zamandır son 5 seneye sirayet etmiş bir gündemle karşı karşıya kaldık. Burada yenilenebilir enerji kaynakları, RES'ler, GES'ler derken büyük bir yatırım da odağında olan bir Türkiye hedefiyle de karşı karşıyayız ve son dönemde bakıldığında elektrik kurulu gücü 127 gigawata doğru yukarı yönlü aslında arttı. Yenilenebilir kaynakların payının %60'lara kadar çıktığı bir ortamdan geçiyoruz. Peki sizce bu kapasite artışı Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sağlar? Hangi alanlardan bu katkı geliyor diye sormak isterim. Bu detaylara bakıldığında elektrik fiyatlarından mı yoksa enerji ithalatı tarafında biraz daha bağımsızlığı önceliklendiren modellerden mi veya sanayi rekabetçiliğinden kaynaklı mı böyle bir yukarı yönlü hedef ve aslında sonuçla karşı karşıya kaldık ve bunun devamını siz bekler misiniz?
1: Öncelikle şöyle bir hani Sayın Demirel ile ilgili hani çok şey söylenir. Bir tanesi de şu, bir hatta videosu var, diyor ki enerjinin %42'si ithal kaynaklardan üretiliyor diyor. Bunu 1990'larda söylüyor. Bugün hala %40'ı ithal kaynaklardan üretiliyor. Tabii o günkü tüketimin yaklaşık bugün 5 katı bir tüketim var.
0: Evet.
1: Yani ithalin oranı da aynen devam etmiş. Şimdi bundan sonraki süreçte de az önce de bahsettiğiniz gibi tüketim artarak devam edecek. Bazı yayınlarda bazı yönlendirmeler sektörü tabii yanlış yönlendirmeye çalışsa da Enerji Bakanlığımızda, EPDK'da bunların çok güzel kayıtları, detayları, bütün hepsi var. Dolayısıyla boşu boşuna Enerji Bakanlığımız 80 gigawattlık olan hedefini 120 gigawatta çıkartmıyor. Burada şimdi bunu şu örnekle anlatmak isterim. 20-30 yaşında bir aracınız var. 20 litre dizel harcıyor ve siz ancak 20 litre dizel harcayarak bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Birisi geliyor, yeni bir teknoloji geliştirmiş, örneğin elektrikli araç yapmış. Diyor ki benim aracımı al, bana para da verme. Ben sana yarı harcamayla, yarı fiyatına, hatta üçte bir fiyatına ben sana araba vereyim diyor. Siz şimdi hangisini tercih edersiniz? Bu 127 gigawattın içerisinde çok eskimiş ve tamamen ithal kaynaklara dayalı elektrik üreten santraller de var. Eski hidroelektrik santrallerimiz var. Onlar yerli ve yenilenebilir olduğu için bir kısmı yerli bir kısmı da hem yerli hem yenilenebilir. Bunlar ülkemizin en azından cari açığına bir zararı olmuyor ve çok ciddi faydası oluyor. Ama diğer santrallerimiz bugün zaten rekabetçi bir ortam var. Neden şikayetçiyiz? Şimdi rekabetçi bir enerji piyasasında birilerinin çıkıp sürekli olarak bu kadar kurulu kapasite var, neden yeni kapasiteye müsaade ediliyor denmesi çok enteresan. Şimdi rekabetçi bir piyasada bugün güneş enerjisine hiçbir teşvik verilmeden, rüzgar enerjisine hiçbir teşvik verilmeden, hatta tam tersine, şimdi sizin arabanızı yenilecektik ya, birisi evet, geliyor diyor ki ben üstüne para vermeye razıyım. Şimdi güneş enerjisinin son ihalelerine bakalım, 3,5 sent. Ben 3,5 sentten elektrik satmak için devletin ihalesine giriyorum, Enerji Bakanlığı'nın, üzerine para veriyorum megawattına. Diyorum ki kapasiteyi lütfen bana ver, ben sana hem 3,5 sente elektrik satacağım hem de peşin hemen 30 gün içerisinde megawatt başına da 200 bin euro para ödeyeceğim.
0: Ali Bey, şimdi böyle örnekler de vardı. Elektrik kurulu gücü üretim ve tüketime bakıldığında Ağustos'ta rekor seviyeleri gördük. Ve evet, biz bunu BloombergKT.com'da maçta taşımış bulunmaktayız. Yani hidroelektriğin de bu elektrik tüketim üretiminde bir katkısı olduğunun altını çizmiştik. Fakat güneş enerjisi tarafında şu an 122'lere varan bir kurulu gücün de olduğunu, yukarı yönlü seyrinde devam ettiğini konuşuyoruz. Aslında son zamanda böyle bir tartışma vardı. Bir taraf diyor ki Türkiye'de kurulu güç tarafında ihtiyaçtan fazla bir altın kapasite var. Diğer tarafta diyor ki hayır, 2030 yılına kadar kurulu güçte 455 terawatt saat, 2035 yılında 510 terawatt saate ulaşması öngörülüyor diyor. Şimdi hedefler bir yanda yüksek, diğer yanda altın kapasite fazlası olduğu konuşuluyor. Peki bu iki tezat yorumu nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Sizce bir kapasite artışında gerçekten ihtiyacın fazlası bir ortam mı var, yoksa mevcut kapasiteyi bir şekilde kullanılamıyor mu?
1: Bugün zaten Türkiye'de artık kimse yeni güneş, yeni kömür santrali kuralım, yeni doğalgaz santrali kuralım mücadelesine girmiyor. Neden? Çünkü bunun alternatifi olan güneş, rüzgar zaten çok çok uygun. Ve artık herkesin bahsettiği işte kesintili enerji, yani işte doğalgaz santrali 24 saat çalışır, işte kömür santrali 24 saat çalışır ama güneş çalışamaz, rüzgar çalışamaz konusunda depolamayla çözdük. Bugün 1 megawatt saat enerjiyi depolamak için kurulması gereken sistemin yatırımı sadece 200 bin dolar. Bu milyon dolardı. Bu kadar ucuzlayınca haliyle Türkiye'nin örneğin öğlen pik saat problemini güneş çözdü. Çünkü güneş 27 bin megawata gelince öğlen saatlerinde istediğiniz kadar güneş var, istediğiniz kadar enerji var. Bunu çözdük. Şimdi diğer bir pikimiz daha var. O da akşam saatlerindeki pik. Bunu ne yapacağız? Depolamayla taşıyacağız. Orada zaten rüzgar genelde akşam saatlerinde üretici olarak orada da destek oluyor ama yine de yetişemediğimiz yerde bunu üretip öğlenleyip satacağız. Şimdi burada iki tane tercihimiz var. Bir tanesi tamam biz bundan sonra güneş rüzgar yapmayalım. Ne yapalım? Atıl olan işte ithal kaynaklı çalışan santrallere gaz getirelim, kömür getirelim ve bunları çalıştıralım. Sizce bunu hiçbir yönetim kabul edebilir mi? Yani benim de bir öyle santralim olsa ticareten bunu isteyebilirim. Ama buna hiçbir şey müsaade etmeyecektir. Hiçbir ne hükümet ne hiçbir akıl mantık müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla bugün mevcut durumda enerji tüketimi hele ki artarken bizim iki tane görevimiz var. Bir artan kısmı tamamen yenilebilir enerjiden sağlayıp cari açığın artmasını engellememiz lazım. Diğer taraftan da atıl olmayıp şu anda hala çalışan örneğin %20 civarında elektriği hala ithal doğalgazla üretiyoruz. Şimdi ısıtmada veya pişirmede mutfakta kullanılan doğalgaz ayrı. Bir de doğalgazı yakarak üretilen elektrik. Şimdi Sayın Bakanımızın yine açıklamaları var. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin yıllık sübvansiyonu 500 milyar liranın üzerinde. Bu kadar büyük bir sübvansiyonun yapılmasının ana sebebi ithal kaynaklar. Bugün güneş ve rüzgarda yapılan sübvansiyonlar bazen ilk başta ilk kurulduğu yıllardan 2012'den başlayan bir süreç var biliyorsunuz. 14'te, 15'te, 16 yıllarında ilk santraller kurulmaya başladı. O gün güneşin ve rüzgarın desteğe ihtiyacı vardı. Bu destek fiyatları bitti. Bugün biz doğalgazın üçte birine elektrik, üçte bir maliyetine elektrik üretmek için sıraya giriyoruz.

0: Böyle olan bir dönemde yeni santrallerin tartışması zaten söz konusu değil. Ama bu atıl kapasite denen kapasiteyi de doğru anlamak lazım. Diğer taraftan diğer konu da kapasite faktörü. Şimdi her rüzgar santrali 100 saatin 100 saati çalışmadığına göre, her güneş 100 saatin 100 saati çalışmadığına göre, güneşte bu ortalama %20'dir. Yani 100 saatin 20 saati çalışır yılda. Rüzgarda bu 30-35'tir. Hidroelektrik santrallerde bazen bu %10'a iniyor. Ülkemizin çok büyük bir nimeti hidroelektrik santraller. Çok değerli. Ancak kurak yıllarda burada bir dengesizlik de oluşuyor. E bu da ne demektir? Kurak yıl demek eşittir güneşli bir yıl. Burada biz bunu güneşte de zaten bir doğal dengeleyebiliyoruz. Ama burada biz illa tutup da mevcut atıl dediğimiz kapasite konusu, bir kere o atıl dediğimiz kapasitenin bir kısmı zaten 27 bin güneş hesaplarsanız atıl falan değil, onun %20'sini hesaba koymanız lazım. Yani 5400'de hesaplamanız lazım. Rüzgarı %35'e çarpmanız lazım. Hidroelektriği ortalama 10 yıllık ortalama yaparsınız, onunla çarpmanız lazım. Ha kömür diyor ki ben 7-24 çalışırım. Tamam, senin kapasiteni %100 yazarız ama bizim, tekrar altını çizmek istiyorum burada, rakamları istediğimiz gibi değil. Yani aklın yolunda kullanmamız lazım. Biz burada atıl kapasite diyerek esasında kendi kendimizi yanlış yönlendiriyoruz. Burada atıl kapasite dediğimiz konu bir, verimsiz kapasite. İki, cari açığı körükleyen, ülkemizin daha fazla sübvansiyon yapmasını gerektiren, sübvansiyon yapılmadığı takdirde daha pahalıya elektriğe ulaşmasını sağlayan, daha karbon ayak izinden falan bahsetmedik, çevreden bahsetmedik bakın. Şu anda sadece parayı konuşuyoruz. Sadece ekonomi konuşuyoruz.
1: Merak ediyorum. Şimdi güneşin burada toplam kurulu güce katkısı 122'lik bir pay aldı. Yani gerçekten geçtiğimiz senelere kıyasla yukarı yönlü giden bir GES'te aslında kurulu güç payı olduğunu konuşuyoruz. Şimdi bundan sonraki aşamayı biraz konuşalım sizinle beraber. Türkiye'nin önceliği RES ve GES kapasitesini eklemek mi, yoksa depolama, dağıtım, şebeke ve sistem esnekliği gibi burada yatırım yapmadan yeni kapasite arttırmak bir verimsizlik getirebilir mi? Önceliğimiz hangi tarafta olmalı sizce?
0: Bence hepsi paralel. Şimdi fazla enerji eşittir ucuz enerji, bakın dünyanın her yerinde. Amerika'da biliyorsunuz Trump yönetimi ilk başta şey dedi, ben işte kömürü de destekliyorum,
1: evet,
0: doğalgazı da destekliyorum, bize çok enerji lazım. En sonunda şunu söyler, bize rengi lazım değil, bize enerji lazım. Çünkü başa çıkamayacaklarını kendileri gördüler ve dediler ki rengi değil, enerjinin kendisi lazım. Şimdi Türkiye'de birinci olarak enerjinin kendisi lazım. Enerjimiz var mı? Var. Varsa bu en ucuz kaynaktan lazım. Şu anda bu da güneş ve rüzgar. Bir de dengeleme lazım. Bu da depolama. Şimdi bundan üçü beraber lazım. Hani şu lazım değil dersem yanlış olur.
1: Bir öncelik aşaması yok. Hepsi paralel bir şekilde
0: paralel
1: gitmeli
0: olması lazım. Tabii ama burada zaten başladık ülke olarak. Şu anda 1000 megawattı geçti depolamalı kurulu güç. Biz hükümetimizin verdiği hedefleri genelde sektör olarak hızlıyız. Çabuk geçiyoruz. Yani örneğin 5000 megawatt hedefini, güneş hedefini biz işte 2020 hı hı. hedefini çok hızlı geçtik. Daha sonra 2025 hedefini geçtik. Şimdi 2035 hedefi var. Onu da geçeceğimize inanıyorum. Yine depolamada da biliyorsunuz 30.000 megawatt, 33.000 megawatt verilmiş bir lisans var, ön lisans var. Bunların
1: evet.
0: 7.500 megawattını programda hükümetimiz, Enerji Bakanlığımız çok hızlı devreye alınmasını istiyor. Bu neden? İşte bu az önce bahsettiğim, gündüz oldu ki fazla bir enerji var veya rüzgarın ürettiği saatlerde fazla enerji olursa veya gece kapatamadığınız bazı santraller var. Örneğin nükleer devreye girdikten sonra bu sefer gece belki fazla elektrik oluşabilecek. Çünkü nükleer de 7-24 çalışacak. Bu saatlerdeki fazla enerjiyi gündüze veya akşam saatlerinde, özellikle 20-22 saatlerindeki oluşan piklere taşıyabilecek sistemlere ihtiyacımız var. Bunların hani
1: peki,
0: bir tanesi
1: öbüründen
0: daha...
1: Peki buna ulaşmak için ne kadar yakınız? Çünkü güneş ve rüzgar tarafında en büyük temel handikapın da burada 7-24 bir saate yayılmamasının olduğunu çok kez programlarımızda altına çizmiştik. Peki sizce batarya maliyetlerindeki bu gelişmeyi ve son gündemi de biraz daha masaya yatırdığımızda 7-24 üretime ve verimli bir şekilde üretime geçmek için ne kadarlık bir süre var sizce önümüzde?
0: Ben şöyle, yani 2035 diye bekleniyor. 2030 yılına kadar çok rahat 10.000 megawattı bulabileceğimize inanıyorum. Burada en büyük problemimiz bizim esasında izin tarafıydı. Ülkemizde biliyorsunuz gerçekten doğaya karşı bir saygı isteniyor kurallarla. ÇED kuralları öyle dendiği gibi bazen yorumlanıyor ama ÇED çok zor, imar çok zor, nakil hatlarını yapmak çok zor. Çok fazla bizi durduran konu vardı. Yine Enerji Bakanlığımız ve EPDK süper izin konusunda bir çalışma yaptı. Enerji Bakanlığımız bunu yayınladı.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte yönetmeliği yayınlandı. Süper izin sayesinde biz bu projeleri daha hızlı devreye alarak daha hızlı inşaatını yapabilir hale geleceğiz. Hı hı. Finansman Var mı? Var. Daha uygun olmasını tabii bekliyor sektör yatırım yapmak için. Pahalı bir finansman var ama yine de ben bugüne kadar bütün izinlerini almış düzgün bir GES veya RES projesinin finanse edilemediğini görmedim.
1: Ve devamında aslında gelebileceğini daha böyle verimli olduğunu
0: böyle
1: söylüyorsunuz.
0: Bir kaynak var.
1: Peki. Buyurun. Genel sektörü konuşuyoruz sizinle beraber. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yüksek düzeyli haftası yapıldı ve enerji dönüşüm hızlandırılması, enerji güvenliği, iklim hedeflerinin yeniden böyle ele alındığı, küresel gündemden önemli başlıklar çıkan bir toplantı gerçekleştirildi. Peki Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini somut yatırımlara dönüştürme konusunda nasıl bir somut mesaj çıktı ve siz şirket olarak da Türkiye özelinde mi yatırımları daha arttırmayı planlıyorsunuz bu haftadaki çıkan mesajlardan sonra diye ekleyeyim. Yoksa dünya tarafında şu an yeni fırsatlar var mı? Nasıl bir ortamı görüyorsunuz?
0: Global Compact UN'in organizasyonu, o kapsamda ben de New York'taydım ve ülkemi dernek başkanı olarak birkaç toplantıda temsil ettim. Esasında nasıl ki climate has no borders diyoruz, yani iklimin sınırı yok. Evet. Benim iklimim sizi etkiliyor ülkeler arasında. Biz Finance Have No Borders diye bir tema geliştirdik. Ülkemizde biliyorsunuz bu sene COP'de electrification maddesi var. Yani elektrifikasyona geçmek. Bu da bu elektrifikasyonun geçilmesiyle beraber ülkemiz gibi kendi kaynağı olmayan, petrol kaynakları olmayan, yılda 60-70 milyar dolar yurt dışına para veren ülkelerin kendi enerjisini, hı hı, işte az önce bahsettiğim işte 20 litre harcayan eski aracın yerine veya 10 litre harcayan eski aracın yerine tertemiz, hiç ses bile çıkartmayan, hiçbir karbon ayak izi olmayan elektrikli araçlardan tutun onların enerjisini üretecek yatırımlara kadar, bunların hepsini yapabilmek için bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız var ve yeni güçlere ihtiyacımız var. Bunun için finansman, az önce söyledim, hani yok değil, var. Evet. Ama daha uygun finansman eşittir daha hızlı kurulum, daha hızlı hedeflere ulaşmak. Şimdi climate hedefleri konuşulurken bu sene El Nino şu anda rekorlar kırıyor. Sıcaklık bazı yerlerde 3 derece, bazı yerlerde 8 derece yüksek ölçüldü. Evet. Mevsim normallerinin üzerinde. Şimdi Antalya'da bu toplantıda ülke olarak bize görevler düşüyor. Biz de onların bahsettiği özel sektör liderleri arasında görevimizi alarak ülkemizdeki toplantı öncesinde daha hızlı, daha çabuk, yani sooner, bir an önce olsun, bir an önce daha fazla enerjiyi, temiz enerjiyi sisteme katalım ve çevreye katkımızı arttıralım gibi bir motto. Ama bu mottonun arkasında da örneğin bazı ülkelerde şunu konuştuk: para var, kaynak var, sübvanse finansman var ama örneğin elektrik nakil hattı imkanı yok veya iş adamları bizim gibi hızlı değil diyeyim, öyle söyleyeyim. Ben hatta hani nakil hattı bizde de problem ama biz çok mücadeleci bir milletiz. Yani gerçekten Türkiye'de alttan girip üstten çıkmak diye bir laf var, hani bacadan giriyoruz kapıdan kovsalar. İş insanları çok mücadele ediyor. O zaman Türkiye'de yapılabilecek kapasite varsa, örneğin Exim bankalarına mesaj verdik. Diyor ki Exim bankası, işte Avrupalı bir Exim bankası, benim ülkemin malzemesini alırsan ben sana uygun faizli para veririm. Hani ortak derdimiz şeydi, iklimdi. Ortak derdimiz iklimse o zaman bu eşitsizliği yapmayalım. Finansmanda da eşitlik ilkesini ön plana çıkartacak bir motto vurguladı kendi dilimizden döndüğünce. Bu esasında orada Bloomberg'in de mesela bir fonunun toplantısına katıldım. Hatta derneğimize çok güzel bir fon sağladık. En net kazancımız oldu. Güzel bir bağış hakkı kazandık Bloomberg'in Climate Fund'ından. İnanıyorum ki bu çalışmalarımız ülkemize daha fazla kaynak gelmesi için, daha adil şartların oluşması, sadece ülkemiz için değil, diğer daha dezavantajlı coğrafyalara, daha avantajlı coğrafyaların, ülkelerin desteğiyle Türkiye'de bir şekil alır ve işte COP ülkemizde bazı konuların altına çok güzel imzalar atar.
1: Şimdi genel kanıda bakıldığında global yatırımlar da aslında bu sektörde büyük ilgi çekiyor ki sizin de en son Birleşmiş Milletler'de Amerika'da yaptığınız bu son aslında sıcak temaslardan da Türkiye'ye bir ilgi olduğunu ve işbirliklerin daha da artabileceği öngörüsünün biraz daha güçlendiğini anlıyorum söylemlerinizden. Şimdi genel kanıya bakıldığında ise burada yatırımların uzun vadede EPDK verilerine göre depolama RES GES yatırımlarında 20-25 milyar dolara varan bir hedefin öngörüldüğü, ulaşabileceği öngörülüyor. Peki bu yurt içinde bir yatırım hedefi olarak ben anlıyorum. Yurt dışında nasıl bir yatırım hedefi var şu an? Ve bu hedeflerin, maliyetlerin biraz daha üzerine çıkabilecek bir sektörle sizce karşı karşıya kalır mıyız? Bu gelişimde sizce yatırım tarafından nasıl bir ivme gelebilir?
0: Şimdi dünyada bir taraftan globalleşme konusu biliyorsunuz localization'a doğru döndü. Evet. Artık lokalleşme. Şimdi Amerika'dayken şunu çok net gördük. Amerika her geçen gün daha lokal bir ülke olmaya başladı. Daha fazla yerli üretim istiyor ve yerli üretimle kendi ülkesindeki üretimleri destekliyor. Burada güneş enerjisi şu anda o kadar ucuz ki daha pahalı bir güneş paneliyle Amerika'daki maliyetlerle bile ki Türkiye'nin iki katı yaklaşık orada bile kurtarıyor kendini güneş enerjisinden üretilen elektrik piyasa şartlarında. Oralardaki fark şu, orada artık 7/24 elektriği bir güneş santrali kurup bataryasını o kadar çok kuruyorlar ki bunun en önemli imkanı ne? Daha uzun vadeli kredi. Oralarda işte 15-20 yıllık krediler söz konusu olduğu için o yatırımlarda daha uzun vadeli krediyle siz kredi imkanlarına ulaşıp 7/24 yani örneğin gündüz 8 saat 10 saat güneşten elektrik üretip bir kısmını hiç sisteme vermeden tamamen bataryalarınıza koyup 7/24 bir otonom çalışacak bir sistemi bile fizibilitesini yapıp fizibilite uygun çıkabiliyor. Türkiye'de dediğiniz gibi yatırımlar zaten devam ediyor, etmeye devam edecek. Bizler de ülke olarak Türkiye lokalleşmeye başladığında Avrupa ve Amerika hatta bazı uluslararası bankalar ya siz hep lokal ürünleri destekliyorsunuz. Türkiye'de işte lokal olsun istiyorsunuz. Türkiye 88 milyon. Her yıl 1 milyon insan 30 yaşına giriyor ve iş imkanı arayacak. Dolayısıyla lokalleşmeden daha doğal bir şey olamaz bu ülkede. Amerika, Avrupa bugün aynısını söylüyor. Made in EU programı var biliyorsunuz. İşte şu
1: tam da Avrupa tarafında lokomotif ekonomide Almanya'nın enflasyon rakamları geldi. Birazdan evet. Oradan devam edelim. Şimdi son dakikamıza bakıldığında Almanya'da TÜFE rakamları geldi. Ve Eylül'de yıllık %3,3 arttı. Beklenti 3,2 idi. Aylık tarafta ise %0,6 arttı. 0,5'ti. Yani biraz daha beklentinin üzerine gelen bir Almanya'da enflasyonla karşı karşıya kaldık. Peki şimdi Avrupa tarafında buradan geçersek bu son dakikadan sonra burada yukarı yönde biraz daha enflasyonda hala bir katılığın olduğunu görüyoruz. Yatırımlara nasıl bir yansıması olur diye sorayım size.
0: Eğer güneş ve rüzgar olmasaydı Avrupa'da şu anda bu kış biz donacağız diye haberler görürdünüz. Enflasyonu bırakın yani 3.2 mi 3.3 mü değil. İnanın biz bu sene donacağız bizden başımıza ne gelecek haberlerini görürdünüz ki 10 sene önce görüyorduk. Bugün o kadar çok güneş artık şey diyorum Almanya'da güney cepheler bitti kuzeye kuruyorlar. Hani çünkü o kadar ucuz ki güneş. Artık hani verimini yani nereye baktığını biliyorsunuz görüyorsunuzdur böyle evet. İşte bahçe duvarını güneş panelinden yapıyor. Balkonunu
1: yaygın bir
0: koyuyor.
1: GES kurulu güçleri var aslında bireysel ve aslında kurumsal tarafta ayrışıyorlar biraz.
0: Çünkü işte enflasyonun ana sebebi ne şu anda dünyada? Petrol ve gaz doğru mu? Dünyadaki en büyük sebebi petrol ve gaz fiyatları. Bununla başa çıkmanın yolu da kendi enerjisini üretmek. Almanya her 10 dolar petrol arttığında 25 milyar dolar kaybediyor. Türkiye'deki rakam yaklaşık 5-6 milyar dolar diye biliyoruz. Almanya'nınki ama hani şey açıklanan bir rakam. Dolayısıyla biz burada bu enflasyonlarla başa çıkmanın yolu çok net ülkemiz için de. Enerji arttıkça gıda fiyatı da ucuzlar. Sonuçta gıdanın kendisi 1 liraysa onun işlenmesi, taşınması, size gelmesi, marketi hepsini üstüne koyarsanız herhalde en az 1 lirada o maliyetler, belki 2 lirada o maliyetler var. O yüzden enerji günün sonunda her yerde ve her konuda enerjinin de özellikle son 10 yıldaki enflasyondaki en önemli sebebi petrolün 40'lardan 100'lere gelmesi ve oralarda dolaşıyor olması.
1: Peki. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle.
0: Sağ olun çok teşekkürler.
1: Değerli izleyenler iş dünyasını noktalıyoruz.

0: reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
12: Geldi. Eylül'de 90 binlik artış, burada 75 binlik bir beklenti söz konusuydu. Paribu Aşman Raporlama Bilim Yönetici Burçak Gürer Ulutaş'a gideceğiz ama hızlıca piyasalara bir değineyim. Bugün şu an itibariyle %3,5'un üzerinde düşen bir bankacılık endeksi, %2'nin üzerinde düşen bir BIST 100, 2'ye yakın düşen bir BIST 30 ve yine %3'lere yakın düşen bir sanayi endeksi var. Ulaştırmada %1,5'u biraz aşıyor. Ekranda Avrupa ile beraber bizim zaman dilimimize yakın periferideki endeksleri görür vaziyettesiniz. Özellikle tabii biz dikkati çekiyoruz ama ana endekslerde DAX ve KKR'ın düştüğünü de bugün özelinde altını çizerek söyleyelim. Diğer Avrupa borsalarında genel olarak düşüşler hakim ama Polonya ve Letonya'yı görüyorum. İsveç ve Finlandiya ile beraber yukarı yöndeki hareketlilikte. Bununla beraber bizim 2010 yıllık gösterge tahvillerimiz bir miktar yönünü aşağıya çevirdi. CDS'imiz 250'nin altına geldi demiştik. 246-247 bandında şu an. Altın ve gümüşte sancılar devam ediyor. Gümüş yine %1'in üzerinde düşüyor. 61 doların gerisinde. Ons bazında söylüyorum. Altında da 4200 doların gerisindeyiz halen ama yatay yukarı yönlü bir yukarı yönde hareket var. Asya bugün bir miktar kayıplarını geri alma çabasında ama Kospi düşer vaziyette. Avrupa'yı biraz önce söylemiştik. ABD vadelerinde de aslında bu sabah birçoğunuzun karşısında çıkmıştır. Ben de X hesabımdan paylaşmıştım. Aşama aşama 200 günlük ortalamasının altında spot piyasada gördüğümüz S&P 500 endeksindeki şirketler o altta kalma durumunu belirginleştiriyor. %60'lara dayandı. ABD vadelerine de baktığımızda nitekim dün negatif taraftaydı. Bugün de negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Kayıplar bir miktar sınırlı da olsa. Bununla beraber spot dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Brent petrol 103 doların üzerinde. WTI Amerikan tipi petrol 90,5 doların üzerinde ve

0: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündeme bizden bir haberle başlamak istiyorum. Paribu, Aralık 2025'te Türkiye'nin en büyük fintech satın almasıyla bünyesine kattığı Coinmena ile Ürdün Merkez Bankası'nın finansal teknoloji ve inovasyon alanındaki düzenleyici sandbox'ı kapsamında faaliyete başlayan ilk dijital varlık platformu oldu. Düzenleyici deney ortamları yeni finansal hizmetlerin gerçek kullanıcılarla regülatörün gözetiminde ve kontrollü bir çerçevede sunulmasına olanak tanıyor. Coinmena'nın Ürdün'de lisans sürecinde de aşama kaydettiğini gösteren bu gelişme sayesinde Ürdün, Paribu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde erişebildiği üçüncü pazar haline geldi. İkinci haberimiz bir bankacılık devinden. Morgan Stanley, stabil paralar, tokenizasyon ve merkeziyetsiz finans yani DeFi uygulamaları dahil olmak üzere blok zincir teknolojilerini test etmek amacıyla bir dijital varlık laboratuvarı kurdu. Bu laboratuvar bankanın mevcut inovasyon merkezleri ağı içinde faaliyet göstererek çalışanların yeni teknolojileri kontrollü bir ortamda denemesine olanak tanıyor. Bankanın piyasa inovasyonundan sorumlu bir yöneticisinin açıklamasına da göre laboratuvarda tokenize mevduatlar, Merkez Bankası dijital para birimleri, para piyasası fonları ve yatırım stratejilerini otomatikleştirmeye yönelik DeFi kasaları gibi konular araştırılacak. Bugünlük gündemimizi spot Bitcoin ETF'lerindeki rekorlarla kapatalım. Spot Bitcoin ETF'leri 21-25 Eylül haftasını 2,4 milyar dolarlık net girişle tamamladı. Bu girişlerle birlikte ETF'ler Ekim 2025'ten bu yana en iyi haftasını geçirmiş oldu ve fonların yılbaşından bugüne kadar olan net akışları da pozitife çevrilmiş oldu. Fonlarda 2 ay önce yani Temmuz ortasında yaklaşık 6 milyar dolarlık negatif bir seyir mevcuttu. Haftalık momentumun çok büyük bir kısmını 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti ve bir günde yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş yaşandı. Bu rakam da yine Ekim 2025 yaşından bu yana en yüksek günlük giriş olarak kaydedildi. BlackRock'ın fonu 1,2 milyar dolarla haftanın lideri oldu. Onu 702 milyon dolarla Fidelity'nin fonu takip etti. Fonların piyasaya sürülmesinden bu yana kümülatif net girişlerde yaklaşık 58 milyar dolara ulaştı. Bu haftanın verilerine bakacak olursak da haftanın ilk 2 iş gününde de girişler yaşanmaya devam ediyor fonlara. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana iyi yayınlar tekrar.
1: Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaç'a çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gideceğiz şimdi, aranın önünde malum yine ABD verileri günü. Hem verileri karşılayacağız, hem Bloomberg HT Baş Ekonomisi Aslı Savranoğlu Seren'le özellikle dışarıyla ilgili bugünden maddelerini konuşacağız. Ve bağlantımız olacak IDM ISI Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejist Mark Oswald bizlerle olacak, kaçırmayın.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Evet, bugün Akıllı Para'da Bloomberg GT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le sohbetimizin olduğu ve yine ABD'den verileri karşılayacağımız bir gün. Aslında bir 5 dakika var sohbetimize ama şuradan herhalde başlayarak hem verileri bekleyebiliriz hem de Aslı bizleri bilgilendirebilir. Aslında Eylül ayına girerken kesin gözüyle baktığımız şey çok sorunlu olmayacak biçimde beklentiye paralel karşımıza çıktı. Lakin bundan sonra tecrübe ettiğimiz, sen biraz önce hazırlanırken muhtemelen duymadın ama özellikle hisse senedi piyasalarında biz gibi bir gündemleri olmamasına rağmen ciddi sancılı bir sürece de işaret ediyor ve kafalarda hem netlik hem soru işaretleriyle bu çeyreği ve bu ayı tamamlamak üzereyiz Aslı. Öte yandan da toplumsal yansımalarına baktığımızda bugün Wall Street'te bir haber vardı. Muhammed El Aryan da paylaşmış. Artık düz vatandaşın, sade vatandaşın bu konunun böyle teknik vesaire yanı bir yana bizim yaşam maliyetlerimizi düzeltecek, demokrat da olsa, cumhuriyetçi de olsa ne yapıyorsanız yapın bunu düzeltin diye. Petrol belki ana konu ama birçok yerden yine özellikle düz insanlar, sade insanlar bu işin sanki yükünü sırtlıyor gibi, ne diyorsun?
1: Evet, yani enflasyon yüksek kaldıkça ki bir süre daha yüksek kalacakmış gibi gözüküyordu Amerika'da da dahil olmak üzere. Yani şu anda baktığımız zaman 3.7 civarında bir enflasyon var. En azından %2'nin uzun zamandır üzerinde seyreden.
0: Kabaca iki katı işte.
1: Evet, aynen. Onları, yani 3.7 bize küçük geliyor olabilir ama aslında oldukça, yani hedeflenenin ve alışık olunanın oldukça üzerinde. Ve sadece kalemler bazında da baktığımız zaman tabii farklı, yani yaşam maliyetleri anlamında zorlayıcı olduğu yerler var. Özellikle son dönemde şimdi alışık olmadıkları gibi diyeyim herhalde. Enerji ve akaryakıt fiyatlarının görece düşük olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Buradaki özellikle artışlar daha da büyük bir aslında alım gücü açısından sıkıntı yaratıyor. Yani evet, bu görünen o ki her ne kadar işte faiz arttırma konusunda Fed bir adım atmış olsa da dönüp baktığımızda o isteksizliği, yani faiz arttırma konusundaki isteksizliği bence hala daha hissediyoruz. Çünkü bunun özellikle, yani enflasyonun önümüzdeki dönem hala yüksek kalması bekleniyor aslında. 2027'de bile %2'nin üzerinde olacak bir enflasyondan bahsediyoruz. Hatta işte dün Williams'ın konuşmasında da vardı, onu belki biraz daha sonra detaylı konuşuruz ama geriye enflasyonun tekrar %2 geriye dönmesinin şartları olarak şunları söylüyor. Bir, özellikle yapay zekada talep ve arzın dengelenmesi, ki bu kısa vadede çözülecek bir sorun değil. Enerji fiyatlarının normalize olması, bu da aslında çok yakın bir zamanda çözülecek bir sorunmuş gibi gözükmüyor. Üçüncüsü de tarife, yani bu gümrük vergisi artışlarının etkisinin işte bitmesi. Bu gümrük vergisi artışlarının etkisi giderek bitiyor. Bu taraf olumlu ama onun dışındaki etkilere bakacak olursak bunlar aslında bir süre daha Amerika'daki enflasyonu yüksek tutacak. Ve yakın vadede öyle çözümlenmesi o kadar kolay olmayan şeyler. Buradan bakınca bu alım gücü hikayesi bir süre daha devam edecek. Hatta işte siyasi sonuçları da olacakmış gibi gözüküyor. Buna karşı da yani yapılabilecek çok fazla bir şey var mı deyip de dönüp bakarsak, yani bir tarafta Fed'in ne yapmasını bekliyoruz enflasyona karşı? Daha sıkı bir para politikası uygulamasını bekliyor olabiliriz. Ama bu dönüp alım gücünü değil aslında sonuçta ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak, hatta istihdamı yavaşlatacak bir sonucu olacak diye düşünmek lazım. Sonuçta bu o kadar kolay bir şey değil. Enflasyonun kendi kendine düşmesini de o kadar bekleyemiyoruz. Çünkü sonuçta uzun yıllardır az şoklarıyla aslında buralara gelen bir seviye var. Buradan da buna bir çözüm üretmek o kadar kolay değil. Sonuçta jeopolitik ve Fed'in kontrolünün dışında konulardan bahsediyoruz. Aslında burada tam bir ikilem herhalde söz konusu. Sonuçta sanki şuna alışacağız gibi geliyor. Görece yüksek enflasyonun olduğu ve para politikasının buna sınırlı tepki verebildiği ve bir şekilde de bunun aslında siyasi sonuçlarının da olabileceği bir sanki düzlem. Hem ekonomik hem politik düzlem.
0: Bakalım öyle olacak mı? Biz bunları konuşuyoruz. Veriyi bekleyene kadar seninle son sohbetimizde yanlış hatırlamıyorsam o doğru bu yanlış diye söylemiyorum ama mesela heterodoks iktisat konusuna ya da günümüz iktisat ekonomi anlayışı içerisindeki yaygın bilinenlerin ötesinde alternatif çalışmalar bu süreç içerisinde çoğaldı demiştik. Son süreçte de biz ekranlarımızda her birini ağırladık. Zaten Ceyhun Hoca'yı yeni akıllı paraya almıştık. Cem Oyvak ve Adem Yavuz Elveren'le beraber makaleleri yayınladı. Onlar Türkiye'deki ücret artışlarının asgari ücretle ilgili enflasyonu sınırlı arttırdığını, işsizlik etkisinin sınırlı olduğunu ve kur şoklarının fiyatlara etkisinin çok daha güçlü olduğunu, daha çok aslında buradaki enflasyonu yalnızca ücretlerle açıklamanın yetmediğine dair bir çalışma yapmıştı. Ama Türkiye'nin de ötesinde dünyaya da baktığımızda aslında şu an konvansiyonel politikaların sonuçlarında sınırlı olduğunu görüyoruz. Veriler geldi. Çekirdek enflasyon son dakikada yer alıyordu ama bizim yine stüdyodaki terminalimiz biraz gerisinden geliyor. Alt bant geçer geçmez söyleyeceğim. Şu an ilk tepkiye baktığımda en azından gördüğüm özellikle vadelilerdeki aşağı yönün biraz daha derinleştiğini görüyorum. Ağustos'ta aylık bazda %0,2'lik artış gerçekleşmiş vaziyette PCE çekirdek enflasyonda. Beklentinin 0,3'ün biraz altında. Çekirdek PCE'nin Ağustos'taki yıllık değişimi de beklentiler %3 olmasına karşın gördüğüm kadarıyla terminalde beklentilere paralel. Bununla beraber yine özellikle biraz önce söylediğim gibi gelen verilerin ardından piyasa tepkisi için hemen ABD tahvil faizlerine bakalım. Tahvil faizleri ve vadelileri biraz önce söylemiştik. Aslında özellikle ABD 10 yıllıklarında görmüş olduğumuz o %5,25'in üzerine giden, hatta 30 yıllıklarda %5,60'ların üzerine giden görünüm değişti mi diye buradaki o zirvelerden geriye gelişini izlemiştik. Şu an itibariyle belki siz kırmızı ekranda aşağı yöndeki seyrini görüyorsunuz ama yine de halen %5,20'lerin üzerinde bir ABD tahvil faizi görür vaziyetteyiz. 5'in üzerine gelmiş bir 5 yıllık görür vaziyetteyiz. 30 yıllıklarda da o 5,60'ların biraz altına 5,55'lere geldi. Ekranda görmeyenler için tekrar söyleyelim. %3,3'lük beklentiye karşılık aylık yıllık bazda çekirdek PC'nin %3 geldiğini görüyoruz. Çeyreklik bazda değişimde de %3,3'lük burada beklentiye karşılık %3,6'lık beklentiye karşılık %3,3 rakamı geldi. Bununla beraber aslında piyasaları şimdilik en azından burada kısa zaman dilimiyle bağlantılı söyleyelim Aslı. Biraz daha ürkütmeyen mi diyelim, iyi kötü demekten ziyade daha az ürküten, ürkütmeyen evet. Bir veri karşımıza çıkmış gibi.
1: Evet, özellikle PC tarafında yani enflasyon verisi baktığım zaman beklentilerin çok hafif altında diyebilirim. Yani çekirdek enflasyon 0,3 civarında bekleniyordu, 0,2 gözüküyor. Yıllıklandırılmış bazda da %3,3 beklerken %3'e doğru gerilemiş durumda. Burada tabii revizyonların da etkisi olduğunu söylemek lazım. Yani tam olarak şu anda ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama ilk beklentiler yaklaşık 0,2 puan sadece revizyondan dolayı aşağı yönlü bir eğilim olmasını gösteriyor.

0: beklentisini gösteriyordu. Dolayısıyla bunun da bir etkisi var. En azından şunu söyleyebiliriz. Bu veriler Fed'in Eylül ayından sonra, yani Ekim toplantısında bir faiz arttırımı için çok aceleci olmayacağı görüşünü bence destekler nitelikte.
1: Kişisel harcamalar da beklenti paralel Aslı.
0: Evet, kişisel harcamalar 0.9 ile beklentilere paralel. Kişisel gelir de bir miktar beklentinin altında kalmış gibi gözüküyor. 0.5 artış beklenirken 0.2 artış gelmiş diye görüyorum ben terminalde. Dolayısıyla bütün dediğim gibi bunlara baktığımız zaman en azından enflasyon tarafında ekstra bir etki henüz bu tarafa yansımamış gibi gözüküyor. Ama baktığım zaman ya da çekirdek enflasyonun %3 civarında olması hala hedefin oldukça üzerinde olduğunu söyleyelim. Fed'in bu sene için en son Eylül ayında verdiği projeksiyonlarda 2026 tahmini %3.4'tü çekirdek enflasyon için. Gelecek sene ancak %2.5'a gerileyeceği tahmin ediliyor ama bu %2.5 bile aslında o kadar çok kolay değil. Yani %2.5'un altına geldiği seviyeler çekirdek PCE enflasyonunun pandemi öncesi seviyelerden bahsediyoruz. Pandemiyle birlikte çünkü %2.5'un üzerine atmıştı buradaki yıllık artışlar. Dolayısıyla oraya doğru gelecek miyiz? Yani o kesin değil ama şu andaki görüntü en azından ekstra burada bir alert olmamız gereken ya da Ekim ayındaki faiz arttırımını ihtimalini arttırması gereken bir enflasyon verisi değilmiş gibi gözüküyor. Yine de toplamda baktığım zaman tabii ki hedeften yüksek ve enflasyon tamamen göz ardı edilebilecek bir boyutta değil tabii ki. Bir faiz arttırımı hala daha yıl sonuna kadar öngörülüyor. Onu biliyoruz. Dünkü Williams'ın konuşmasında da aynı söylem vardı. Ama dediğim gibi beklentiyi daha kötüleştirecek, daha doğrusu faiz arttırım beklentisini güçlendirecek bir veri değil.
1: Bir aksilik olmaz da Mark Ozult'a bağlandıktan sonra seninle zaten FED kısmını konuşacağız ama güncel olarak baktığımızda da Aslı %70'lerde gördüğümüz Ekim ayında FED'in faiz arttırım beklentilerinin %50'ye önce düştüğünü görmüştük. Bunun ardından da hemen %30'lara geldi. Tabii bu belki bir saat sonra bile değişebilecek bir şey artık. Tüm dünya buraya ne kadar odaklanıyordur orası ayrı bir konu ama şunu sormak istiyorum sana. Yine sen özellikle büyüme tarafıyla ilgili revizyonlara da dikkat çektin. Piyasaların gözüyle bakacak olursak mesela şuradaki bu anlık rahatlama çok kalıcı mıdır? Odağında veriden ziyade gelecek ufku vardır diyebilir miyiz hala?
0: Tabii tabii. Yani bunun Ağustos verisi olduğunu herhalde hatırlamak lazım. Bir kere bence o Çağlar. Sonuçta bu PC verisi Ağustos verisi ve Eylül ile birlikte aslında hem enerji fiyatlarının daha yüksek bir patikaya oturduğunu biliyoruz.
1: Zaten
0: bir
1: Eylül de, böyle geçti gitti.
0: Aynen. Ve de şunu biliyoruz. Geçen hafta gelen PMI verilerinin içi çok önemliydi. Onu da birazdan daha detaylı konuşuruz belki. Orada enflasyonist baskıların ciddi bir şekilde arttığını gördük. Hatta bu piyasa fiyatlaması bile yarattı. Hem sadece imalat tarafında değil, aynı zamanda servis tarafında ve özellikle ücret tarafında da bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bir Ağustos verisi, evet yani kötü gelmedi diyelim, ekstra güçlendirici bir şey gelmedi ama Eylül için endikasyon, yani ilk sinyallere bakacak olursak burada tamamen enflasyonist baskıları göz ardı edebileceğimiz bir ortam olmadığını hatırlamak lazım. Yani Ağustos verisinin çok kötü gelmiyor olması, evet, Eylül ve sonrası için aslında bu konunun göz ardı edileceği anlamına gelmiyor.
1: Evet, hemen bir hızlıca Mark Ozult'a gidelim. ADM, ASI Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist. Hi Mark, can we say that
2: şimdi mevcut resme baktığımız zaman piyasaların esas odağı sadece bu verimi ya da acaba piyasalar yine de bir Eylül sonrasını beklemek isteyecek mi? Şimdi bu veriye odaklanılmıştı. Bekleniyordu bu veri ama tabii benchmark tarafındaki revizyon da bekleniyordu. Enflasyon çok da değişiklik göstermiyor. Tabii şimdi Temmuz verisi revizeye gitti ama hala %3'ün üzerinde. Bu kilit noktada bir öneme sahip. Manşet öyle, çekirdek öyle. Yani bir artış söz konusu olabilir ama o da ara seçimlerden sonra olacaktır diye düşünüyorum. Yani Ekim en erken tarih. Ama şimdi piyasaları düşününce ciddi bir tepki verecekler mi ve bu tepki Ay sonu, çeyrek sonu verisi böyle geldi diye mi olacak? Bu şüpheli. Tabii istihdam verisini de takip edeceğiz ama güçlü ekonominin sinyalidir bu. Ve yine büyüme tahminleri de bundan etkilenebilir. Harcamalar iyi. Ağustos ayında güçlü geldi. Ticaret tarafında tabii ithalat artıyor. Bu büyümeyi olumlu etkileyebilir. Yapay zeka yatırımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine ilgili ekipmanlara olan yatırımlar devam ediyor. Bu da genel hatlarıyla ABD ekonomisini güçlendiriyor. Dolayısıyla bu noktada belki de Fed'in daha fazlasını yapması gerekecek. Peki şimdi bu verilerle ilgili bir soru daha sormak isterim. Fed'in takip etmeyi en sevdiği, önemsediği veriler acaba hangileri? Şimdi Başkan Walsh PCE'nin önemli olduğunu ve kilit bir noktada olduğunu vurgulamıştı. Ama genelen Fed'i düşünecek olursak esas temel unsur şu: büyüme güçlü. Dolayısıyla bu noktada artık bu politika destekleyici mi değil mi, bu sorgular geride kalabilir diye umuyordur. Chicago Fed'i düşündüğümüz oradan mesajlar gelmişti. Tabii geleceğe dikkatli yaklaşmamız gerekiyor diyordu. Şimdi biraz daha sınırlayıcı, kısıtlayıcı olacaklar mı bilemiyoruz ama denge nerede olur? Şimdi talep var. Dediğim gibi ekipmanlara bir ilgi var, yatırım var. Enerji fiyatları bir soru işareti ama yapay zeka tarafı da güçlü. Acaba buradan bir üretkenlik artışı oluşturacak ve bu da enflasyonu düşürecek mi? Bilemiyoruz. Ama tabii yakın takip devam ediyor bu veriler üzerindeki. Peki Mark, bir de tabii herkes hazine bonolarını, tahvil tarafını konuşuyor. Tabii herkesin de gündeminde. Bu konuyla ilgili bir tahminin, bir beklentin var mı acaba? Mesela Ekim'de hikaye nasıl şekillenir? Şimdi mevcut durumda bir pozisyonlara bakalım. Piyasa çok agresif bir şekilde short tarafta. Yani ABD tahvilleriyle ilgili olarak short taraftalar ve bunun ciddi bir bölümü fiyatlandı diye düşünüyorum. Mesela 5 yıllıktan 30 yıllığa kadar düşünün. Şu an hepsi %5'in üzerinde. Ve bence bazı şeyler artık bir kenara bırakıldı. Örneğin enflasyon ve ilişkili riskler. Çünkü uzun vadede özellikle baktığımız zaman bu belki uzun vade için fazla abartılıyor olabilir ama getirilerde aşağı yönlü bir toparlama, bir düzelme belki görürüz diye düşünüyorum. Çünkü short pozisyon çok fazla. Bir iki belki küçük sürprizler de yaşanabilir. Söylediğim gibi ufak tefek düzelmeler de görebiliriz ki petrol piyasalarını hatırlatmak istiyorum. Bu bir etken olabilir. Ama trendi düşünecek olursak trend yine yükseliş tarafında devam edecektir. Bu belli bir süre daha devam eder. Yüksek faiz oranları kurumsal borçlanmayı etkilemeye devam ettiği sürece işsizlik oranları, istihdam ve tüketici harcamalarıyla da ilişkili olarak bu böyle devam edebilir. Şimdi tüketim tarafında da örneğin mortgage oranları %7.3, yani konut kredisinden bahsediyoruz. Şimdi bu da önemli çünkü direnci buradan okuyabiliyoruz. Peki riskli varlıklarla ilgili bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi ABD'de endeksler kendi hikayesini yazıyor elbette ama genelen piyasa katılımcıları da hem bu seneyi hem de biraz daha orta vadeyi daha güvenilir bir şekilde okuyabilmeye çalışıyor. Şimdi öncelikle bir piyasalar genel hatlarıyla ama bir de altın ve gümüş acaba ne olur, nasıl etkiler? Bunu aslında bir soruyla da irdelememiz lazım. Dolar nasıl hareket edecek? Çünkü o da veriye ve faiz oranlarındaki değişkenlere bağlı. Şimdi mevcut zaman çerçevesinde değerlendirecek olursak ABD tarafında oranlar destekleyici olacaktır dolar için. Bir süre daha böyle devam edecektir. Tabii endişeler var. Yani mali pozisyon nasıl ABD'de, nasıl şekillenecek? Bununla ilgili soru işaretleri var. Ama genelen bir çeşitlenme niyeti de görüyorum. Tabii şimdi yüksek faiz oranı genel hatlarıyla hemen iyidir de diyemeyiz. Yani gelişen ülke varlıkları, riskli varlıkları, bunları da düşünmemiz gerekir. Emtia

0: tarafı keza evet belki biraz destek bulabilir emtialar ama bu da doların gücünden olacaktır. Yani o temelden gelen bir güç olmayacaktır bu. Altın tarafında da aslında yine tabii fiyatlar yakından takip ediliyor ve dolar güçlü kalırsa o zaman altın fiyatları da bir miktar baskı görebilir. Belki 3800'lere doğru bir düzelme belki gelebilir ama bunun da ötesini düşünmeye çalışırsak tabii bu noktada da ara seçimlere odaklanmak gerekecek. İşte o zaman da belki dolar yine biraz düzelme yaşayabilir. Yani piyasalar aslında biraz daha ayrışan hükümet fantazisinde, yani genel hatlarıyla bir tarafı bir parti yönetsin, diğer tarafı başka parti yönetsin istiyorlar. Ama mali durum çok mu kötülenir? Sanmıyorum. Hatta bu uzun soluklu bir destek de sunabilir. Marcos Bal, çok teşekkürler tüm değerlendirmelerin için.
1: Evet, ABM ASI Baş Ekonomisi Küresel Stratejist Mark Oswald'a kulak verdik veri sonrasında. Bu arada araştırma biriminin notu biz sizlerin huzurundayken Elif Canseven ve Mehmet Özdemir'in biz de ekranda takip ediyoruz elbette. Özellikle 2, 5 ve 10 yıllıklarda bir miktar sular durulmuş gibi görülse de 30 yıllıklardaki hikaye daha henüz sona ermemiş gibi. Biz bunları yaparken Mark Ozluk'la konuşurken de Aslan Oğuzhan bol bol verinin altıyla üstüyle ilgilendi. Neler var dikkatini çeken piyasa tepkisinin ötesinde acaba ileriye doğru bir şeyler söylüyor mu veri?
2: Belki şey söylemek lazım Çağlar, özellikle harcama tarafında aslında 0.6 artış neredeyse Mart 2025'ten beri en yüksek rakam. Ve aynı zamanda GDP yani gayri safi yurt içi hasıla verileri de geldi ikinci çeyrek için son üçüncü okuma. Ve burada da beklentinin üzerinde bir %1,5'lar civarında bir yıllıklandırılmış büyüme beklenirken 2.2 geldi ki altına baktığımız zaman özellikle hem işte harcamalar tarafında ama özellikle yatırımlar tarafının burayı yukarıya doğru çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Beklentinin
1: üzerine çekti. Var ki harcıyorlar diye böyle bir Amerikan dayısı yorum yapar mı buna?
2: Ama şunu söyleyebiliriz gerçekten de yani aktivite, ekonomik aktivite özellikle savaştan sonra şöyle bir hikayemiz vardı ya, bu savaş aktiviteyi ne kadar yavaşlatacak bilmiyoruz, ne kadar vuracak bilmiyoruz ama olumsuz etkilemesini, büyümeyi olumsuz etkilemesini, enflasyonu yukarıya itmesini bekliyorduk. Enflasyonu yukarıya itti ama aslında büyümeyi o kadar da aşağıya çekmiş gibi gözükmüyor. Tabii Amerika'daki büyümenin biraz önce bahsettim, özellikle yatırımlar tarafından yani belirgin şekilde etkileniyor. Yaklaşık %1,3'ü neredeyse büyümenin yatırımlardan geliyor gibi gözüküyor. Ve yapay zeka tabii burada özellikle etkili unsurlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Ama bunun dışında da aktivite tarafı o kadar da yavaş değil. Yani bu savaş ortamı aktiviteyi o kadar da vurmadı. Dolayısıyla merkez bankalarının da fokusu ekonomik aktiviteden enflasyona doğru kaymış gibi gözüküyor. Yani içinde söyleyebileceğimiz enteresan, yani bu PC verisinin içindeki söyleyebileceğimiz belki ek bir unsur olarak aktivite tarafının, işte harcama tarafının da özellikle gayri safi yurt içi verisine bakınca da o tarafında aslında canlı kalmaya devam ettiğini, görece tahmin ettiğimizden daha dirençli kalmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Ki bu da geri dönüp aslında merkez bankalarını o tarafa bırakıp enflasyona odaklanmaya konusunda itiyor. Mecburen itiyor çünkü o taraf asıl sapma o tarafta oluyor.
1: Şimdi Fed'i konuşalım son 5 dakika, ben konuşabilirsem eğer öksürükten. Biraz önce işte önce 70'lerde bir ihtimal vardı, 50'lere 30'lara düş diyorduk ya. Seçim de yaklaşıyor. Buradan herhangi bir şekilde Trump'ın ya da Fed'in kaçma şansı var mı?
2: Evet, seninle de şey konuşuyorduk, senin de dikkatini çeken bir unsurlardan bir tanesiydi. Özellikle Ekim ayındaki toplantıda Fed'in %70 civarında bir faiz artışı yapacağı tahmin ediliyordu ama fiyatlanıyordu piyasalarda. Ama şunu da tarihsel olarak gördüğümüzün altını çiziliyordu. Seçimlerden önce, ara seçimde dahi olsa aslında Fed'in faiz arttırdığı pek de görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla bu noktaya biz ne yapacak diye düşünürken zaten ya Fed'den bununla ilgili bir söylem gelecek ve bu taraftaki beklentiyi ve fiyatlamayı aşağı çekecek bir guidance verilecek, rehberlik verilecek diye bekliyorduk. Ya da mecburen bu kadar yüksek kalmaya devam edince Fed bunu yapmak zorunda kalacak derken bir PCE verisi biraz daha yumuşak geldi. Bu olumlu. Ama diğer tarafta nasıl bu hafta dün New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamalarını gördük. Orada ekonomik görünümü olduğu gibi özetliyor. Özetlediği noktalardan bir tanesi aslında özellikle ekonomik aktivitenin sağlam olduğu, istihdam piyasasının sağlam olduğu, hatta bir miktar yukarıya bile hareketlendi, bir miktar bir iyileşme bile göründü. Buna karşılık asıl endişe edilecek tarafın biraz daha enflasyon tarafında oldu ama biraz önce bahsettim, orada da enflasyon tarafında da aslında bir sürü daha uzun vadeli hikayeden bahsediyor gibi, evet. Gene şey değil. Dolayısıyla bir miktar daha veri görüp, yani Eylül'de bir faiz arttırdık ama bir miktar, evet, daha veri görüp acele etmeden faiz arttırmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Yine belirsizlik kalıyor yani.
2: Yani hayır, aslında çok bence Ekim ayını, evet, şeyden çıkartıyor gibi gözüküyor. Masadan kaldırıyor gibi gözüküyor. Aralık'ta bir faiz arttırımı daha yetecek gibi. Evet. Ama son bir cümle daha ekleyeyim. Aralık'tan sonrası için de, çünkü piyasa fiyatlamaları aslında 2027'nin ortasına kadar faiz artışı öngörüyor. Williams'ın konuşmasından biz böyle bir şey çıkartmıyoruz aslında. Sanki, evet, bir tane daha yapıp durmayı hedefliyor gibi. Buradan da aslında hep en baştan Bush'un çok da faiz arttırmaya hevesi olmadığını tekrar söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu markete baş ekonomisi Aslı Avrupa'nın Seren'e. Araştırma masasının kapağına girip programı kapatalım. Benim de öksürüğümü daha fazla tutamayacağımı gözeterek tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak programı açalım. Borsa İstanbul'daki satış baskısının sürdüğü 12.000'in altına sarktığı BIST 100'ün bir günü yaşıyoruz. %2,44'lük kayıpla endeksteki düşüş genele yayılırken bankacılık tarafı özellikle ön planda %4'ü aşan kayıplar var. Bankacılıkta %4,32'lik geri çekilmeyi görüyoruz. Sanayi endeks tarafında %3,02, mali endekste ise %3,66 kadar aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Yine hizmetler, ulaştırma, turizm diye baktığımızda hepsi satıcılı. %1,42 hizmetler tarafındaki satışın seviyesi, turizm tarafında %1,29, ulaştırma tarafında ise %1,8'lik aşağı yönlü hareket söz konusu. 49.01'de dolar TL'ye baktığımızda 101.13'te dolar endeksini görüyoruz. 1.1367'ye gelen de bir parite, yani euro dolar çaprazını takip ediyoruz. Avrupa borsaları düne göre satıcılıydı. Bir tek Londra borsası pozitif ayrışıyor. %0,12'lik yukarı yönlü hareketle. Kakaran endeksinde %0,43'lük geri çekilme var. DAX endeksinde ve Milano borsasındaysa benzer oranlarda %0,14 ve %0,17 aşağı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. Dow Jones, Nasdaq, S&P hepsi yukarıya döndü. Amerika'dan verileri takip ettik tabii. PCE beklentinin biraz altında geldi. Çekirdek enflasyon, özel sektör istihdamı da Eylül'de tahminleri aşmış durumda. Dow Jones vadelilerde %0,34. Nasdaq %0,37, S&P ise %0,34 kadar yukarı yönlü görünüyor. Aslında baktığımızda faiz beklentilerinde de, faiz artırım beklentilerinde de bir geri çekilme söz konusu ama piyasaların yönü yukarı. 10 yıllık tahvil faizi %5,22, 5 yıllıklar 5,02'de, 2 yıllıklar 4,83'te. Brent petrol 100'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. 103 dolar 19 sentte, Amerikan tipi 90 dolar 11 sentten fiyatlanıyor. Gümüş de 61 dolar 22 sent, spot altın ons fiyatındaysa 4212 dolar 66 sent seviyesi var. Bitcoin 85.142 dolardan işlem görüyor. Evet, rakamlarla görünüm kabaca böyle. Genel olarak baktığımızda petrol yukarı yönlü, dolar yukarı yönlü, tahvil faizlerine bir azalım gelmekle beraber hala 5'in üzerinde kalan bir 10 yıllık tahvil faizi var. Veri tarafına, makro tarafına baktığımızda küreselde, Amerika'da iş verileri, yani istihdam verileri, en azından bugün gelen ADP beklenti üstü, PCE beklenti altı. Dolayısıyla içeride ise fon ekseninde, fon gelişmeleri ekseninde hem atılan adımları hem de piyasa üzerindeki satış baskısını takip etmeye devam ediyoruz. Ve borsada dengelenme sürecinin nerede başlayabileceğini tartışıyoruz. Bir ara verelim, aranın ardından Finans Merkezi devam edecek. Bu temaları da konuşmaya devam edeceğiz.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Hoş geldiniz Finans Merkezi'ne. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'e fon piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve atılacak adımları değerlendirdi. Kulak verelim bu röportaja, ardından devam edeceğiz.
2: Finans Merkezi'nin bu bölümünde Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin yayınımıza.
3: Çok teşekkürler Açıl.
2: Şimdi tabii olup bitenler üzerine değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni haber akışı var. Dün itibariyle yapılmış olan toplantının sonuçları da önemli ve ön plana çıkan buradan da önemli bazı unsurlar var. Bunların içerisinde bir, bakanlıklar arasında ve atılacak adımlar arasındaki koordinasyonu doğru şekilde sağlayacak bir koordinasyon kurulunun oluşturulmuş olması önemli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Dolayısıyla işin bir bu bacağı var. İkinci kısmına dönüp baktığımızda bundan sonraki süreçte işin siyasi tarafta çok tartışılan denetleme boyutu, bugüne kadarki gidişat, burası devlet denetleme kontrolü eşliğinde ve oranın gözetiminde götürülecek diye anlıyoruz. Üçüncü önemli kısmı ise bu piyasanın hem bugüne kadar olup bitenlerden şu anki işlevselliğini koruyabilmek adına atılacak adımları, hem de bundan sonra buraya daha doğru yapıyla kurgulanacak bir sermaye piyasası altyapısı oluşacaksa ona dair mekanizmaları oluşturacak adımlar silsilesini gösteriyor. Dolayısıyla aslında hem dünkü toplantıyı hem de sektörün bundan sonrasına ilişkin atılacak adımlara dair beklentilerini biraz değerlendirmekte fayda var. Çünkü şu anda tabii çok ciddi bir bilgi kirliliği, ciddi bir kakafoni, çok ciddi bir toz duman söz konusu. Bunların içinde doğruyu ve bundan sonrasına ilişkin makulü seslendirip oraya biraz daha mantık çerçevesinde bakacak perspektife de ihtiyaç var. Biraz bunların üzerine konuşmaya çalışırız bu programın içerisinde. Öncelikle hem toplantı hem de çıktılarını nasıl değerlendiriyorsun diye sorayım sana.
3: Aslında şöyle, demin söylediğin cümleyle başlayayım Açıl. Bir kere herkesin makul olması gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yani taraf olup bir yere zarar vermek, yani konulara ön yargılı bakmak, konulara objektif bakmak farklı bir şey. Konulara baştan ön yargıyla taraf olarak dillendirmek çok başka bir şey. Bir kere toplumun her kesiminin bu konuda bence sağduyulu olması gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Onu akılda tutmak lazım. Şimdi İçinden geçtiğimiz süreç, yani bu noktaya nasıl geldi? Bir problem vardı sermaye piyasalarının, özellikle portföy yönetim şirketleri tarafında bazı fonlarda yapılan işlemler normalin dışındaydı. Getiriler normalin dışındaydı, yapılan işlemler normalin dışındaydı. Bugün geldiğimiz süreç normalleşme çabası aslında. Bir kere bunu bir artı olarak görmek lazım. Yani geçmişte olan, yakın geçmişe kadar olan, yani son 15-20 güne kadar olanlar sürdürülebilir bir yapı değildi. Onu düzeltmek üzere adımlar atıldı. Bence doğru adımlar da atıldı. Son derece doğru adımlar atıldı. Doğru tespitler yapıldı. Bir kere herkesin bu objektiflikte bakmasını, yani geçmişle bugünü kıyasladığımızda hangisinin dünya standartlarında, uluslararası standartlarda Türk sermaye piyasalarına yakışır biçimde olması gerektiği aşikar.
2: Yani aslında şunu çok net söyleyebiliriz. Dün de ben kendi programımda aynı şeyi söyledim. Yani bu toz duman içinde bunu dillendirdiğimiz zaman haliyle insanların bir bölümünde ciddi problem olduğu için, yani bir kısmı fonlar nedeniyle yaşadığı sorun yüzünden çok canı yanıyor. Bir kısma dönüp baktığımız zaman da bunun artçıl etkileri, hisse senedi piyasasında olup bitenler vesaire o tarafın canını yakıyor. Bunu söyleyince hani biraz uzak geliyor olabilir ama şu anda olanda hayır var. Aynen. Onu net söyleyebiliriz. Aynen. Yani hani burada hani habis hale gelmiş bir yapının bu vücuttan sökülüp alınması ve geri kalan kısmının da sağlıklı bir şekilde yola devam etmesi için, hani bu tabii ki acılı bir süreç olacak ama o nedenle diyorum olanda hayır var diye. Doğru
3: mudur? Kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda bizim kıblemiz doğru, yaptıklarımız doğru, atılan adımlar doğru. Şunu tartışabiliriz, işte belki o yatırımcıların sıkışmışlıkları içerisinde zaman, sürece dair belli belirsizlikler. Bunlar, bunların eleştirilmesi doğal. Yani bunları da anlayışla karşılamak lazım. Yani empati kurmak da gerekiyor. Ama diğer taraftan bu şu demek değil. Gidilen yol doğru yol. Aslında bundan başka seçeneğimiz yok. Bir kere bunu herkesin kabullenmesi gerekiyor. Doğru adımlar atılıyor, doğru tespitler yapılıyor. İyi niyetli adımlar atılıyor. Bir kere, yani ben bir piyasa oyuncusu olarak uzun yıllardır bu piyasada var olan, emek vermiş birisi olarak diyorum ki doğrular yapılıyor. Yani bundan da söylerken çok eminim.
2: Ki hasar görmenize rağmen, kabahati olmamasına rağmen, sektörün çok önemli bir kısmının kabahati olmamasına rağmen, hasar görmesine rağmen söylüyorsun. Ve ben bunu kimle konuşsam ondan da aynı şeyi duyuyorum.
3: Tabii, mesela ben sana söyleyeyim, yani bizden de çıkışlar oluyor. Çünkü yatırımcının bakışı şu oldu. Açıl, bir yatırım fonu şeyi var, teması var. Orayla ilgili sabahtan akşama kadar haber var. Öyle olunca bir refleks olarak yatırımcı diyor ki ben fondan çıkayım. Sektör küçüldü. Bu da doğal bir refleks. Bunu da çok iyi anlıyorum. Ama ben ileriye baktığımda, biz ileriye baktığımızda, bu yıl bizim Türkiye'deki 15. yılımız Azimut olarak. Biz çok daha ileride pozitif bir piyasayla karşılaşacağımızı, çok daha iyi bir sermaye piyasaları altyapısı yaşayacağımıza inanıyoruz. Bazen hani bir musibet bin nasihattan iyidir denir ya, bu sorunu yaşamamız belki bizim de aynanın karşısına geçip, tamam, hem sektörün oyuncusu, hem regülatör, hem devletin üst kurumları bir değerlendirme ihtiyacı oldu. Çok hızlı büyüdü sektör. O büyümenin içerisinde yanlış yola tevessül edenler oldu. Bununla ilgili de gerekli her türlü yaptırım uygulanıyor şu anda. Yani Sermaye Piyasası Kurulumuz devrede, Hazine Maliye Bakanlığımız devrede, Adalet Bakanlığımız devrede. Şöyle düşünmek lazım. Ben geleceğe sektör açısından çok daha güvenle bakıyorum. Her şeyden önce devletin en üst kurumu, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin en üst merci, onun riyasetinde bu konunun çözümüyle ilgili bir irade uygulanıyor. Bir kere, yani düne göre gündemde olmayan bir konu, biz Türkiye'deki sektörlerden bir tanesiydik. Belki magazin değeri çok olan, hani her gün şu getirir, bu götürür, işte üzerinde konuşulması kolay olan bir konuda faaliyet gösteriyorduk biz. Ama bugün bu konunun, buradaki sorunun, eksikliğinin devletin en üst merci tarafından görülmüş olmasını ben geleceğe çok umutla bakıyorum. Devlet Denetleme Kurumu'nun devreye giriyor olması, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın bu işin koordinasyonuyla görevlendirilmiş olması, yatırımcıların şunu anlamasını diliyorum, istiyorum, istirham ediyorum. Düne göre burası daha güvenli bir yer. Hem sorunlu kısımlar bir şekilde kontrol altında, diğer taraftan devletin artık gözü buranın üzerinde. Dolayısıyla yaptırımlara da baktığın zaman bir daha kolay kolay hiç kimsenin cesaret edemeyeceği, yani yan yola sapmaya cesaret edemeyeceği bir altyapı düzenlemesi geleceğine inanıyorum. O yüzden sektörün geleceğini biz çok olumlu görüyoruz. Sektör açısından doğrular yapılıyor. Biraz evvel de söyledim. Bizim kıblemiz doğru şu anda yaptıklarımız. Dünküler yanlıştı. Şunları eleştirebilirsin, eleştirebiliriz. Hepimiz, yani bizler de diyoruz. Daha önce yapılabilirdi, geç kalındı vesaire. Ama yani bu dikiz aynasından bakmak. Şimdi biz önümüze bakmamız lazım.
2: Biz zaten sektörün içini bilen insanlar olarak bunu çok uzun süre konuştuk. Bizim için orası geride kalmış oldu. Yani o artık kamuoyuna mal olduktan sonra işin haber tarafı üzerinden tartışılacak bambaşka bir yer. Bugüne kadar neredeydi, ne oldu, neden eylemsizlik oldu? Yani burada bariz eylemsizlik kaynaklı, geçmiş dönemde eylemsizlik kaynaklı birikmiş bir riskin bugün artık el atılarak doğru şekilde yönetilmeye çalışılması var. Bizim gündemimiz bundan sonra buraya nasıl ki 2001 krizi aslında çok net bir şekilde bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasını, çeyrek yüzyıldır bunca soruna yaşanan melanete rağmen ayakta sağlam bir şekilde durmasını sağladıysa, buna benzer bir sermaye piyasası altyapısı kurmayı getirecek beraberinde. Çünkü artık burada devlet hassasiyeti var. Yani biz uzunca bir süre devletin sermaye piyasalarını keşfetmesini bekledik. Keşif oldu, yatırımcı geldi belli bir süre sonra, fakat işleyiş çok istediğimiz gibi gitmedi. 3 senede 2 tane büyük olay yaşadık biz burada.
3: Doğru,
2: bu tabii çok da ciddi yatırımcı mağduriyeti yarattı sonuncusu. Şimdi artık önümüzde çok da büyük bir fırsat var yeni bir sermaye piyasası kurgulayabilmek için. Çünkü bak, bugün şirketlerin finansman ihtiyacını konuştuğunda sadece bankacılık sektörünün kredi maliyetleri üzerinden tartışmıyorsun. Özel sektör tahvillerinden, şimdi tabii bir sürü problem orada da var ama özel sektör tahvil ihraçlarından, halka arzın finansman metodu olarak kullanılmasına, birçok yapılan

0: yapabilirsin anlamında. Böyle bir fırsat var. Mehmet Şimşek'in sunumlarında da kullandığı için kullanıyorum bu ifadeyi. Yani üzerine gerçekten iyi bir şey inşa edilebilecek bir fırsat var. Bu toz duman içinde bu söylediğimiz anlaşılmayabilir ama önümüzdeki dönemde anlaşılacaktır muhtemelen.
1: Kesinlikle katılıyorum Açıl. Bak biraz evvel bir örnek verdin. 2001 krizinden dedin. 2001 yılına gittiğimizde Türkiye'de yabancı banka yoktu. Yani uluslararası banka yoktu. Sahipliği uluslararası olan, yani City'nin falan ufak tefek HSBC, Demirbank sonrasında gelmişti ama yabancı banka yoktu. Şimdi o süreçten sonra, yani düzenlemelerden sonra, o zaman da işte bankalar açık pozisyon taşıyordu, devlet tahvilini alıyordu. Carry trade, yani yabancıya yaptırdığımız carry trade'i bankalar üzerinden Türklere, Türk sahiplerine yapıyorduk. Bugün de sermaye piyasalarımız açısından bir arınma zamanı. Çok büyük bir irade var. Herkesin sahiplendiği, yani konunun devletin en tepesindeki
0: tüm muhatapların
1: sahiplendiği, bir sorunun olduğunun farkına varıldığı ve bunu düzeltmek konusunda devletin en yüksek merci tarafından irade ortaya konuldu. Görün ya, bu bir arınma bizim açımızdan. Buna böyle bakmak lazım ve geleceğin bugünden çok daha iyi olacağına sermaye piyasaları açısından eminim. Yapay fiyatlar vardı. Yani gerçek olmayan fiyatlar vardı. Gerçek olmayan fiyatlar normalleşiyor. Ama bunu yaparken o demin söylediğin çok toz kalktı şu anda. Yani ne doğru ne yanlış, çok da fazla dezenformasyon var. Yani bu iş üzerinden siyaset yapmaya çalışmak var vesaire. Bunların, yani biz dışarıdan baktığımızda görebiliyoruz. Ama bunların en sonunda bu taşlar yerine oturacak. Oturduğu zaman altyapısı çok daha güçlü bir sermaye piyasalarımız olacak. Ben birkaç defa seninle beraber yayın yaptığımızda söyledim. Benim az önce uluslararası tarafta da sorumluluklarım var çeşitli ülkelerde. Görme imkanım var. Kıyaslama imkanım var. Türk sermaye piyasalarının özü, içinde yazan kural, kaide, altyapısı birçok gelişmiş ülkenin çok ilerisinde. Yani mesela dünyada TEFAS gibi bir uygulama yok. Yani çok liberal bir uygulama. Performansa dayalı, yatırımcıyı son derece özgür bıraktın. Ha, uygulamada kitap doğruları yazıyor ama uygulamada yanlışları seçenler oluyor.
0: Yani kitabın doğruyu yazdığını nereden görüyorsun? Mesela şu anki işin tabii hukuki boyutuna gittiği zaman, SPK'nın verdiği cezalara baktığın zaman yeni bir düzenleme yapılmadı. Tabii. Var olanlar üzerinden yapıyor. Yani 107. maddeden, 96. maddeden buralardan geliyor. Yani aslında yetki kullanmak iradesi varsa yetki var. Dolayısıyla aslında müktesebatı yenilemek, geliştirmek ihtiyacı olan yerler vardır ki olabilir. Piyasa geliştikçe müktesebat yenilenir.
1: Tabii güncellenir her zaman.
0: Ama önemli olan nedir? Önemli olan oradaki kuralı, kaideyi doğru şekilde, doğru zamanda uygulayabilmek. Yani doğru zamanda ifadesi bence burada belirleyici olan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Açıl şöyle bakmak lazım. Şimdi biz otoritenin, devletin bize şunu ezberletmesi lazım bizim sektöre. Biz emanet parayla iş yapıyoruz. Kendi paramızla değil. Dolayısıyla SPK'da bu tanım var. İnançlı mülkiyet, basiretli tacir ilkesi var. Şimdi kitabı doğru okursan bu zaten var. Emanet parayla iş yaptığında bilirsen, hesap verilebilme noktasından yola çıkarsan yaptığın işlerde hatalı karar alabilirsin bak. Yani yanlış okuyabilirsin piyasayı. Eksik görebilirsin. Ne bileyim, yani bu bizim işimizde her zaman olan bir şey. Yani her gün doğru karar alıyoruz manasına gelmiyor.
0: Ya kâr eden olur, zarar eden olur. Doğru yani, karar olur, yanlış karar tabii. olur. Ama usulü tamamen değiştirmek orası sorun.
1: Zihniyet olarak bu para bana emanet ve hesap vermem gerekiyor noktasından hareket etmemiz gerekiyor sektör olarak. Ve bize bunun gerekiyorsa dikte edilmesi lazım. Yani birinci kural bu. Başkasının parasıyla aldığın riskin anlatılabilir olması lazım. Yaptığın yatırımın, dayanak varlığın anlatılabilir, savunulabilir olması lazım gerekçeleriyle birlikte. Bu zaten var. Tekrar söylüyorum. Yani doğru okursan, kitabın orta sayfasından başlamazsan var. Ama şimdi bu dönem, şimdi başladığımız süreç artık devletin de gündemini, yani biz çok hızlı büyürken pandemiden sonra sermaye piyasalarında aslında çok da ilave bir düzenleme gelmedi. Mevcut şeyler güncellendi. Ta ki en son

0: açıklanan 28 Ağustos'taki rehber bizim sektörde, yani portföy yönetimi şirketleri tarafında en önemli değişimdi. Yani yeni bir müktesebat çıktı ortaya. Onun içerisinde de belki revize edilmesi gereken şeyler var. Yani bazı yerlerde belki çok sivrileşmiştir uçları. Onu da belki otorite...
1: Ama bu şöyle anlaşılabilir muhtemelen. Çünkü o dönemde var olan, şu an ortadan kalkması için çalışılan risk hala vaka olarak devam ediyordu. Dolayısıyla aslında biraz oradaki yapıyı normalleştirmeye dönük adımlar içeriyordu. Eğer burası ortadan kalkarsa, o zaman muhtemelen müktesebatın içerisinde veya fon rehberinin içerisinde bu yoğunlaşma riskleri daha iyi tanımlanabilir, farklı şekillerde tanımlanabilir, serbest fon altyapısına ve mantalitesine daha uyumlu düzenlemeler getirilebilir. Çünkü bir kısmı etkiye tepki niteliğinde gelen şeylerdir. Bir de yani biz bunu daha önce FX piyasasına müdahalede falan da gördük 2014-2015 döneminde. Yani devlet bir yere girdiği zaman hani uyarıyor, bekliyor ama girdiği zaman bazen baltayla girebiliyor.
0: Tabii.
1: Onun için yani hani iş oraya kalmadan sektörün kendi içini dizayn edebilmesi de önemli. Burada edemedi. Yani bütün uyarılara rağmen olmadı. Sonunda daha büyük düzenlemeyle gelinmek durumunda kalıyor.
0: Tabii. Yani şöyle bu iş rehberlik çıktığında seninle konuşmuştuk. Hatırlıyorum. Dedim ki sonuç alır mı? Mutlaka sonuç alacaktır. Yetmezse bu ilave tedbir gelecektir. Çünkü asimetrik bir güçle mücadele etmek, yani karşındaki devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bin yıllık devlet. Gerekiyorsa ilave tedbir alır, gerekiyorsa daha sertini alır, gerekiyorsa yaptırımı uygular. Ki uyguluyor da. Ama bizim sektör olarak buna ihtiyaç duyurmamamız lazım. Yani kendi değerlerimizle, kendi normlarımızla, kendi standartlarımızla, kendi iç müktesebatımızla bunların yapılmamasına yol açmamak lazım. Hani yol açtığında şimdi iyi olan bir şey, yol açtığındaki sonuçları artık görüyorsun. Neler olduğu belli. Yani yaşananlar belli. Sabahtan akşama kadar bununla ilgili haberler dönüyor. Adli kısım devreye girdi. Kolluk kuvvetleri devreye girdi vesaire. Ama şunu mesajını vermek istiyorum. Aslında önemli olan kısım burası bence yatırımcılar açısından. Bir sektörün geneline dair bir güzelleme veya kötüleme yapmamak lazım. Her sektörün içerisinde iyiler var, orta seviyede olanlar var, bir de kötüler var. Kötüler genellikle adet olarak daha azdır ama vardır her sektörde. Şimdi bizde de vardı ama bunun çözümü başladı. Dolayısıyla bundan sonraki bakış açısında düne göre daha güvenilir, daha güvenli bir yerdeyiz. Devletin tüm kurumlarının sahiplendiği bir sektör artık burası. Sahiplenmekten kastım yani en azından gündemine aldığı, buradaki işleyişte bir daha sorun olmaması için veya mevcut sorunun ortadan kalkması için mesai harcayan devletin en üst yönetimi var. Dolayısıyla yatırımcılar bu gözle baksınlar. Bir ay öncesine göre Türk portföy yönetim sektörü bence daha güvende. Bir ay sonra daha güvende olacak. Bir yıl sonra daha da güvende olacak. Ve bizler bu uyumu sağlayacağız. Bu gözle bakmak lazım. Şu andaki hassasiyeti anlıyorum. Gerçekten hani böyle el yordamıyla bulmaya çalışıyor yatırımcılar doğruyu. Bir de bu sosyal medya üzerinden çok fazla dezenformasyon dolaşıyor. Haklı olarak da kafalar karışıyor. Ama bilsinler ki, emin olsunlar ki bu sektörü bugünü bir ay öncesine göre daha güvenli. Bir ay sonrası çok daha güvenli olacak. Bir yıl sonrası çok çok daha güvenli olacak. Bak, demin 2001 krizini konuşuyoruz. Türk sermaye piyasalarında şu anda gelen en son yabancı yatırımcı Azimut. Bizim 15 yıl olmuş. Ya bildiğim kadarıyla Azimut başka var mı? Yani en azından portföy yönetim tarafında, aracı kurumda bilmiyorum. Aracı kurum tarafında bilgim yok. Şimdi Türk sermaye piyasaları altyapısını doğru dizayn edip, işleyişi şeffaf biçimde potansiyel uluslararası yatırımcıların önlerine koyduğumuzda bu sektörün büyüklüğü gayri safi milli hasılanın %20'lerine geldi. %3'lerdeydi. Ben hatırlıyorum biz ilk portföy yönetim işine girdiğimizde bundan 15 sene evvel %3-3,5'lardaydı. OECD içerisinde en düşüktü.
1: Yok gibiydi yani.
0: Yoktu. Onun da %90'ı para piyasası fonu, onun da %99'u bankalardaydı.
1: Yani aslında bankacılık sisteminin uzantısı şeklindeydi.
0: Yani mevduat. Yani hani yurt dışında para piyasası fonları için genellikle yönetilmeyen fonlar diye söylenir. Çünkü pasif fonlardır, yani tanımı gereği para piyasası fonu. Sektör buydu. Bugün baktığında çok sayıda şemsiye fon tanımı.
1: Tematik fonlar.
0: Tematik fonlar. Sadece menkul kıymet yatırım fonları değil, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, döviz fonları, eurobond fonları vesaire. Yatırımcının ihtiyacı olan her ürün bu sektörde var. İhtiyaç duyarsa, beğenirse yatırım yapabilir. Ama güvenle ilgili şunu söylüyorum. Bugün atılan adımların tamamı doğru. Başından itibaren hepsinin de kıblesi doğru yönde. Herkes çok istiyor bir an önce sonuç alınmasını. Demin söyledim, biz de zarar görüyoruz kurum olarak. Biz bu işlerin hiçbir yerinde yokuz. Düzelmesi için her mecrada fikirlerimizi, yani bunun böyle olmayacağını dile getirdik. Ama önemli değil. Yani biz birazcık sabrederiz. Ondan sonrası çok daha katlanarak büyüme geleceği için. Çünkü kuralların, kaidelerin şeffaflaşacağı bir döneme giriyoruz. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Türk portföy yönetim sektörünün şu anki hali bir ay öncesine göre çok daha iyi. Bir ay sonrası çok daha iyi olacak. Bir yıl sonrası çok çok daha iyi olacak. Yatırımcılar müşteri olsun. Yani devlet konuya vakıf. Devlet konuyu sahiplenmiş durumda. Bizler işimizin başındayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bundan sonraki dönemin her gün daha berraklaşarak, daha yatırımcı nezdinde, yatırımcı zihninde çok daha efektif hale geleceğine inanıyorum.
1: Yani buna ek olarak belki şunları söyleyebiliriz. Bir, sermaye altyapısı, ki normalde çok büyük sermaye ihtiyacı yok. Ama sermaye altyapısı yeniden dizayn edilmiş. İşleyişi, kuralları ve risk rasyoları belki bundan sonra daha aktif şekilde yönetilip denetlenecek. Aynı zamanda odaklanmış olan belli başlı riskler varsa bu risklere karşı farkındalığı daha yüksek. Yatırımcıları da bu konuda uyarma ve bilgilendirme fonksiyonu eskiye göre daha hassasiyetle takip edilecek bir altyapı oluşmasını bekleriz bu ortamdan. Hani çıkacak yol haritasına dair çok net bir açıklama yok ama bunların olmasını bekleriz ki muhtemelen böyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlar olduktan sonra zaten hani şu an dahil olmak üzere fon tarafında, portföy yönetim şirketlerinde, yani Mehmet Şimşek'in ifadesiyle karantina diyor ya, karantinanın bu tarafında buradan gelen artçıl etkilerin yansımalarını görüyorsun sadece. Yapısal çok büyük bir problem görmüyorsun. Bir de şunu belki tartabiliriz. Bu kadar fazla portföy yönetim şirketine gerek var mı? Muhtemelen buralarda belli bir süre, belli bir vade içerisinde biraz daha konsolidasyon da beklenebilir. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönem hakikaten belki daha kaslı, daha dirençli, daha önüne rahatlıkla bakabilen ve risk yönetimini çok daha net oluşturmuş. Çünkü bankacılık sistemi iyi giderken en önemli fonksiyon risk yönetiminin baştan belirlenmesi ve gözetim mekanizmasının kurala bağlanmış olmasıydı. Buraya doğru evrilme potansiyeli var gibi duruyor.
0: Kesinlikle, yani bu bir fırsat. Diyorum ya, arınma bir fırsat. Şimdi izleyicilere şunu tavsiye ederim. 97-98 yıllarında Türkiye'deki banka sahiplerinin isimlerine bir baksınlar. Şu andaki Türkiye'deki faaliyet gösteren bankaların uluslararası büyüklüğüne bir baksınlar. Benim iddiam şu. Türk portföy yönetim sektörünün içerisinden gelecek 5 yıl içerisinde uluslararası büyüklükte portföy yönetim şirketi, şirketleri çıkacak. Bundan eminim. Dolayısıyla kuralların yeniden güncellendiği diyeyim. Yani yazıldığı demeyin, kurallar var zaten. Yeniden güncellendiği, riskin ne olduğunun görüldüğü, riski yaratanların hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalındığının çok net bir biçimde ortaya konulduğu bir piyasada yarınlar bugünden daha iyi olacak. Dolayısıyla burada bir devlet iradesi olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu bizim içimizi çok rahatlatıyor. Daha sırtımızı yaslayarak oturabiliyoruz. Yatırımcılar müşteri olsunlar. Kalan kısımda herhangi bir sorun olacağına ihtimal vermiyorum, düşünmüyorum. Hatalı yatırım yapılabilir. Tekrar söylüyorum, yani şu, bu da şuraya gitmesin. İşte portföy yönetim şirketlerine yatırım yapın, fonları alın, her şey çok güzel olacak falan değil. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama diyorum ki burada toksik varlık dediğimiz dayanak varlıklardaki problemler devletin kurumları tarafından tespit edildi ve bahsettiğin, Sayın Bakanımızın söylediği karantina süreci başladı. Kalan kısımda buna ihtiyaç duyulmadı ki. Bu uygulanmadı. Yani 131 tane fon istese devlet bunu 231 yapardı. Olsaydı sorun.
1: Risk görseydi.
0: Risk görseydi. Bu şu demek, diğer fonların aslında bir yandan da akredite olduğunu gösteriyor. Yani o filtreden geçmiş, bir reputasyon kazanmış. Yani olması gerekeni yapıyor diğer fonlar. Yani bu artı bir şey değil aslında. Yani diğerlerinin yaptıkları yanlış ama en azından bir boy sıralaması yapacaksak burası biraz daha yüksekte. Yani çok sayıda fon var, çok doğru bir biçimde yönetilen. Mesela yatırımcılar tasarruflarıyla ilgili son derece rahat olsunlar. Gelecek bugünden daha güzel olacak.
1: Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için.

0: merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde Ekin Çınar yayına katılacak, Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Ekin Hanım, tabii biz sizi böyle yayına çağırırken bir yandan borsaya bakıyorum. Yani satışların derinleştiği, borsanın 12.000'in altına kaydı, 11.946 puana geldiği bir görünüm var. Bankacılık tarafında kayıplar %5'i aştı. Aslında satış baskısının bir süredir devam ettiği bir borsa görünümü var. Bugün de bu etkinin sürdüğünü anlıyoruz. Bir yandan da ilgili kurumlar, kuruluşlar ekseninde yapılan, nezdinde yapılan açıklamalar da gündemdeyken. Şimdi tabii burada temel soru, bu fon tarafındaki hareketlerle birlikte görmeye başladığımız satış baskısının nerede dengeleneceği meselesi. BIST 30 geçen hafta pozitif ayrışıyordu. Bu hafta orada da aşağı yönlü hareketleri gördük. Ne diyorsunuz? Yani burada en kısa vade neresi gibi duruyor dengelenme için? En iyi senaryo özelin, yani ekseninde gidecek olursak.
2: Tabii şimdi biz yani öncelikle şunu söylemek isterim. Hani endeksin yorumlanması yarından itibaren, yani 1 Ekim'den itibaren hani 27 şirketin değişmesi sonrasında çok daha anlamlı olacak. Biz ama bugün için biraz 12.000 destek bölgesini öne çıkarmıştık bu sabahki bültenimiz, ama bugün itibariyle fiyatlama bu destek seviyesinin altında. Yarın itibariyle yani endeks değişiklikleriyle birlikte çok daha anlamlı bir yorumlama yapmak mümkün. Fakat bu piyasadaki bu fon konusuna ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte birazcık daha önümüzü göreceğiz, ama en azından yakın vadede birazcık daha bu baskı ortamının devam ettiğini görebiliriz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu da piyasa üzerindeki etkilerin tamamen ortadan kalkması, sadece tasfiye sürecinin tamamlanmasına değil, hani birazcık yatırımcı güveninin de yeniden tesis edilmesine bağlı olacak. Mesela geçtiğimiz hafta bir Moody's konferansı gerçekleşti burada. Burada da konu yine gündemdeydi. Hani oradaki değerlendirmelerde de mevcut aşamada bir sistemik risk beklenmediği paylaşıldı. Bizim de böyle bir beklentimiz yok. Hatta bunu bir temizlenme olarak okursak, hani gelecek dönem açısından çok daha bizi temiz bir yere taşıyabileceğinden de bahsedebiliyoruz. Fakat bunun bir sistemik etkisinin olmaması ekonomik etkisinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada özellikle güven, likidite ve servet etkilerini takip ediyoruz. Tabii yani ben bir ekonomist olarak bunun daha çok servet etkisi üzerine çalışıyorum. Hı-hı. Özellikle büyüme ve enflasyon tarafında, ama yani fonlarda ve hisse senedi piyasasında yaşanan değer kayıpları bu da içerideki algıyı da bir miktar tabii ki zedelemiş ve güveni de bir miktar azaltmış durumda. Bizim açımızdan sonraki dönemde hani en önemli konu tabii tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve yatırımcı güveninin ne ölçüde yeniden tesis edileceği. Özetle yani önemli bir sermaye piyasası problemiyle karşı karşıyayız. Ve bunun endeks üzerinde kısa vadeli etkilerini görüyoruz. Fakat mevcut veriler çerçevesinde bunun çok sistemik bir finansal kriz olarak tabii henüz değerlendirmiyoruz. Ama bundan sonra kritik olan tasfiye sürecinin piyasa üzerinde yeni bir zorunlu satış baskısı yaratmadan yönetilmesi, yatırımcıların haklarının mümkün olduğunca korunması ve sermaye piyasalarımıza yönelik güvenin yeniden güçlendirilmesi olacak diye düşünüyorum.
1: Peki atılan adımlar, regülasyonlar, yapılan açıklamalar, en son işte bugün de takip ettik fon toplantısında öne çıkan başlıklar. Bu adımlar noktasında yani bu güven kaybını bertaraf etme, hızlı bir geri dönüş noktasında etki üretme açısından nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi burada tabii olayın boyutunu küçümsememek gerekiyor. Yani 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye sürecinde ve bu fonlarda yaklaşık işte 456 bin tekil yatırımcı bulunuyor. Bunların bir kısmı tabii kurumsal. Dolayısıyla hem yatırımcı sayısı hem de ilgili portföy büyüklükleri açısından çok önemli ve büyük bir gelişmeden bahsediyoruz. Hani piyasa tarafında ilk gördüğümüz etki tabii bir likidite problemi oldu. Ama burada her gün neredeyse biz bu haber akışlarını takip ediyoruz. Her gün otoritelerden ve yönetimden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Ama henüz tasfiye geliri sürekli ilişki önümüze net bir yol yok ve bir yol aranıyor aslında. Yani bu da hani başlangıçta belirli fonlarda ortaya çıkan, daha sonrasında bir zorunlu satış mekanizmasına dönüşmüş ve peşi sıra bir likidite ihtiyacıyla bir sarmala dönüşmüş bir düzlemdeyiz. Burada hem güven kanalı hem de buradaki fon mağdurlarının nasıl, hangi şekilde bu tasfiye sürecinde haklarını alarak buradan ayrılacakları konusu hala biraz muğlaklığını koruyor. Ama en azından bu konu gündemin en üst sırasına yer almaya devam ediyor. Otoriteler bununla ilgili çözüm arayışında, dün toplantılar yapıldı, bugün açıklamalar geliyor. Yani bu konu ana gündem olmaya devam edecek. En azından yetkili mercilerin odak noktasının burası olduğunu biliyoruz. Buradan gelen haber akışları hala bizim gelecek döneme ilişkin beklentilerimizi şekillendirmeye devam ediyor. Buraya el atılması ve ekonomi yönetiminin ana gündem maddesinin burası olması da tabii ki iyi. Yani yakın dönemde evet, kısa vadede burası bu baskı ortamının devamını getirecektir, ama uzun vadeli görünümde daha temiz bir, eğer düzlemse bizim istediğimiz şey ya da yapılması istenen şey, tabii ki bunun neden daha öncesi olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu olabilir, ama biz bu da artık gelecek döneme bakmak durumundayız. MSCI tarafından gelen bu gelişmekte olan ülke sepetinden çıkma konusu hatırlarsanız, yani frontier market'a geçme konusunda da alt çizilen nokta buydu. Bu tabii sancılı bir temizlik süreci oluyor ne yazık ki. Ama bu sürecin sonunda en azından sermaye piyasalarının daha sağlıklı bir zemine oturacağı yönünde bir umut var.
1: MSCI cephesi için risk bitti mi?
2: Bu sürecin nasıl yönetileceği çok önemli. Yani ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu çözüm sürecinin, yani çok zorlu ve büyük bir sermaye piyasası riskiyle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Ama burada özellikle de yatırımcıların haklarının, yani ilk başta tabii ki o kısım, yatırımcıların haklarının mümkün olduğunca korunması kısmı önemli. Kademeli bir tasfiye sürecinden bahsediliyor. Fon büyüklüğüne göre bir kademelerden bahsediliyor. Yani ortada da aslında bir miktar belirsizlik hala var. Onu söylemek istemiştim az önce de. Hem bu yatırımcıların haklarının mümkün olduğunca korunması, hem de sermaye piyasalarına yönelik güvenin güçlendirilmesiyle gelen bir çözüm süreci olması lazım. Bu yüzden de bir de yabancı basının tabii bu konuyu çokça pelesenk ettiğini görüyoruz diye. Ekonomist'ten Financial Times'a kadar belki siz haberlerinizde yer veriyorsunuzdur. Dolayısıyla hani yurt dışı tarafın da odak noktası olmuş durumda. Bu sürecin iyi yönetilmesi ve bu güvenin tesis edilerek bu sürecin içinden çıkılması önemli. Tamam, artık bu işte fon düzenlemesine gidildi ve bunlar tasfiye sürecine girdi ve riskler ortadan kalktı demek için ben henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü henüz bu sürecin içerisindeyiz. Daha nasıl bir tasfiye sürecinin içinden tam olarak geçeceğiz, bu konular netlik kazanmadığı için biz de birazcık temkinli izlemeyi tercih ediyoruz açıkçası.
1: Peki Ekin Çınar, şimdi hem iç talep dinamikleri açısından, sürecin de oraya etkisi açısından, küreseldeki koşulları da resme eklediğimizde bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan beklentiler noktasında, yani Ekim'de bir, sonra iki diye o alan nasıl şekilleniyor?
2: Şimdi tabii yani bu konuda çokça mağduriyetin yaşandığı bu dönemde aslında bunun çıkıp da makro etkilerini inceliyor olmak biraz rahatsızlık veriyor. Onun altını çizmek isterim, ama tabii uzmanlık alanımız bu olduğu için bunu çalışmak durumundayız. Burada bahsedilen rakamlar fiktif nominal büyüklükler olduğu için ve tasfiye sürecinde hangi yatırımcı ana parasının ne kadarlık bir meblağını geri alabileceği konusunda net elimizde bir yönlendirme ya da bir done olmadığı için bunu oturup modelleyerek çalışma ihtimalimiz çok düşük. Fakat mesela ben 3 senaryolu bir, işte çok kabaca bir stres testi çalıştım. Çok kabaca, yani sonuçlarını bile paylaşmak istemem. Tabii ki bunun net ekonomik büyüme üzerinde, yani iktisadi faaliyet üzerinde bir negatif servet etkisi olacak. Bir kere şunu bilmiyoruz. Buradaki, yani kağıt üzerinde ekranda gördüğü maddi büyüklüğe dayanarak önceden harcamaya gitmiş ama şu anda oradaki bütün parayı yitirmiş bir kitle olabilir. Veya buraya işte özellikle para piyasası fonları tarafında çok daha elindeki birikiminin tamamıyla girmiş olabilir. Çok ciddi bir servet kaybı tabii ki ve bunun kesinlikle aktivite üzerinde etkisini, en azından negatif etkisini göreceğiz. Henüz ölçümleme konusunda zorlanıyoruz ama etkisinin negatif olacağını, dolayısıyla da dezenflasyon süreci açısından daha pozitif bir yere doğru götüreceğini söylemek maalesef ki mümkün. Yani maalesef diyorum çünkü bu şekilde kayıplarla olduğu için maalesef diyorum. Şimdi bizim baz senaryomuz Ekim-Aralık aylarında 100'er baz puanlık indirimde yıl sonunda 35'lik bir politika faizine gelinmesi yönünde. Bu beklentimizi dolayısıyla kuruyoruz. Şimdi sizin de anketlerinize katıldık, açıklandı. Biz 2.1 bekliyoruz. Pazartesi gelecek enflasyon verileri. Sizin de medyanınız 2.2'ydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğrudur.
2: Yani dolayısıyla enflasyon 31,5'tan 30'a gelecek. Yani 30,1 benim hesabım, 30,2 sizin medyanız, çok yakın, 0,1 için kırmayız birbirimizi. Orada bir 1,5 puanlık hani bir alanı açılacak Merkez Bankası'nın. Üstelik de bu fon olayı sonrasında 3 yıldır bir türlü soğutulamayan o iş talep dinamikleri, başta savaşın getirdiği etkiler, arkasından da bu negatif servet etkisiyle biraz artık beli bükülmeye başladı. Dolayısıyla merkez için en azından Ekim ayında bir alan açılacağını düşünüyorum. Hani Aralık'ta da bir 100 bas puan koyuyoruz biz ama Aralık, ya yani şöyle bir ortamda inanın 3 ay uzun vade. O yüzden Aralık'ı tekrar konuşuyoruz. Şimdilik yine 100 bas puan koyarız oraya ama Ekim için biz faiz indirimi beklemeye devam ediyoruz bu sebeplerden ötürü. Ya şunu da söyleyeyim. Şimdi yıllık enflasyon gerilerken tabii faizi sabit tutmak aslında net net efektifte sıkılaşmaya devam etmek oluyor. Yani enflasyon bileşik bir gösterge olduğu için faiz de bileşik üzerinden, işte hem egzantesini, ekspostunu bileşik faiz üzerinden hesaplıyoruz. Eğer enflasyon gerilerken bir noktada faizi de aşağı çekmezseniz efektifte sıkılaşırsınız. Enflasyon düşüşünden daha hızlı bir faiz indirimi sizi efektif bir gevşemeye götürür. Dolayısıyla da bunu da bir ayarlama minimum, en azından Ekim indirimi, bir 100 bas puan indirim gelirse bir ayarlama minimalinde olur. Ek bir finansal koşullarda gevşeme yaratmaz. Onun da altını çizmek isterim.
1: Ekin Çınar, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, katkınız için. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti konuğumuzdu. Finans Merkezi'ni burada noktalayalım. Birazdan Didem Aslanoğlu ile kapanışa doğru var. Biz yarın yeniden görüşelim.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi bugün yine biz içeride tamamen kendi dertlerimize odaklanmış vaziyette piyasalardaki, özellikle de hisse senedi tarafındaki aşağı yönlü baskının giderek arttığı bir seans yaşıyoruz. Birazdan rakamlar gelecek, zaten paylaşıyor olacağım ama dün de söylüyorduk aslında, hani makroekonomik veriler de var önümüzde fakat bunlara odaklanacak ne halimiz ne vaktimiz var. Zira dış ticaret açığı geldi. %22,3'lük bir artış var örneğin. Bir yansıması var mı? Yok, yok tabii. Yani konuşulan konular bunlar değil. Öte yandan işsizliğin Ağustos'ta düştüğünü gördük. İyi bir haber ama yine gündemde, fiyatlamalarda bir fark yaratabilecek bir unsur değil. Öte yandan Türk İş'te Eylül'de yoksulluk sınırını açıkladı. 123 bin liranın üzerine çıktığını görüyoruz yoksulluk sınırının. İşte bu taraf biraz daha bu aralar vatandaşın odaklandığı noktalar. Bununla birlikte fon süreciyle ilgili çok önemli gelişmeler var elbette. Dün de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldiğini gördük. Ardından gelen açıklamaları hep birlikte izledik. Bugün ona ek olarak elbette Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan gelen açıklamalar vardı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı değil dedim. Yine bir bilgi, SPK eski başkanı Gönül'ün de ifadeye çağrıldığı haberi vardı. Yani o tarafta süreç yakından takip ediliyor. Denetleme kurulu da kuruldu. Bununla birlikte tüm işlemler, bu fon manipülasyonundan faydalananlar, o hesaplar, bağlantılı oldukları hesaplar vesaire hepsi gözden geçiriliyor denmekte. Burada tabii önemli olan hem oradaki mağdur noktasında olan yatırımcıların neyi ne kadar geri alabileceğine ilişkin ve süreci öngörebilmek, buna ilişkin açıklamaları hala bekliyoruz. Ama bir yandan da elbette piyasa genelinde yarattığı etkiyi hep birlikte izlemekteyiz. Şimdi hazineden Aralık ayında toplam 117.3 milyar liralık borç ödemesine karşılık toplam 105.5 milyar liralık iç borçlanma yapılacağı son dakikasını da paylaşalım. Kasım ayı tablosunu açıklıyor hazine ve biz de onu yanda ekranda son dakika olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hemen gelsin rakamlar, şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi borsada bir ara, özellikle haftanın ilk iki işlem gününde gelen sert satışlara rağmen daha dik durmaya, daha güçlü durmaya çalışan bankacılık endeksinden bahsediyorduk. Bugün ise bankacılık endeksi artık %5'in de bir ara üstüne çıkan sert geri çekilmelere maruz kaldı. Şu anda %4,74'lük bir geri çekilme görüyorum. Burada Yapı Kredi Bankası %5,7 düşüyor. Türk İş Bankası'nda neredeyse %5'lik bir geri çekilme var. Garanti Bankası yine %4,7 ekside. Devam edelim. Yine bu tarafta Halk Bankası'nda %1,64, nispeten bir miktar daha sınırlı. Akbank'ta %5'lik düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bankacılık endeksi de böyle olunca dönüyoruz endeks bazında. BIST %'de ne oluyor diye 12 bin puan seviyesinin altına geldik. Artık resmen ayı piyasasına giriş yapmış bulunuyor BIST 100 tarafı. Bunu biraz konuşmamız gerekecek. Önümüzdeki 2 saat boyunca değerlendiriyor olacağız. 11.955 puan seviyesindeyiz. Bu arada işlem hacmi de 124 milyara çıktı. Bir ufak not burada eklemek lazım. Yukarı yönlü çabalarda, denemelerde biraz daha sınırlı kalan işlem hacmi sert düşüşler esnasında yükseliyor. Bu da aslında çok pozitif bir işaret değil piyasa açısından. %14 kadar üstünde dünkü toplam BIST 100 işlem hacminin şu anda bir saat kala geldiğimiz seviye. Parite tarafında ne oluyor peki? 49'u dün görmüştük dolar TL'de. Şu anda %0,08'lik bir yükselişle 49.01.74'te olduğumuzu söyleyeyim. Euro TL tarafında da bugün bir miktar yukarı yönlü bir hareket var. %0,43 düzeyinde. Bu da bizi 55.71.81'e taşıyor. Euro dolar paritesi 1.1350'nin üzerine çıktı. %0.15'lik yükselişle ve tabii dolar endeksinde bir miktar aşağı yönlü geldiğini görüyoruz. %0.17'lik bir gerileme burayı da 101.20'ye taşıyor kabaca. Şimdi gelsin Avrupa borsaları. Avrupa piyasalarında da kırmızılar var ama tabii bizdeki %2.78'lik geri çekilmeden daha uzak bir tablo. Londra'da %0.23, Paris'te %0.73, Frankfurt DAX'da %0.47 ve İtalya FTSE MIB endeksinde %0.82'lik düşüşler var. Şimdi dün Avrupa borsaları biraz daha nispeten pozitifti. Yani kıyaslamalı baktığımızda ABD borsaları tarafında satışlar vardı. Bugün ABD borsalarına baktığımızda ise ters istikamette bir seyir var. Bugün yeşiller yanıyor. Nasdaq kompozit %1'in üzerine ulaştı. Tekrar 27 bin seviyesinin üzerinde. Bu arada Nasdaq 100 endeksi de %0.84 artıda. S&P 500 %0.61'lik primle yeniden 7700 seviyesinin üzerinde. Dow Jones tarafında da %0.16'lık daha sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Peki, özellikle tahvil tarafı önemliydi. Çünkü bugün Amerika'dan gelen Core PCE, ki birazdan Elif Cansever bize detaylarıyla anlatacak. Ardından tabii ADP istihdam verileri de geldi. Onu da izliyorduk. Cuma günü ise tarım dışı istihdam var. Şimdi özellikle PCE'nin seyri biraz tahvillerde rahatlama getirir mi dedik. 5 yıllık ve 2 yıllıkta bir miktar alımlar var. Bu alımlarla birlikte 5 yıllıkta 5.03.03'e, 2 yıllıkta da getiri 4.83.92'ye gevşiyor. Ancak öte yandan 10 yıllık tahvilde hala bir miktar satıcılı bir seyir, getiriyi 5.24.27'ye taşıyor. 30 yıllıkta da durum çok farklı değil. Son ekranımız gelsin. MTA ve Bitcoin ekranım. Bu tarafta da özellikle tabii petrol üzerinden enflasyonist etkiler konuşulmakta, büyüme üzerinden yine değerlendirilmekte derken Brent petrol bugün %0.84 yukarıda, 103.45'te. Hep hatırlatıyorum, artık vade sonuna doğru da gelindi ama bir sonraki vade, aralık vadede de yine 90'ların bir miktar üstünde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu öte yandan ABD ham tipi petrole baktığımızda, ABD tipi ham petrole baktığımızda %1.35'lik bir yükseliş var. Orada da $90.59'den geçiyor işlemler. Bitcoin yeniden 84 binin üzerine çıktı, %0.92'lik artışla. Şu anki fiyatı 84.340. Gümüş ve altın tarafında ise biraz daha, altında yatay negatif, gümüşte biraz daha satıcılı bir seyir var. Altın %0.02 aşağıda, $4.181'da spotta. Spot gümüş ise %0.85'lik geri çekilmeyle $61'ın hemen altından işlem görüyor, $60.93'te. Rakamlar böyle. Bugün özellikle yurt dışı piyasaları etkileyen, ABD tarafını bilhassa ve bizlerin de yakından izlediği verilere dair notları almak üzere şimdi araştırma masamıza gidiyoruz. Elif Canseven bizi bekliyor, buyurun.

0: Elif, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle iyi olduğunu umarak sana şu soruyu sormak istiyorum. PCE gelecek diyorduk hafta başından bu yana, hafta ortasındayız. Önemli bir veriydi. Enflasyon verisi Fed'e dair beklentileri şekillendirebilecek derecede önemli bir veriydi. Dolayısıyla nasıl geldi, nasıl bir etki yarattı piyasalarda, bir kere bunu bir duymak isteriz. Aynı zamanda tabii istihdam verileri seti içerisinde ADP'yi de bugün yine karşıladık. Orada durum nasıl? Son olarak ve en önemlisi herhalde, yine istihdam demişken, Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verilerine dair beklentiler neler?
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi aslında haftanın başında bu haftanın iki önemli makro verisi olduğundan bahsediyorduk. Bugün gelecek olan, gelen aslında ADP ve PCE verisinin, özellikle Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE verisinin hem swap piyasalarının hem de piyasalara etkisini bekliyorduk. Bugün gelen ADP verisinde aslında beklentilerin üstünde bir rakam karşıladı bize özel sektör istihdamı tarafında ve orada beklenti 75 bin artış seviyesindeyken 90 bin seviyesinde gelen bir ADP verisi karşıladık. Ve buna baktığımızda ise alt kalemlerde özellikle hizmet tarafında güçlü bir özel sektör istihdam artışını görüyoruz. Buna son aylardaki aslında birazcık kırılmanın bu ay toparlandığını söyleyebiliriz. Keza buna ek olarak da Ağustos verisinde toparlanma gördük. O taraftaki revizyonun 38 binden 36 bin aşağıya revize edildi. Fakat bu ayla beraber aslında geçmiş ayları da bir miktar daha toparlamış olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu tarafta toparlanmalar takip ederken artışın özellikle hizmetler tarafından geldiğini ve hizmetler tarafında 59 bin kişilik bir istihdam artışı varken eğitimde 55 bin kişi ve sağlık tarafında da artışları takip ettiğimizi söyleyebiliriz ADP verisinde. PCE verisinde ise piyasa daha olumlu karşıladı. Aslında ABD tarafında enflasyonun birazcık daha ılımlı ilerlediğini gördük bu gelen enflasyon setiyle beraber. Manşet PCE aylık bazda %0.3 de beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda baktığımızda ise %3.4 seviyesinde geldi ve burada piyasa konsensüsü 3.7 seviyesinde gelmişti ve beklentilerden daha düşük gelen bir yıllık enflasyon görüyoruz. Ve burada aslında Fed'in de az önce söylediğim gibi yakından takip ettiği Core PCE tarafına baktığımızda ise, yani gıda ve enerji hariç enflasyon tarafına baktığımızda ise, orada durum birazcık daha ılımlıydı. Çünkü beklentilerin altında geldi hem aylık hem de yıllık bazda. Keza şu an grafiğimizde de görüyoruz ama aylık PCE %0.3 beklentilere karşı %0.2 seviyesinde geldi Didem. Yıllık bazda ise 3.3 beklentiye karşı 3 seviyesinde gerçekleşti. Yani hem aylık hem de yıllık bazda Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tarafında yavaşlamaya şahit olduk bu ay. Hala Fed'in %2 hedefinin üstünde, fakat alt kalemlere baktığımızda özellikle tüketici tarafının güçlü olması bir miktar daha eli güçlendiren unsurlardan bir tanesi. Birazcık daha alt kalemlere baktığımızda ise özellikle tüketim harcamalarının Ağustos'ta %0.9 artışı, burada nominal tüketici harcamalarının %0.9 harcı, reel kişisel harcamalara baktığımızda ise %0.6'lık beklenti yükseliş gördük ki burada beklenti de %0.5 seviyesindeydi. Bu taraftan Mart 2025'ten bu yana reel tüketimde görülen en güçlü aylık artışı takip ettik PCE'nin alt kaleminde ve burada aslında tüketim harcamalarının bu kadar güçlü kalması bundan sonraki süreçte enflasyon ilişkin beklentilerin ne tarafa gideceğine dair bir Fed'e yol gösterici olacak mı olmayacak mı, biraz onlara bakacağız. Ama harcamalar kompozisyonuna baktığımızda ise özellikle mal harcamaları tarafında güçlü bir kompozisyon gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çünkü orada sadece büyük harcamaların yanı sıra, yani otomobil, ev gibi büyük harcamaların yanı sıra, küçük harcamalar grubunda da, sağlık, giyim, restoran ve konaklama harcamalar grubunda da artışlar takip ettik. Mal harcamaları reel bazda %1.3 artış yaparken hizmet harcamalarında %0.2'lik bir harcama gördük. Buna ilişkin tüketici henüz belirgin biçimde frene basmadığını söyleyebiliriz. Fakat aylık gelirin ise aynı hızla artmadığını görüyoruz verinin alt kalemlerde. Kişisel gelir harcamalarında yalnızca %0.2 artışı takip ettik ve bununla baktığımızda ise tasarruf oranının %4.1'e gerilediğini gördük bu veriyle beraber. Yani bundan sonra izleyeceğimiz ana kalemlerden bir tanesinin gelir tüketim makası olacak Didem. Çünkü tasarruf tarafında gerilemeler takip ederken gelirler tarafındaki büyüme yavaşladı. Tüketim tarafında bir hızlanma görüyoruz ABD tarafında. Büyüme verisine baktığımızda ise ikinci çeyrek büyümesine yukarı yönlü revizyon geldi. %1,5 seviyesine 2,2 seviyesine yukarı revize edildi. Ve ikinci çeyrek kişisel tüketim büyümesi ise %3,4'ten %3,8'e çıkarıldı. Yani şu an ABD tarafında gördüğümüz tablonun birazcık daha ılımlı bir enflasyon gösterisi. Ekonomik büyümenin daha önce hesaplanandan daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ama piyasa hemen verinin arkasından özellikle tahviler tarafındaki son hafta dün itibariyle artık 30 yıllıklarda da 2002'den beri en yüksek seviyeyi konuştuğumuz seviyede kısa bacak tarafında bir miktar daha alıcılı tarafa geldi hemen verinin arkasından. Uzun bacakta ise özellikle 30 yıllarda birazcık daha satıcılı bir seyri takip ettik. Keza 30 yıllıklar hariç 2, 5 ve 10 yıllıklarda alıcılı seyri takip ettikten sonra 10 yıllıklar şu an tekrar satıcılı seyre çıkıp 5.24-90 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 30 yıllıklar 2022'den beri en yüksek seviye olduğunu konuştuğumuz 5.60 seviyelerine tekrar çıktılar. 5 yıllıklar hala 5 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar tarafında birazcık geri çekilmeler gördük fakat hisseler de sabah saatlerinden beri zaten vadelilerde takip ediyorduk. Birazcık daha olumlu bir senaryo vardı o tarafta. Hafta başından beri olan sert kayıplarını acaba bugün telafi eder mi diye konuştuğumuz özellikle Wall Street tarafında. Açılış itibariyle verinin de pozitif karşılanmasıyla beraber Eylül ayındaki kayıplarının bir kısmını sildiğini söyleyebiliriz. Asıl fiyat atlamayı swap piyasası tarafında gördük. Keza dün Fed üyelerinden Williams'ın yaptığı açıklamayla beraber yıl sonuna doğru bir faiz artışı daha gelebilir fiyatlamasıyla beraber aslında biz burada Fed'in bu ayki faiz artırım ihtimalleri nereye gelecek ki keza hafta başında %70 ihtimalleri konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada sabah saatlerinde %50'ler seviyesine bakarken hemen arkasından verinin hemen arkasından %27'ler seviyesine kadar düşen bir Fed swap piyasası, Fed faiz artırım ihtimaline konuşuyoruz Ekim ayı için. Şu an geldiğimiz noktada %34 seviyesinde Ekim ayı faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor swap piyasalarında. Yani piyasanın şu an Fed'in faiz artırımı için acele etmeyeceği yönünde, acele etmesine gerek kalmadığı yönünde bir algısı oluştu diyebiliriz. Bu beklenenden daha ılımlı gelen enflasyon verisiyle beraber.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Kapsamlı bir toparlama oldu. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Tekrar görüşmek üzere Elif'i uğurlayalım. Biz reklamlardan sonra kapanışa doğru kaldığı yerden devam edelim.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Tekrar merhaba. Öncelikle hepinize hemen stüdyoda bugün bana eşlik edecek olan sevgili konuğum, arkadaşım Taner Özarslan'a bir merhaba diyelim. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsın? Ne var ne yok?
2: İyiyiz. Piyasalar tabii çok hareketli.
1: Çok karman çorman. Ayı piyasasına girdi borsa. %20 ama kalır mı buralarda çok? Hani
2: yani bu çok istisnai bir dönem. Yani evet. Bunun hani ayı piyasası için daha böyle ne denir? Süreklilik arz edebilecek bir durum ortaya koyulmalı. Bu bizimki istisnai bir satış hareketi. Kimsenin alıcı olmadığı bir piyasada satıcıların hafif bir hareketle çok hızlı piyasayı aşağı sürüklediği bir hareket. O yüzden daha çok Ekim ayına bakmak lazım. Yeni endeksin oluşması,
1: tabii, yarından itibaren açılması, değil mi?
2: Belki tabii. İşte bir takvimin açıklanması, özellikle bu tasfiyedeki fonlarla ilgili. Bunlar piyasalarda yeniden bir normalizasyon getirir diye düşünüyorum.
1: Şimdi dün de aslında bekliyorduk çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği önemli bir toplantı daha yapıldı. Önceki günde zaten kabinede toplanılmıştı konuyla ilgili. O henüz gelmedi ama tabii bazı açıklamalar geldi bugün itibariyle. Bunun piyasalarda aslında bir miktar daha rahatlatan, biraz artık bu sürecin sindirilmesi, normalleşmeye dönüşle ilgili olarak beklenen şey sence ne? Takvimin netleşmesi mi?
2: Tabii burada devletin belirli bir programı var. İlk önce dedi ki ben bir tasfiye planı ortaya koyuyorum. İlk önce kimin ne kadar varlığa sahip olduğunu tespit etmem gerekiyor dedi. Sonuçta işte 455 bin civarında bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunların hepsini tasnifler etti. Bir arka taraftan da SPK bazı tedbirler uygulamaya başladı. Özellikle bu manipülasyona dahil olan şirketler ve bunlarla ilgili burada işlem yapanlarla ilgili. Ve dönem dönem bu bültenleri yayınlıyor. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen daha fazla inceleme ve daha fazla bülten göreceğiz. Bir taraftan da bazı mal varlıklarını dondurarak buradan çıkar sağlamış kişiler varsa bunların kazançlarını da toplayarak ben bunu işte bir TMSF diyelim,
1: evet,
2: oraya toplayacağım denildi. Ve yatırımcılardaki hasarı azaltıcı bazı aslında paranın toplandığını göreceğiz önümüzdeki dönemde.
1: Tabii hasar tespiti yapılacak önce. Ve bununla birlikte yatırımcılar tabii merak ediyor. Yani ana paramı mı alacağım yoksa başka bir fiyatlamadan mı, işte bu olayları 16 Eylül'deki fiyatlamalar üzerinden olabilir mi diye bekleyen yatırımcılar da var ama şu anda henüz orada bir netlik olmadığını anlıyoruz.
2: Evet.
1: Muhtemelen ana parayı zaten kurtarabilirlerse diye de bir yavaş yavaş beklenti oluşmaya mı başladı yatırımcılarda?
2: Yani umarım burada en az zararı yatırımcı tabii alır. Yani gerçek yatırımcı buradan en az zararla çıkar. Muhtemelen bir miktarını devlet koruma altına alacak veya bazı hasarı üzerine alacak gibi biz anladık. Ama daha sonrasında da bunu ileride tasdit etme yöntemlerine gidecek. Yani piyasanın sağlıklı gelişmesi açısından yatırımcının ürkmemesi, yatırımcının bu piyasada kalıcı olması ve daha fazla güvenmesini sağlamak

0: lazım. Tabii bu belki tüm pazara baktığımızda fon pazarının %7'si veya işte biraz daha çok hızlı hareket eden fonları da dışarıya çıkarttığımızda belki çok daha az bir rakamına denk geliyor. Piyasanın genelinde bir sistemik riskten bahsetmiyoruz. Ama bir şekilde duyumlar, haber akışları, bazı hisse senetlerinde çok hızlı sert düşüşlere sebep olabiliyor. O şirketlerin onu hak edip hak etmediğini şu anda kimse incelemiyor. O şirket iyidir, kötüdür de bakılmıyor. Ama çok primliyse o primlerini geri aldıklarını görüyoruz. Ama bir taraftan da bir endişe hakim. O endişe sebebiyle de alıcının olmadığı, satıcının hafif bir hareketle direkt tabana satış koyduğu yerde kimse de almıyor. Tabii. Böylece de fiyatlar çok hızlı şekilde aşağı geliyor.
1: Bu konuda Adalet Bakanı'nın açıklamaları da herhalde önemli. Belki hatırlatmakta fayda var. İşte o hisseler, 26 hisse üzerindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini söyledi. Ama hani soruşturmaların kapsamı da mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı değil dedi. Yani biraz da piyasanın yitirdiği güveni kazanabilmek için hakikaten sonuna kadar bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp gerekli adımların atılması gerektiği konusunda da bir beklenti var. Bunun karşılığında da Akın Gürlek böyle olacağını söyledi. Bunlar önemli. Şimdi sen de portföy yönetimindesin. Yani işin bu. Hı hı. Neler yapılabilir sence? Çünkü hepimiz gibi hiçbir şekilde bu mevcut sürecin içine dahil olmamış, buna rağmen buradan çok büyük zarar gören bir kesim var. Sadece 455 binlik bilfiil yatırım yapan yatırımcıdan bahsetmiyoruz. Tabii. Koca bir sermaye piyasaları ekosisteminden bahsediyoruz. Neler yapılabilir sence bundan sonra bunların daha bir önüne geçebilmek adına?
0: Tabii burada daha etkin bir denetim, biraz daha online bazda incelenmesi, izlenebilmesi çok işlemin. Biraz daha burada teknolojinin kullanımı daha güçlendirilmesi bir taraftan çok önemli. Piyasaların çok işleyişini ekstradan bozmadan, piyasadaki oyuncuların özellikle kurumsal veya yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerini azaltmadan burada önümüzdeki döneme daha güzel bir zemin hazırlanabilir. İşte endekslere seçim bana göre çok çok önemli. Çünkü asıl problem oradan çıktı. Endeksler daha doğru algılansaydı işte burada belirli teminatlar alınamıyor olurdu ve buna benzer bir sistem oluşamamış olurdu. Yani bu pay repolarda bazı İMKB'nin işte BIST'in ilk 50 kağıdına girebilmek çok önemli hale gelmişti. Evet. Oraya girdiğiniz anda da çok rahat bu pay repolara konu oldu. Derin olmayan kağıtlarda dahi bu gerçekleşince kendiliğinden bir durum ortaya koyuldu. Buralara daha dikkat etmek lazım. Yani endekslere alınım özellikle çok önemli. Ama ben uzun vadede böyle belki sık sık söylüyorum ama bu kredili sistemi biraz daha azaltmak lazım. Bu daha çok işte herkesin bildiği VIOP dediğimiz daha bu işi kaldıraçlı olarak yapabileceğiniz piyasalar var. Yapacaksanız orada yapın ve şu senetlerde yapabilin denebilmesi daha fazla risk almak isteyen, kaldıraç almak isteyen insanlar açısından çok daha önemli. O yüzden biz önümüzdeki dönemin biraz daha uzun vadede neler yapılabilirine
1: bakmamız lazım. Ona odaklanmamız gerekiyor diyorsun. Çok da haklısın. Şimdi o kadar aslında enteresan bir dönem ki hakikaten çok olağan dışı bir süreçten geçiyoruz. Mesela hiçbir makroekonomik veriye falan da çok odaklanamıyoruz. Ben halbuki sormak istiyorum. Yani küreselde dünya kadar olay oluyor. Bugün PC geldi. İşte Amerika'da Fed'in faiz arttıracağına ilişkin beklentiler %30'ların bir ara altına geldi. Şimdi %30-35'ler mertebesinde. Faiz tarafını yakından takip ediyoruz. Zaten orası çok hareketli. Borsalar cephesinde çok olaylar oluyor. İnişler çıkışlar yaşanıyor. Ama içeride biz BIST 100 olarak buna çok zaman ayıramıyoruz. yine de bir noktada yakalayacağız. Yani bir paralellik oluşacak küreselle içerisi arasında. Bu esnada orada olan biteni kaçırmamak adına sen nasıl okuyorsun yurt dışındaki gelişmeleri, evet, diye sorayım. Gerek petrol, gerek faizler, gerekse hisse senedi tarafında riskli varlıklarda ve hatta değerli metallerde.
0: Tabii dünyadaki bu hareketliliğin sebebi bir, Amerika'nın uzun vadeli tahvillerinin yükseliyor olması. İkincisi de hala petrol tarafında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin düşmemesinden kaynaklanan gerekli gevşemenin görülememesi. Ara ara işte müzakereler yapılıyor deniyor ama günün sonucunda yeni bir şey çıkmayınca yeniden yükselen bir petrol var. Bu da tüm dünya borsalarında karışık bir seyir ortaya koyuyor. Ama bir taraftan da çok gevşemek istemeyen hisse senetleri var. Yani her ne olursa olsun çok da böyle olumsuz tarafa bakmıyor. Daha çok gelişime, işte yapay zekanın, teknolojilerin gelişimine odaklanan piyasalar görüyoruz. O yüzden düşmek istemeyen ama yükselemeyen bir dünya borsaları var. Burada Fed'in faiz arttırımlarına devam etmeyeceği beklentisi artarsa piyasalar ekstradan daha olumlu hareket edebilir. Ama tek değişken bu olmuyor. İşte bir de onun üzerine jeopolitik gerginlikler düşünülüyor. Ama dediğim gibi yani dünya şu anda hala teknoloji gelişimi satın almak isteyen borsa ve hisse senetlerinden oluşuyor genel olarak. Avrupa buna çok katılamıyor Amerika kadar. Avrupa'nın bu teknolojideki gelişimi Amerika kadar hızlı değil. O yüzden daha çok biz Dow Jones'un ve işte S&P 500'ün şirketlerinin önderliğinde dünya borsalarında bir hareket yaşıyoruz. Orası yukarıya giderse genel bir yükseliş oluyor.
1: ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi 5.62 oldu. 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Artık belki de bunu söylemeye de gerek yok artık. Yani çünkü bundan sonraki her yükseliş 2002'den itibaren gördüğü en yüksek seviye olacak. Biraz daha geriye gidip varsa oralarda görülmüş daha yüksek seviyeler, onlara da odaklanacağız. Yani hakikaten peki bu seviyeler artık yeniden normalleşen faizlerimi sana anlatıyor. Çünkü arada bir bölüm var, daha düşük faiz dönemi, hatta sıfır, hatta negatif faiz dönemi, ama öncesinde vardı %5'ler ve üzerini görüyorduk. Tabii. O mu normaldi, biz arada bir böyle anormal bir dönem mi yaşadık, şimdi tekrar normale dönüyoruz, yoksa buralar çok sürdürülebilir mi, sürdürülebilir değil diye mi düşünürsün? Biraz önce bahsettiğin o yapay zeka ve oradaki yatırımlar vesaire, borçlanma ihtiyacı sanki daha yolu olabilir mi gibi de düşündürmüyor değil aslında.
0: Doğru. Krediye erişim, evet, ve kredi imkanları daha fazla zorlanıyor birçok şirket tarafından. Evet. Çok fazla sabit sermaye yatırımları yapılıyor. Bu zaten faizlerin yükselişinde önemli bir etken. Hı hı. Temel olarak insanlar para arıyorlar. Çünkü gelecekte daha çok kar etmeyi umuyorlar veya yapmak zorundalar. Bir taraftan da dünyadaki bu faiz yükselişi özellikle Amerika başta olmak üzere diğer ülkelere sirayet etme potansiyeli var. Yani biz 2008 krizinin hemen arkasından Avrupa'nın 2-3 sene içerisinde işte Yunanistan'la başlayan bir default riskine girdiğini hatırlıyoruz. Çok ülkenin faizleri korkunç seviyelere gelmişti. Yani Amerika hapşururken dünya hastalanır. Ve özellikle buradan en fazla hastalanmayı da Avrupa yaşar. Oradaki çok borçlu ülkeler yaşar. Eğer burada bir kontrolle alınamayan yüksek faiz iklimi oluşursa Avrupa'daki daha hasta ülkelerin çok daha yatağa düşme ihtimalleri var. Ve bu da ciddi anlamda euro üzerinde baskı yaratıyor. O yüzden euro dolar aşağıya geliyor. Yoksa Amerika daha fazla faiz verdiği için değil. Şimdi endişeler önümüzdeki dönemde Avrupa'nın borç ödemesi üzerine daha çok konuşulacak. Belki daha bir zaman var bunun için. Daha gitgeller olacaktır ama daha yüksek bir maliyetle yaşamak zorunda olan biz Avrupa'yı göreceğiz.
1: Şimdi jeopolitik risklerden zaten bahsettin. Tabii onun petrol üzerindeki baskısını da görüyoruz. Bir yandan büyümeyle ilgili zaten sorunlar var. Bir yandan aslında Amerika'da ekonomi belki de beklenmeyecek ölçüde iyi de gidiyor gibi görünüyor bu koşullar altında. Fed sence ne yapar? Yani iki faiz artışı daha bekleniyordu. Şimdi bir tanesinin biraz zayıfladığını görüyoruz. Katılıyor musun o fiyatlamaya?
0: Tabii Fed şimdi faizi yükseltmediği zaman uzun vadeli faizler daha yukarıya gidiyor. Çünkü buna önlem alınamıyor. Talebi yavaşlatamıyorlar gibi görüş ortaya koyuluyor. Ama Fed şuna da bakıyordur. Para birimindeki gelişime. Ben bunu yapmadığım düşüncesine rağmen eğer ki para birimim değer kazanıyorsa demek ki diğer ülkeler benden daha fazla faiz arttırımı yapsın diye bekleyen bir Fed görebiliriz. Ve dediğim gibi yani şu anda seçimlere girmek isteyen bir Trump var Kasım ayında. Ekim ayını pas geçme olasılığı çok yüksek. Seçimden sonra bir yeniden değerlendirme yapılabilir. Ve seçim sonrasının Amerika'da işte topal ördek oluşturup oluşturmayacağı, işte Temsilciler Meclisi'nin büyük ihtimalle demokratlarda kalması bekleniyor ama Senato'nun ne olacağı önemli. Ama ikisini kaybeden bir Trump'ın çok ciddi anlamda gücünü de kaybetme olasılığı yüksek. O yüzden yani bunu satın almak isteyen piyasalar biraz daha olumlu da yansıyabilir. Yani böyle tek Trump'ın istediğiyle yönetilmeyen bir Amerika orada bir normalizasyon da sağlayabilir. Ama ben hani Fed'in Ekim ayında pas geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki içeride peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelelim. Çünkü orada da şimdi enflasyonu bekliyoruz tabii o kritik veri. Ardından bugün açıklanan verilere baktığımız zaman da zaten görüyoruz ki yani bir miktar endişeler devam ediyor ama Merkez Bankası'nın yani petrol vesaire üzerinden endişeler devam ediyor olsa da Merkez Bankası'nın hala bir alanı var gibi bir yorum daha fazla ön plana çıkıyor sanki. Ona katılır mısın? Ve içeride Merkez Bankası yine bir tanesini pas geçip belki bir indirimle mi yetinmek durumunda kalır?
0: Ben Eylül ayında da bir faiz indirimi bekliyordum. Evet. Çok az sayıda bekleyenden bir tanesiydim herhalde. Sonuçta talepte bir yavaşlama vardı ve buna erken bir hareket eder diye düşünüyordum. Olmadı ama Ekim ayında muhtemelen birin de üzerinde bir faiz indirimi gelebilir. Bu son yaşanan finansal bozulmadan kaynaklanan bir varlık etkisi sebebiyle de olabilir. Yani insanlar varlıkları eriyince harcamalarını kesme eğilimine giriyorlar.
1: Talep daha da daralacaktır.
0: Çok daha daralıyor ve bunu eğer bugünden önlem almazsanız ileride çok daha yavaşlayan bir ekonomiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Merkez Bankası bence bunu öngörerek biraz daha hareket planında daha ötelediği faiz indirimini biraz daha öne alabilir. Gelecektekileri de öne alabilir diye düşünüyorum. Burada tek sorun hani bunun bir döviz hareketine yansıyıp yansımayacağı. Ama rezervlerde güçlülük sürüyor. İlk bir hafta hızlı bir çıkış olmuştu. Ama oraya bir müdahalede bulunuldu. Ama karşılığında bence Merkez Bankası piyasaya likitte de veriyor. Demek ki bu likitteyi verirken de dövize kaçılmasını değil, piyasayı rahatlatmayı öngördüğünü düşünebilirim. Ben faiz indirimlerinde biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Özellikle enflasyon verisi tabii ki önemli ama tabii enflasyon verisi bir de beklentilerin altında şekillenirse burada Merkez Bankası daha hızlı bir indirim yapar.
1: Ne kadarlık bir faiz indirimi yıl sonuna
0: puan.
1: Kadar?
0: Yıl sonuna kadar ben hala 34 hedefimi devam ettiriyorum.
1: 300 bas puan, 37'den. Pekala. Taner çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Taner'i uğurlayalım. Taner Özarslan'a teşekkürlerimizle. Kapanışa doğruyu burada noktalayacağım. Bir araya gideceğim müsaadenizle. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi aynı mavinin altında Türkiye

0: ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Birbirindeki. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz varsa eğer, bugün içeride bazı veriler açıklandı. İşsizlik gibi, yoksulluk gibi ama tabii en önemli başlığımız hala fon soruşturması ekseninde ilerliyor. Tamamını konuşuyor olacağız şüphesiz. Fakat şunu not etmekte fayda var. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaların kapsamı mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı değil dedi. 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde incelendiğinden bahsetti. Öte yandan SPK eski başkanı Gönül'ün de ifadeye çağrıldığı biliniyor. Derinleşiyor soruşturma ama özellikle 455 bin küsur yatırımcının beklediği haber, tasfiye süreci nasıl işleyecek, takvim ne olacak gibi detaylar, bununla da ilgili açıklamaların bir iki gün içerisinde gelmesi olası görünüyor. Takip ediyoruz elbette, sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Şimdi işsizlik verisi geldi dedim, orada %0.3 puanlık bir azalış var manşette, 7.8'e geldi işsizlik. Genç nüfusta da bir önceki aya göre 1.1 puanlık bir azalış olduğunu görüyoruz. %13 seviyesi hala tabii çok yüksek 15-24 yaş grubu için ama burada bir geri çekilme var. Öte yandan yoksulluk sınırından bahsettim. Türk İş verilerine göre 123 bin liranın üstüne çıktı yoksulluk sınırı. Konuşabiliyor muyuz şu anda piyasalar üzerindeki etkiler açısından? Hayır. Ama önemli bir ekonomik veri. Dolayısıyla not edeceğiz. Biz tabii bir yandan da enflasyonu bekliyoruz. Zira enflasyon ardından Merkez Bankası ne yapar? Koşullar da bir miktar değişti. Bu finansal sıkıntılarla, likitte problemleriyle de bağlantılı olarak fon sürecinde Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü. Ancak tabii ilgiyle ve merakla bekliyoruz. Bir faiz indirimi gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek, ne ölçüde gelecek diye. Bütün bunlar masada cevap bekleyen sorular. Şimdi rakamlara bir bakalım isterseniz. Bu sorular içeride yaşanırken dışarıda da gelişmeler var. Onlara da değineceğim. Fakat içeride BIST 100 endeksi bugün %2.36'lık değer kaybıyla bu dakikalarda tam 12 bin sınırında. En düşük 11.926 gördük. Bu arada bankacılık endeksinde gün içinde bir ara %5'in üzerine çıkan geri çekilmeler vardı. Orası şimdi %4.19'luk bir geri çekilmeye sahne oluyor. Ve bakıyorum işlem hacmi de 140 milyara yükseldi. Yükseldi diyorum çünkü zaten bir hayli düşmüştü hafta başı itibariyle. Ama dünkü kapanışta gördüğümüz seviyenin de %30'a yakın üzerinde bir işlem hacmi 140 milyar liraya ulaştı. Satıcılı bir günde işlem hacminin artmasını ayrı bir boyutta konuşmak lazım. Bu arada tabii başka detaylar da var yine içeriye ilişkin. Mehmet Özdemir'le detaylarını konuşuyor olacağız. Gelelim kur tarafına. Dolar TL 49.01.80'de şu an %0.08'lik bir artış var orada. Euro TL tarafında da artış var, %0.40 düzeyinde 55.69.44'teyiz. Euro dolar paritesi de 1.13.50'nin üzerine çıktı bugün %0.11'lik artışla. Zira dolar endeksi de %0.10 geriledi, 101.27'ye geldi. Takip ediyoruz orayı ama dolar endeksi ABD demişken hemen şunu not düşeyim. Avrupa borsalarını da paylaşacağım.

0: Ama özellikle tabii bugün çekirdek PCE açıklandı Amerika'da. Bunun da etkileri üzerinde durmamız gerekecek biraz. Avrupa borsalarında durum biraz daha farklı. Hem İtalya'da hem Fransa'da CDS'ler, primler bir miktar yükseldi. Oradaki satışlar dolayısıyla belki biraz buna bağlantılı olarak şekilleniyor olabilir. Frankfurt'ta %0,62'lik bir geri çekilme var Almanya tarafında. Fransa'da %0,86, İtalya'da %0,73. Londra nispeten biraz daha sakin. Orada da geri çekilme var ama %0,10'la sınırlı en azından şimdilik. Şimdi gelsin ABD borsaları. Bugün biraz önce bahsettiğim gibi PCE beklentilerin bir tık altında geldi. Burada tabii özellikle Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentilerin de geri çekildiğini gördük. Şu anda bu geri çekilme yani fiyatlanan %34,9 oranında bir ancak faiz artışı beklentisi var. Hatırlayacaksınız %70'ler 80'leri buralarda görmüştük geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla burada bir miktar iyimserlik hisse senetlerine pozitif yansıyor. Nasdaq kompozitte %1'in biraz altında bir prim var ki biraz üstünün de olduğu dakikaları gördük saat 17 civarında. Neticede 27 bin puan seviyesinin üzerine geldi Nasdaq kompozit tekrar. Nasdaq %0,77'lik bir artış var. S&P 500 %0,57 artarken Dow Jones biraz daha sınırlı bir artış gösteriyor. %0,08'lik primli. Geldi tahviller. Şimdi ABD tahvilleri tarafında biraz önce 30 yıllıkta da verdik. 5,62'yi gördü. 2002'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviyeler bunlar. Şu anda 30 yıllık tahvil getirisi 5,61-71'de buraya satış gelmeye devam ediyor. Getiriler de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 10 yıllık tahvilde de durum benzer. Orada da hala bir miktar satış var. 5,25-95'e gelindi. 5 yıllık ve 2 yıllıkta ise biraz daha ters istikamette, daha kısa bacakta bir miktar alım olduğunu görüyoruz. 5 yıllık tahvil getirisi 5,04-65 düzeyine geriliyor bu vesileyle. Ve MTI ile Bitcoin ekranında da yine hep yaptığımız gibi Brent ve ABD tipi ham petrolle başlayalım. Çünkü jeopolitik risklerle ilgili haber akışı bir miktar zayıflamış da olsa burada bekleyiş devam ediyor. Brent petrol %1'in biraz altında yükselişle $103.61. ABD tipi ham petrolde de %2'nin üzerine çıktı primler. $91.31'e geldi oradaki fiyatlama. Bitcoin cephesi biraz daha gevşeme sinyalleri gösteriyor bu dakikalarda. Primli ama sadece $88 primli. 83.716'dan geçiyor işlemler. Gümüş ve altına bakalım. Spot'ta gümüşteki düşüş %1,44 düzeyinde $60.5'lara doğru bir geri çekilme var. Spot altında da $4,170'dan geçiyor işlemler. Bu da %0,28'lik bir düşüşe paralel oluşan güncel fiyat diyelim. Rakamlar böyle. Sizler için elbette her gün olduğu gibi bugün de hem içeriden hem dışarıdan bazı haberler derledik. Şirket haberleri onları da paylaşayım. Türkiye Emlak Katılım, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Pay Devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İlk haberimiz bu. Ardından Enerjisa Enerji 3 milyar lira tutarında 3 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi haberini paylaşmak isteriz. Sonra info yatırıma geçiyoruz. İnfo yatırım 2 ayrı bonosunda ana para ve kupon ödemelerinin gerçekleştiğini bildirdi. Yurt dışına döndüğümüzde Boeing'den bir haberimiz var. Boeing ABD donanmasının yeni nesil gizli savaş uçağı FAXX kontratını kazandı. Ve City'ye göre son haberimiz de buradan City'ye göre Starship'in başarısı SpaceX'in değerini uzun vadede 12 trilyon dolara taşıyabilir deniyor. Şirket haberleri de böyle. Şimdi fon gündemi tabii içeride çok önemli yakından takip ettiğimiz başlık dedik. Bu sürece ilişkinde yorum ve beklentileri almayı sürdürüyoruz katılımcılardan ve konuklarımızdan. Bununla birlikte finansal danışman Ali Ağaoğlu da yine hem tasfiye sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Hem de aslında neler yapılması gerektiğine dair de ipuçları verdi. İzleyelim. Ardından Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam edecek.
1: önce bir hasar tespiti yapılması lazım. Sonra bu hasardan sonra eldeki kalan malları, hani yangından kurtarılan malların satılması gibi bir an evvel satma mı, senin dediğin gibi vadeye yayma mı, ama en öncesinde bir, fona yatırılan paralar, yani ana paraların ne olduğu, iki, fondan çıkışların kimlere ve ne zaman ne kadar olduğuyla ilgili ve hangi işlemler sonrasında olduğunun bir tespiti gerekiyor. Açıkçası öncelikle bir durum tespiti, sonra hasar tespiti gerekiyor ki bu, yani 131 fon çok sayı olarak fazla. Bunların içinden sanıyorum 2 ya da 3 tane portföy yönetim şirketi biz bunları ödeyebiliriz noktasındalar. İhtimaldir ki onları çıkarırlar buradan. Ödenir ve şey yapar. Sonra diğerlerini çözme yoluna giderler. Çünkü fondaki tam bütün talepler karşılanabilecek bir finansal yapısı olan bir portföy yönetim şirketini bu sürecin içine dahil etmenin çok bir anlamı yok. Hatta kurulun da işini zorlaştıracak bir durum. Onun için sorunlu olan bölgeye odaklanmakta fayda var. Ve böyle bir koordinasyon biraz da geç kalmış olmakla birlikte diyeyim. Çünkü burada benim gördüğüm önemli, ya bu sürecin başına mı ya da 17 Eylül'den bu yana diyeyim hadi. İlk yapılması gereken iş, bu fon listesi açıklandığında fonlara ve bu portföy şirketlerine kayyum atanması daha doğru bir hareketti. Çünkü bu işin içinde bir de kayıtların düzenliliğinin devamını sağlamanın çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Yani arada bazı kayıtlar kaybolmasın veya karşı bir takım muhasebe kayıtları atılmasın gibi bir durumunda tespit edilebileceği veya bir milat tarihi, milat olarak kayyumun gelmesi gerekiyordu. Sonrasındaki ve öncesindekiler diye daha kolay izlenebilmesi için. De ki bu yapılmadı. Belki bundan sonra yapılır ya da bu kurul öyle bir yöntemi izler.
2: Yatırımın yolu...

0: Seans notlarında yanımda Mehmet Özdemir var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma masasının katkılarıyla şimdi. Bugün endeks 12.000 puan seviyesinde altına geldi. 11.975'teyiz şu an. Bu tablo %20'nin biraz üzerinde bir geri çekilme işaret ediyor zaten. Literatürde bu ayı piyasasına giriş demek. Ama biraz da olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla nasıl okumak lazım, nasıl değerlendirmek lazım, ne dersin?
1: Ay bitiyor, çeyrek bitiyor bugün. Fiyatlamalara baktığımız zaman işte birkaç grafik birazdan hazırladım. Onları da konuşuruz üzerine. Ama Didem, ya endeksin işte dolar bazlı %5 götürüsü var şu an için fiyatlamalara baktığımız zaman. Yani işte belki yılın başında bambaşka beklentilerle girilen bir ortam. Ama bugün geldiğimiz noktada işte endeks değişikliklerini falan da belki biraz daha konuşabiliriz. Ama yani geri çekilme 12.000 puanın da altına geldi senin de bahsettiğin üzere. Bankacılık endeksindeki biraz daha sağlam duruş diyelim görece diğerlerine göre, bundan bahsediyorduk. Bugün bankacılık endeksi önderliğinde bir satış var. Yani
0: yeniden %4,5 oldu ki aslında %5'in üstünü gördük. Evet, evet. Maalesef kayıtlarda. Yani,
1: belki şunu biraz daha
0: şey yapabiliriz. Burada likidite ihtiyacından ötürü mü acaba orada satışlar geliyor? Yani şimdi sen de söyledin hani ay sonu, çeyrek sonu.
1: Biop kontratların, pay vadelerinin son günü.
0: Aynen öyle ve belli ki bazı hisselerde işte Akın Gürlek de bugün açıkladı, Adalet Bakanı. 26 hissede zaten bütün hesaplar inceleniyor. Uzunca bir süredir zaten taban taban giden hisseler serisi var. Ve hani bir şekilde nakde ihtiyacı olan her kimse, kurumsal veya bireysel, artık elinde ne varsa biraz onu satmak zorunda kaldığı bir döneme de işaret ediyor. Bu çok acı ama hikaye bu aslında.
1: Zaten fonların özellikle ağırlıklarına baktığımız zaman da bunu görebiliyorduk. Yani seninle bunu bir süredir konuşmaya devam ediyoruz. Biz bankalar hangi fonun elinde, ne kadar elinde? En azından bu 131 fonun elinde çok ciddi yüksek ağırlıkta banka yok. Ama işte likidite ihtiyacı bankalarda da bir miktar daha realizasyonu tetikliyor. Viyop vadeleri işlemlerinin son günü, onların rol işlemleri vesaire, devir işlemleri.
0: Ya Norveç aydan aya varlık derken, fonunda bile evet, var.
1: Astor var, Aselsan var, BİM var. Astor tarafı tabii şimdi taban olduğu zaman bugün biraz daha manşette. Odak noktası. Çok diğerleri daha kısıtlı. Yani, ama şunu biliyoruz ki en azından 130 milyon dolarlar çerçevesinde bir Astor pozisyonu var. İşte Aselsan var, BİM var. Biraz önce bahsettiğim gibi. Yani bunların fiyat hareketlerini de takip etmek lazım. Ama sen işte bu biraz önce bahsetmiş olduğun hisse senetlerinden, taban taban geri çekilen hisse senetlerinden şöyle bir aylık performansa baktığımız zaman bir işte BİST'ümle ilgili bir grafik hazırladım.
0: Aa, evet, aylık, grafik iyi bir
1: aylık
0: grafik
1: performansı, evet, aylık performansı şu anda ekrana
0: yani
1: gelen.
0: Yani hepsi iyi, yanlış anlama da
1: evet,
0: bu.
1: Evet, yok estağfurullah. Şimdi şunu söyleyeyim, yani %20'nin üzerinde bir geri çekilme aylık bazda. Yani bu tarafta Ekim 2008 yılından bu yana en yüksek geri çekilme. Yani orada da biraz düşüş, daha geri çekilse evet, zaten orayı da biraz daha geçecek gibi. Oralarda 22,5 %23'ler civarında geri çekilmişti 2008 yılında endeks. Aylık performanslarla çok hoş olmayan bir tablo. Bunun da zaten biliyoruz ki yani BIST 30'da buna çok benzer bir tablo yok. Yani BIST 30 daha dediğim gibi bu rakamlar falan onları görmek mümkün değil ama asıl zaten günlerdir söylediğimiz sıkıntının biraz daha BIST tüm endeksi üzerinde olduğu bir şey vardı. Bir de dikkatimi çeken şu var, yayından önce de seninle konuşmaya çalıştık, hacimler. Hacimler tarafına baktığımız zaman.
0: Bu da çok hızlıca bir görelim mi? Bu evet, da BIST 30.
1: Evet, hani BIST 30 tarafında
0: BIST 30 endeksinde de tabii ki bir miktar geri çekilme var ama sonuçta evet, evet, hareketli ortalamalarda 200 günlüğün bir tık altına geldiğini evet, görüyoruz. Ama tabii BIST tümdeki tablodan daha uzak olduğu kesin.
1: Evet, evet, yani buradaki ana ortalamalar 50-100-200 evet, günlüklerin hepsinin hemen hemen altındayız. BIST 30 dediğim gibi daha sınırlı BIST tüm var bu tarafta. Şimdi bir de hacimlerden bahsediyordum. Evet. 146 milyar bugün. Endeksin son belki bir haftalık işlemlerine baktığımız zaman son 5-6 işlem gününe yukarı gidişlerde ya da daha nötr kapandığı günlerde hacimlerin geri çekildiği, satışların biraz daha sertleştiği ortamda hacimlerin yükseldiğini görüyoruz. Bugün yani yine geçmişe nazaran ya da bu yıl ortalamalarımıza nazaran neredeyiz ona bakarız ama 146 milyar TL yıl, yani bu yıl 300'leri falan gördük İrem. Oradan hala yarısının civarında bir işlem hacmi var. Bugün özellikle alım satım tarafına baktığın zaman herhalde işte aracı kurum dağılımını gören herkes fark etmiştir ki yapı kredi yatırımı çok kuvvetli bir alım var. Yani en son yayına girmeden önce 7.3 milyar TL not almışım.
0: %65 civarında görmüştüm.
1: Evet, tam o oradaki rakam %60'lar çerçevesinde bugünkü satışları karşılamaya çalışıyor. Yani karşılıyor dersek şu tabloya göre çok mantıklı olmaz. Orada da işte %3'lere varan endeks bir değer kaybını en azından kapanışı çok kısa bir süre kala görmek mümkün oluyor. Yani buradaki gündem çok ciddi anlamda değişmiyor Didem. Belki de son yıllarda yatırımcıların özellikle kendi parasını kendi yöneten yatırımcıların ciddi anlamda küçük meblağlarla da olsa uğrak noktası olan halka arz tarafında da bu ay ciddi bir
0: onu
1: sıkıntıyı
0: da alalım.
1: Gördük.
0: Var değil mi grafiğimiz? %50'den fazla bir gerileme de orada var halka arz endeksinde.
1: En tepesinden gerilemelere baktığımız zaman 24 milyar dolarlara kadar geri çekilen ve piyasa değerinin yarısından fazlası. Benim o çizmiş olduğum ölçü çizgisi beyaz %52 gözüken en tepeden piyasa değerinin %52 silindiği bir fiyatlama. Buradaki grafikteki zaten çakılmayı görüyoruz o tarafta piyasa değerinde. Buna çok benzer bir görüntü de XTÜMİYE'de var. Halka arz endeksinde dediğim gibi yani buradaki taban taban giden hisselerin buraya da yayıldığı bir ortamda artık işte burası halka arzların cazibesi önümüzdeki süreçte konuşacağımız konular arasında yer almaya devam edecek. Ama işte 2 yıl burada içerisinde halka arz endeksinin içerisinde geçiren şirketler açısından da çok parlak bir performans yok. En azından çok kısa süre içerisinde kadar. Yani ama zaten dediğim gibi çok uzun süre Didem halka arzları hatırlıyorsan sürekli tavan tavan giden işte bir işte değerleme silsilesini gördük. Değerleme derken belki şunu da özellikle konuşmak lazım. Bugün biz tümdeki bir satış baskısını konuşuyoruz seninle. Halka arz endeksindeki bu geri çekilmeyi konuşuyoruz. Ve değerleri ciddi yükseliş noktalara gider. Fiyat kazanç oranı olarak 500'lere gelen, firma değerinin operasyonel değeri oranı olarak 350-400'lere gelen rakamlar ne kadar rasyoneldi? Yani bu gördüğümüz aslında bir törpülenme mi çok ciddi anlamda yukarı doğru çıkan değerlemelerden? Bir diğer sorulması gereken soru da bu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte şu son

0: 2026'nın son 3 ayında reel getiri sağlamak belki de şöyle bir küresel tarafa da baktığımız zaman hiç de kolay olmayacak. Zaten şu anda biraz daha paranın park edildiği yer olarak artık biraz daha mevduatı görebiliyoruz. TL mevduatlar çerçevesini. Onun dışında yani hem fon yöneticilerini hem de kendi parasını yöneten yatırımcıları çok da kolay bir son çeyrek beklemiyormuş gibi gözüküyor tüm küreselde. Yani küresel tarafa da vaktimiz olursa değiniriz. Ama şunu söyleyeyim, bugün itibariyle artık işte kapanış ve yarın endeks değişikliklerini göreceğiz. BIST 30'da destek faktöringin çıktığı Türk Metal'in, bugün zaten baktığın zaman en çok yükselenlerden biri de Türk Metal. Borsa İstanbul Yozona Endeks'te yarın 30 endekse giriyor. Yarın biz BIST 100'de çok kapsamlı bir revizyonu konuşuyor olacağız. 27 değişiklik var Dilan. Evet. Buradaki dolayısıyla ve 27 değişiklik, yani 27 çıkan hissenin de taban taban giden hisseler olduğunu, yani birçoğu taban taban giden hisseler olduğunu düşünecek olursak BIST 30'daki önümüzdeki süreçte sancının belki de biraz azalması. Ama evet, biz tümden çok da çıkmayacak.
1: Yani soruşturmaya bu konu hisseler ağırlıklı, evet, olarak taban tam taban olarak gidiyor böyle zaten. Ve o hisselerin burada olanları buradan çıkıyor olacak. Evet. Bu anlamda aslında çok uzun zamandan beri dile getirdiğimiz hani temel değerlemeler, evet, noktasındaki hani piyasanın eskilerinden olarak hep böyle dikkatimi çeken konu artık yani her yerini bulmuş oluyor. Yani evet. Ama burada tabii şöyle bir hikaye de önemli. Bütün bu atılan adımların biraz daha olabildiğince üzerinde tabii çok iyi düşünülerek, planlanarak ama bir miktar da hızlı da atılmasında fayda var gibi duruyor. Çünkü %20 düştük gördüğümüz zirvede. Yani oraya çıkarken nasıl çıktığımızı elbette ben ve bizi izleyenler, sen, hepimiz hatırlıyoruz ama netice itibariyle 11.947'deyiz şu an. Benim duyduğum, mesela benim konuklarımdan söyleyen 11.500 gibi bir, hani 11.500'e doğru bir geri çekilme teknik olarak da belki beklenebilir gibi bir yorum kaldı benim aklımda. Neticede ama birçok hisse de değerinin çok altında işlem görüyor.
0: Tam olarak böyle. Şimdi geri çekilme 11.500'ler dedin. Bunun biraz daha kaderinin de aslında önümüzdeki süreçte endekste ağırlığı yüksek hisse senetleri belirleyecek. Buradan nereye geleceğim? Hmm. Değerlemelerden de bahsettin. Çok değerlemeler tarafına baktığımız zaman BIST 30 başta olmak üzere ciddi cazip değerlemelere gelmiş hisse senetleri var. Aselsan mesela bunun bir örneği. Şimdi değerlemelerini konuşuruz, tartışırız ama Aselsan özellikle son iki işlem gününde, bugünü saymayacak olursak, iki işlem gününde gelen satışlarla 2024 Ekim. Evet, 2024 Ekim'den bu yana ilk kez dün 200 günlük hareketli ortalamasının altında bir kapanış yaptı. Bugün özellikle sabah bir miktar tepkiyi o tarafta yakından takip ettik. Ama o tepkinin de şu anda kalıcılığı, ya bugün günlük performans olarak söylüyorum, sorgulanır. Dolayısıyla şimdi bu hisselerdeki iştah kaybı genel anlamda endeks ağırlığı yüksek hisse senetlerine de sirayet edecek olursa, o zaman 11.500'leri, yani buradan kabaca yaklaşık 500 puan kadar civarında bir alan olduğunda destek seviyelerine, bunu da söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Didem, bunun biraz daha kaderini belirleyecek olanlar bu saatten sonra BIST 100 içerisinde ağırlığı yüksek, bugün %10,3 olan Aselsan gibi yüksek hisse senetleri.
1: Peki. Şimdi yurt dışına bakalım. Yani orada olan biteni takip etmeden olmaz. Biz eninde sonunda kendi gündemimiz durulacak. Biraz daha küresel taraftaki gelişmeleri de takip ediyor ve fiyatlıyor olacağız. Onlar mı bize yakınsayacak, biz mi onlara yakınsayacağız kısmını tam bilemiyorum ama. Çünkü orası da biraz ortada gibi, riskli varlıklardan bahsediyorum özellikle. Ne oldu şimdi bugün? PCE beklentilerden iyi geldi.
0: Yani faiz çekirdek tarafı
1: uzun
0: özellikle
1: tarafta çok bir etkisi olmadı. Ya,
0: ilk etapta oldu. Bakıyorduk hatta buna. Şu an getiri eğrisinin dikleştiğini görüyoruz. Hı. İki yıllıklara bir giriş. Sen de evet, girişte aynen gördün. Uzun taraflar hala yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Burada hemen grafiğimiz, bir tahville ilgili bir grafik vardı. Onu hemen kısaca gösterelim. Tabii. İstersen. ABD 10 yıllıkları tahvil tarafında, bu grafik değil, diğer grafikte ama sorun yok. Ben anlatayım. Kısa pozisyonlanmalar son dönemin

0: ciddi anlamda yukarıya doğru gittiğini, kısa pozisyonlarda çok ciddi bir artış var. Bu da işte bu tarz zamanlarda bir miktar daha kalabalık trade'in nedenli olduğunu bize gösteriyor. Evet, bu grafik, diğerini de alabiliriz ama hali hazırda şöyle bir açık pozisyon sayılarının yukarı doğru gittiği işlemlere bakacak olursak hem 5 yıllık hem 10 yıllık tarafta da ciddi bir birikme var yukarı doğru. Diğer taraftan CFD verilerine baktığımız zaman ise orada da geçtiğimiz hafta açılan uzun pozisyonlar, 110 yıllıklar için söylüyorum, 100 bin kontratın üzerinde. Evet, bu grafik 100 bin ve 2023'te bu yana en yüksek ikinci. Yatırımcılar, yani geçtiğimiz haftaki hareketle de baz alacak olursak, bu seviyeden bile tahvil faizlerin yukarı doğru gitmesine en azından pozisyon alıyor diyelim. Ama şu anda veriler bir saman alevi etkisi yarattı. Şunu da hemen söylüyorum. Bir sonraki Fed'in faiz toplantısı dün %70'lerdi. Evet. John Williams derken, veriler derken 35-40'lara kadar geriledi.
1: Kesinlikle. Herhalde en önemli etki zaten orada oldu. Evet. Onu da takip edeceğiz. Hisse senedi tarafında da alım var tabii ki, bu beklentinin ötelenmesiyle paralel. Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Müsaadenle gidiyorum borsayı kapatmaya. Buyurun.

0: Evet, BIST 100 endeksi yoğun satıcılı günü %2.79'luk geri çekilmeyle 11.947 puan seviyesinden noktaladı. Gün içinde gördüğümüz en düşük seviye zaten 11.926 idi. Bunun çok az, yaklaşık 20 puan kadar üstünde bir kapanışa şahitlik ediyoruz. Şu anda işlem hacmi de 150 milyar lira oldu. Dünkü seviyenin %38 civarında üzerinde. Saadettin Bağcı'ya gidelim hemen. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı. Saadettin, hoş geldin öncelikle. Nasılsın?
1: Selamlar Didem, hoş bulduk. İyiyim diyelim, umarım sen de iyisindir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öyle olmaya gayret ediyoruz. Şimdi senin önemli bir değerlendirmen de vardı. Özellikle hani bu fon soruşturma süreciyle ilgili belki bir daha onu da paylaşmak istersin bugüne ilişkin yorumlarını yaparken. Bir kere çok fazla açıklama gelmeye başladı. Beklediğimiz konu zannediyorum artık tasfiye sürecinin detaylarıyla ilgili takvimlendirme vesaire gibi başlıklar. Ama bununla birlikte bu konunun üzerine gidiliyor olduğunu görüyoruz. Bir de MSCI tarafı vardı ki özellikle hani bu atılan adımlar herhalde onları da bir miktar rahatlatacaktır. Hani bir başka engel daha piyasa, çünkü herhalde çok kaldıramaz, ne dersin?
1: Vallahi Didem şöyle, piyasa daha fazla engeli kaldıramayabilir mi? Evet, yani şu anda baktığımız aslında böyle bir yurt dışını da dahil ederek söylüyorum. Böyle gerçekten çok volatil bir ortamın içerisindeyiz. Demin sen Mehmet'le konuşurken dikkatimi çekti. Mesela Amerika'da veri geldikten sonra önce Amerika 10 yıllıkları bir geri çekilir gibi oldu. Şimdi bakıyorum tekrar böyle 5.30'lara doğru yakınsamış durumda. Arkadan böyle bir volatilitenin çok yüksek olduğu bir dönem ve açıkçası hani böyle burada biraz da biz de aslında terste ya da tabiri caizse biraz açıkta yakalandık. Hem bu fon tasfiye süreciyle ilgili gelişmeler varken hem de aynı zamanda mesela bakıyoruz euro dolar paritesi aşağıda seyrediyor, büyümeler zayıflıyor gibi görünüyor. Genel olarak global tarafa baktığımızda özellikle Avrupa tarafında mesela bu daha belirgin. Faizler buna rağmen yukarıya doğru gidiyor. Enerji fiyatları yukarı doğru meyilini koruyor ve böyle bir ortamda hani tam biz böyle senenin sonuna doğru giderken acaba daha iyimser bir senaryoyla faizlerde, bir Türkiye için konuşuyorum, bir gerileme olur mu ve bu piyasayı destekler mi diye düşünürken hani şu anda biraz daha ters bir noktadayız diye düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım Didem. Hani ben piyasaya baktığım zaman şunu görüyorum. Bu yaşananlar sonuç itibariyle evet belli bir grup fon içerisinde gerçekleşen durumun biraz daha artçıl etkilerini şu anda görmekteyiz. Hani bunu biraz daha likitte özelinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Likitte ile alakalı olaraktan. Ve hani demin yine Mehmet söylüyordu Alsersan'da mesela bugün yine baktığımızda bankalarda daha belirgin satışlar olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan şunu da göz ardı etmemek lazım. Ekonomik aktiviteye bakıldığında hani o taraftaki gelen veriler aslında bunu piyasadaki fiyatlamayı çok da doğrulamayan nitelikte. Yani oradaki veriler daha sağlam kalmaya devam ediyor. Kaldı ki ben gezmeyi dolaşmayı seven bir analistim. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2-3 tane fabrika dolaştım ve hatta karayolu ile de gezdim diye söyleyeyim.
0: Ne
1: ve
0: güzel.
1: Gördüğüm hani kamyon tır trafiği yoğundu. Yani bu benim hoşuma gitti. Gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz fabrikalarda vardiyalar devam ediyordu. Yani bunlar bence önemli. Yani o taraftan, dolu tarafından bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve bir de bence hani MSCI tarafından girdin, orada cevabımı da vereyim. Bence MSCI tarafında artık hani sorgulanacak çok fazla bir şey kalmadı ama Türkiye tarafında bence otoritelerin çıkıp net bir şekilde bu fonlar tarafında bir genele yayılmış bir problem olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim evet, buradaki şirketlerimizin hepsi çok değerli şirketler. Dönem dönem evet ekonomik aktiviteye bağlı olarak inişler çıkışlar olabilir ama hani fonlara baktığımız zaman fonların tamamına ya bunlar, bu fonlar toksikti demek bana çok doğru gelmiyor.
0: Yok, hiç kimseye nedenle, doğru gelmiyor. Tabii, zaten kaldı yani, ki doğru da değil. Yani dolayısıyla evet çok iyi anlıyorum. Bardağın dolu tarafında çok güçlü temelleri olan bir sermaye piyasamız var. ekosistem. İşte iş onu korumakta.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla kesinlikle. Yine bunun üzerine konuşalım Sadrettin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hepinize selamlar, sevgiler,
1: diliyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum. Ve seans notlarını burada noktalıyorum. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlara hoş geldiniz. Saatler 18.20 oldu. Elimizde günden neler kaldı? Aslında birçok şey kaldı. Bütün bunları konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ama isterseniz önce bir verilere bakalım. Bu saat dilimi itibariyle bu dakikalarda neler yaşanıyor onu görelim. Her şeyden önce BIST 100 biraz önce seans notlarında birlikte kapattık. %2.79 düştü bugün. 11.947 puan seviyesinden kapanış yaparken 150 milyar liralık da bir işlem hacmine ulaşıldı. Ulaşıldı diyorum çünkü birkaç zamandır özellikle daha düşük 100 milyarlar mertebesinde işlem hacimleri oluyordu. O %38 üstünde dünkü işlem hacminin bugünkü kapanışta oluşan hacim. Bugün haftanın ilk iki gününden farklı olarak bankacılık endeksi de %4,5'un üstünde düşerek günü noktaladı. Dolayısıyla bir miktar daha piyasayı tedirgin eden bir boyutu da oldu bugünkü düşüşün. Üstelik de gün içi gördüğü en düşük seviyenin sadece 20 puan kadar üstünde bir kapanışa bakıyoruz. Dolar TL diyelim 49.01.77 seviyesindeyiz. %0.08'lik bir yükseliş var bugün Dolar TL'de. Euro TL tarafı da yukarıda. Orada da 55.70.95'teyiz. %0.42'lik bir artışla. Euro dolar paritesi saat 17'den bu yana bir tık daha yukarı yönlü hareketlendi. 1.1358'e geldi. %0.14'lük bir artış var. Dolar endeksi ise daha yatay negatif. %0.08 eksi de 101.29'da. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa tarafında da aslında hem yükselen faizler hem de CDS'lerdeki ülke primlerinin, risk primlerinin yükseliyor olması bu tarafta da bir miktar satışa yol açıyor gibi sanki, ama elbette detayları ilerleyen dakikalarda Ceren'den alacağız. Ben şimdilik rakamları söyleyeyim size. Londra'da FTSE 100 %0.26 oranında düşüyor. Paris Kakaran 40'ta %0.96, Frankfurt DAX'da %0.76, İtalya'da FTSE MIB'de de %0.79'luk geri çekilmeler var. ABD borsaları ise daha farklı bir hikayeyi bugün yansıtıyor. Nedir o hikaye? PCE verisi beklentilerden bir tık iyi geldi. Bu da Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artışı beklentilerinin fiyatlamasını %70'lerden dün itibariyle bugün %35'lere kadar düşürdü. Dolayısıyla da hisse senedi tarafında biraz daha iyimser bir tablo var. Nasdaq Composite %0.88 yukarıda. S&P 500 %0.51 artıda. Dow Jones'da ise biraz daha mütevazi bir %0.05'lik prim var. Şimdi ABD tahvil tarafı, aslında bu tarafta da bir miktar daha pozitif böyle bir reaksiyon oluştu veri ilk geldiğinde, PCE verisi. Ancak uzun bacakta 10 yıllıkta ve 5 yıllıkta hala bir miktar satış olduğunu gözlemliyoruz. 30 yıllıkta da keza öyle ki 2002'den bu yana gördüğü en yüksek getiri seviyesini de gördü. Ama 10 yıllık 5.2785'e, 5 yıllık tahvil getirisi de 5.0680'e yükselirken 2 yıllık tahvilde bir miktar alım var. Orada da getiri 4.8703'e gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin ekranımızda Brent petrol, ABD tipi ham petroldeki yükselişler biraz hızlandı. Saat 17'den bu yana %1'i geçti. Brent petrol $103.69'de, ABD tipi ham petrolde de %2.80'lik bir yükseliş var. $91.87'deyiz. Bu arada tabii ki vade sonu olduğundan da bahsedelim. Ama aralık kontratlarda da yine Brent'te $90'ların üzerinde.

0: bir fiyatlama olduğunu not düşmek lazım. Bitcoin'e bakıyoruz. %0,14'lük daha sınırlı bir yükseliş var. 83.700 dolar civarından fiyatlanıyor. Değerli metallerde gümüşün geri çekilmesine şahit oluyorduk zaten saat 17'de. Biraz daha satışlar hızlandı. %2'yi geçti. 60 dolar 23 sente kadar da geldik. Spot altında da %0,62'ye yükseldi. Geri çekilme 4.156 dolara kadar gevşediğini görüyoruz şu anda spot altının. Rakamlar ve fiyatlamalar an itibariyle böyle. Şimdi bir değerlendirme alalım. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç, hoş geldin yayınımıza öncelikle. İyi olduğunu umarak hemen sözü sana vermek istiyorum. Nedir bugüne ilişkin elindeki notlar?
1: Merhabalar Didem, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Yani bugünle ilgili belki içeride son birkaç gündür yaşanan satışın haricinde herhalde hem yarın endeks tarafında yeni güncellemelerin olması hem de pay vadelilerdeki son işlem günü olması biraz daha endeks 30 tarafındaki geri çekilmenin de aslında ve hacimli çekilmenin de biraz daha göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde kur tarafında, tahvil tarafında baktığımızda ülke CDS'lerinde çok fazla bir oynaklık gözükmüyor. Yani piyasalar özellikle borsa tarafında biz bu tasfiye süreci, fonların tasfiye sürecindeki takvim bekliyoruz. Belki bu süreç içerisinde SPK tarafından bir bülten açıklanması ve buradaki detayları piyasa biraz daha görmek istiyor. Tahmin ediyorum yarın biraz daha endeksi daha böyle sağlıklı değerlendirme şansımız olacak. Yurt dışında da aslında bugün gelen verilerden sonra çok fazla bir değişiklik yok ama herhalde cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi yani biraz daha bazı fiyatlamaları daha netleşmesine neden olacak gibi düşünüyorum açıkçası.
0: Çok da doğru. Bu haftanın önemli, en önemli belki de ikinci PC'yi çok önemliydi ama tarım dışı istihdama da odaklanacağız. Çok teşekkür ediyoruz Tonguç Erbaş'a.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, kolaylıklar Tonguç. Şimdi hemen Londra'ya gidelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren hoş geldin. Bugün rolleri değiştirmişiz. Ben dün kırmızı giyiyordum. Bugün sende kırmızı var. Ama her iki günde maalesef içeride kırmızıyla son konuşlandı. Avrupa'da da durum zaten çok farklı değil. Ama oradaki gerekçeleri de merak ediyorum. Biraz ülke risk primleri dikkat çekti örneğin. Bir süreden beri gördüğü en yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Biz içeride o konuda daha rahatız ama Avrupa'da neler oluyor? Bugün hangi başlıklar öne çıkıyor?
2: Merhabalar Didem. Evet, aslında kapanışa yakın satış baskısı ağırlaştı Avrupa endekslerinde. Fransa borsası bugün satışlara öncülük etti. Avrupa borsalarında %1'e ulaştığını görmekteyiz Fransa borsasına kayıpların ve böylelikle Mart ayından bu yana ilk aylık kaybını kaydetti Avrupa endeksleri. STOXX 600 endeksinde Eylül ayında düşüş %2'yi aştı ve Mart ayından bu yana en kötü performansı göstermiş oldu. Aslında bugün Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak Fransa'ya ilişkin endişelerin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Çünkü Fransa'da tahvil riski siyasi endişelerle yeni bir eşiğe yükseldi. Bugün Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 2012'den bu yana ilk kez 120 bas puanı aştı. 125 bas puana çıkmış oldu. Zaten bir süredir biz bütçeye ilişkin endişelerle Fransa tahvil faizlerinin diğer Avrupalı emsallerine kıyasla çok daha kötü performans gösterdiğini görmekteydik. Yatırımcılar önümüzdeki yıl gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden oldukça endişeliler. Bu hafta açıklanan anketler aşırı sağcı Le Pen ve solda yer alan Mélenchon'un ikinci tura kalma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu gösterdi. Muhalefet partileri Macron'un ayrılmaya hazırlanan yönetimiyle uzlaşmakta isteksiz davranıyorlar. Bu hafta kritik özellikle Perşembe günü çünkü 2027 yılı bütçesi açıklanacak. Zaten bu hafta başından beri bütçede vergi artışları olacağı beklentisiyle belli başlı Fransız hisseleri daha kötü performans sergilemişti. Fransa Borç Ajansı gelecek sene 340 milyar euro net orta ve uzun vadeli tahvil ihracı yapacağını açıkladı. Bu şimdiye kadarki en yüksek tutar olacak. Yani mali risklerin giderek artmakta olduğunu görüyoruz Fransa cephesinde. Bu da tahvil fiyatlamalarına etki ediyor. Diğer tarafta bugün aslında Fransa dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde enflasyon

0: Macron beklentileri aşmasa tedirginliği artırdı. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman orada tüketici fiyatlarında 2 yıla aşkın sürenin en yüksek seviyesi görüldü. %3,4 oldu tüketici fiyatları enerji fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle. Almanya'ya baktığımız zaman orada 3 yılın zirvesi görülmüş oldu enflasyonda. %3,3 oldu enflasyon. İtalya'ya bakacak olursak %4,1 ile aslında fiyat baskılarının daha da baskın olduğunu ortaya koydu İtalya cephesine. Biz dün de İspanya'dan enflasyon verisi de almıştık. İspanya'da ise tüketici fiyatları %5'e ulaşmıştı. Tüm Avrupa ülkeleri arasında şu anda en yüksek enflasyon oranı İspanya'da. Bunun nedeni turizm gelirlerinin güçlü olması. Zaten ülke hali hazırda yurt içi baskılarla mücadele ettiği dönemde bu ikinci enerji şokuyla karşılaştı. Bu nedenle İspanya'da enflasyon biraz daha yüksek diğer Avrupa ülkelerine kıyasla. Şimdi gözler Cuma günü Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Burada Bloomberg ekonomistlerinin tahmini enflasyonun %3,7 ile 3 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaşacağı yönünde. Tabii iyi haber şu anda çekirdek enflasyonda çok sınırlı bir artış yaşandığını görmekteyiz. Mesela Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun %2,4'ten %2,5'a yükselmesi bekleniyor. Bu da henüz ikinci tur etkilerin tam olarak ortaya çıkmadığını gösteriyor bölgede. Zaten hafta içi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar da bu yöndeydi. Bu nedenle Ekim ayında biz faiz artışı beklentilerinin önemli ölçüde gerilediğini görmüştük Avrupa Merkez Bankası'ndan Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar efendim. Ceren'i uğurlayalım. Bir kısa reklam arasına gidelim ama dönüşte Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocam bizlerle birlikte olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Günden kalanlar devam ediyor. Bugün elimizde günden neler kaldı diye baktığımızda herhalde ilk konu başlığı yine fon manipülasyonu süreciyle ilgili, soruşturmasıyla ilgili gelen açıklamalardı ve değerlendirmelerdi. Sadi Hocam'la da biraz belki bu konuya değinerek başlayacağız ama bu arada BDDK'dan da bir duyuru geldi. Arkadaşlarım da hazırlıyorlar. Son dakika olarak da paylaşacağız. Son dönemde yaşanan gelişmeler ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktöring AŞ ve Tera Finans Faktöring AŞ'nin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi diyor duyuruda BDDK'dan yapılan. Şimdi Sadi Hocamız hazır zannediyorum.

0: Alalım yanımıza Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu. Sadi Hocam hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba, iyi yayınlar Didem. İyi
0: Teşekkür
1: yayınlar.
0: Ediyorum. Sağ ol. Valla bu dönem biraz hareketli. Yayınlar da zor, piyasada zor. Yatırımcılar merakla bekliyor. Çalışmalar başladı. Elbette soruşturmalar yürütülüyor. Bir zarar tespiti de, hasar tespiti de yapılmaya çalışılıyor. Bugün açıklamalar geldi Adalet Bakanı tarafından da. Eski SPK Başkanı'nın da yine savcılığa, daha doğrusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı da belirtildi vesaire derken süreç devam ediyor hocam. Bu tarafta neler söylenebilir? Özellikle de piyasalar üzerinde oluşan gerginliğin nasıl ve hangi koşullar altında giderebileceğine ilişkin daha fazla odaklanıyoruz. Ne dersin?
1: Şimdi Didem, tabii uzun süreden beri devam eden bu tartışma nihayetlenmiş oldu ama tam da neticelenmedi. 6 ay daha herhalde biz bu süreci konuşacağız. Çünkü 6 ay boyunca bir tasfiye süreci yaşanacak. Özellikle bu işten ciddi anlamda zarar görmüş vatandaşların en azından belli miktara kadar paraları ödenecek gibi görünüyor. Yani sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz. Ama tabii ki bu hem uluslararası yatırımcılar açısından hem de bizim açımızdan çok da iyi bir gösterge olmadı. Yani bizim yatırımcımız da şu anda ciddi anlamda borsa yatırımcısı var biliyorsun Türkiye'de. Bunun dışında fon yatırımcısı vardı. 5.7 milyon kişi vardı bu sistemin içinde. Diğer taraftan işte BES yatırımcısı var bir de. Yaklaşık herhalde orada da ciddi anlamda bir sayı var, vatandaş var. Şimdi bu fonlardaki değer düşüşü, hisse senetleri piyasasındaki değer düşüşleri doğal olarak özellikle çok bu işe karışmamış veya düzgün çalışan fonları da aslında olumsuz yönde etkiliyor. Genel düşüş fonların değerini de olumsuz yönde etkiliyor ve sermaye piyasasına olan güven ciddi anlamda sarsılıyor. Tabii bu tür aslında tabii ki çok geç kalınmış da olsa atılmış olan bu adım en azından bundan sonra işlerin daha ciddiye alınacağı, sermaye yeterliliklerinin ve şeffaflığın, denetimin bir adım daha öne çıkacağı bir dönem olarak göreceğiz önümüzdeki dönemi. Gördüğüm gibi işte biraz önce sen de söyledin, BDDK'nın yayınladığı kurumları buralarda da ciddi bir tasfiye süreci demek ki devam edecek. İşi baştan biraz daha belki daha hızlı hareket edebilirdik ama geldiğimiz noktada artık dönüp de işte ya şöyle olsaydı böyle olsaydı demek çok fazla anlamlı değil. Burada gerçekten hemen öncelikle yatırımcılara SPK'nın açıklamalarını çok net bir şekilde yaparak en azından çok ciddi zor durumda olan insanlar da var. Yani bu hafta belki borcunu ödemesi gereken elektriğin parasını yatıracak, belki okulunun taksitini yatıracak, belki işletmesinin işte maaşını ödeyecek,
0: tabii.
1: Vergisini ödeyecek.
0: Ya ay sonu hocam, yani hani işte yarın yani, ayın biri. Dolayısıyla evet. Birçok hem insanın hem işletmenin ödemelerinin de olduğu bir dönem. Çok haklısın. Ben bir kez daha aramıza yeni katılan varsa diye izleyicilerimizden paylaşmak istiyorum. BDDK'dan gelen duyuruyu bir kez daha söyleyeyim. Tera Yatırım, Destek Yatırım, Hedef Yatırım, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi der BDDK duyurusundan. Aslında tabii elde edilebilecek varlıkların, yani burada elde edilen varlıkların bir havuzda toplanarak o tasfiye sürecinde kullanılması da bekleniyordu. Bununla ilişkinde bir havuz tabiri caizse oluşturuluyor. Dolayısıyla hani bu yönetimlerin de TMSF'ye devredilmesi burada hani muhtemelen beklenen bir gelişme olarak not düşmemiz lazım. Ama açıklama da geldi, onu da paylaşmış olduk. Şimdi Sadi Hocam, yani biz bu süreci tabii daha takip edeceğiz. Dediğin gibi takvimlendirilmesi lazım, önceliklendirilecek belki ödemeleri mutlaka düşünüyorlardır. Ama bunun yanı sıra bazı veriler de var ve yani çok da önemli veriler. Ben alışık değilim yani sabahtan akşama kadar sadece böyle bir süreci konuşmak da hani bizim işimizin bir parçası elbette, ama bir yandan da hocam sizin gibi bir ekonomist varken karşımda, ya yani işsizlik gelmiş, sormayacak mıyım? Yani Bloomberg ET enflasyon anketi çıkmış, önümüzdeki hafta başında enflasyon var. Merkez Bankası ne yapacak? Bunları konuşmayacak tabii. mıyız? Konuşacağız tabii. Kısa kısa yorumlarınızı alabilir miyim? Özellikle eğer bittiyse bu arada tabii, yani fon süreciyle ilgili ekleyeceğiniz ne varsa onu alayım Sadi Hocam.
1: Bağlayacağım. Bir şey ekleyip
0: onu almak
1: istiyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi işletmelerin işte ay sonu geldi, ay başı geldi, ödemeleri var. Bu ödemeleri için önlerini göremeyen işletmeler var. Tabii doğal olarak bu işletmeler şu anda bu paraya ulaşamayacağı için ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya kalacak. Bu bir zincirleme etki yaratabilir. Zaten reel kesimde hep konuştuğumuz konu, reel kesim zaten ciddi anlamda bir finansman problemiyle karşı karşıya. Satışlarında reel olarak düşüşler var. Geniş kesimlerin işte o enflasyondan olumsuz yönde etkilenmesi. Bir de şimdi bu fonlar olumsuz yönde etkiledi. İnsanlar bırak bir şey almayı, elindekini satıp nakdi nasıl koruyabilirim, o nakde nasıl ulaşabilirim gibi sorular soruyorlar. Dolayısıyla burada reel kesimin ciddi anlamda sıkıştığını görüyoruz. Biz burada fon sorunu derken sadece finans piyasalarında değil, bu reel kesimde zaten var olan sorunları çok ciddi bir şekilde artırmaya başladı. Hem finansman maliyetleri çok yüksek, finansmana ulaşım çok zor. Ekstra teminatlar, şimdi bankalar daha da tabii ki temkinli davranacaklar, daha temkinli bir şekilde kredi verme isteğinde olacaklar. Belki bireylere de aynı şekilde bu genel olarak ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla bu işsizlik rakamları, güven endeksleri, tabii Eylül mesela güven endeksi yükseldi. Şimdi acaba şu anda yapılsa, acaba bu endeks tekrar bireylere sorulsa ne diyecekler? Belki o ankete katılanların içinde fonlarda parası olanlar da vardı.
0: Tabii hocam.
1: Yani artık o geçmiş bir veri. İşsizlik rakamlarında da zaten biz asıl kaliteli istihdam dediğimiz sanayide yüksek katma değerli ürünler üreten ve burada istihdam edilen kesimin azaldığını görüyoruz. Yani sanayi her zaman daha kaliteli istihdam yaratır. Burada çok ciddi kayıplar var. Yani biz işte yapay zekaya geçtik, işte onun için verimliliği artırdık. Artık insanları işsiz o nedenle işten çıkarıyoruz noktasında değiliz. Demek ki burada bir problem var. Yani hizmet sektöründe insanlar işte part time çalışıyorsa veyahut da geçici işlerde bile çalışıyorlarsa, ki herkes kendisine bir iş yaratmaya çalışıyor. Şimdi buna biz ne diyoruz? Biz istihdamda diyoruz.
0: Evet.
1: Yani istihdam ediliyor diyoruz ve işsizlik oranını hizmet sektörüne göre ayarlıyoruz veyahut da bakıyoruz. Oysa orada yaratılan iş gerçekten kaliteli bir iş mi? Şimdi herkese bakıyorum ben, işte burada da küçük bir şehirde oturuyoruz biliyorsun. Edirne'de herkesin elinde altında küçük bir motor, herkes dağıtıyor. Bir dağıtımcı yani evlere servis. Şimdi bu kaliteli bir istihdam olarak adlandırmam mümkün değil. Yani insanlar gidip olmasaydı gidip kendileri zaten alışverişlerini ne yapacaktı? Rahatlıkla yapacaktı. Ona göre önlemini alacaktı. Yani bunları çektiğin zaman hizmet aksamıyor aslında ortada. Şimdi lojistiği ayrı koyuyorum. Yani hani o kargoları falan ayrı tutuyorum. Ama buradaki mesela o işte motosikletlerle cansiperane dağıtım yapan arkadaşımız belki diyor ki ya ben istihdam sağlandım, en azından bir iş buldum. Ama bu iş ne kadar sağlam, ne kadar sürdürülebilir bir iş, bir de belli yaşa kadar yapamazsınız. Yani bunu hayatınız boyunca yapabileceğiniz bir iş değil bu. Veyahut da işte güvenlik görevliliği. Bu sektörlerde inanılmaz bir artış var. Dolayısıyla bizim oturup şöyle bir gerçekten istihdamın da kalitesini de analiz etmemiz gerekiyor. Zaten iş gücüne katılım oranımız çok düşük. 52,5 bildiğim kadarıyla en son açıklanan veri. %52,5 yani 15 ile 65 yaş arasındaki kişilerin %52,5'u ben iş arıyorum deyip ortaya çıkıyor. Yani istihdam edileceğim diye ortaya çıkıyor. İşte bunların bir bölümü istihdam ediliyor, bir bölümü de işsiz kalıyor. Eğer %70'lik bir kesim Avrupa Birliği'nde olduğu gibi deseydi ki ya ben istihdam istiyorum, çalışmak istiyorum, evime ekmek götürmek istiyorum, para götürmek istiyorum deyip %70 olsa bizim iş gücüne katılımımız, burada bizim işsizlik oranlarımızı herhalde farklı bir noktalarda göreceğiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kıyaslamaları yaparken de biraz temkinli olmak lazım. Onun için bizim geniş tanımlı işsizliğe bakmamız lazım aslında.
0: Hep de söylüyoruz onu hocam. Evet, geniş tanımlı işsizlik nasıl bir tablo çiziyor diye o halde mevcut koşullar altında. Yani çünkü hakikaten dediğiniz gibi kaliteli istihdam üretmek, yani her iş koluna ve her iş kolunda hizmet veren insanlara ihtiyacımız var. Hepsi çok kıymetli. Ancak daha sürdürülebilir, biraz daha katma değeri yüksek alanlardaki istihdam artışı ülke ekonomisine de katkı anlamında tabii öne çıkıyor. Geniş tanımlı da tablo ne bu durumda?
1: %30'lar civarında bir işsizlik var biliyorsun. %30-31 gibi bir rakama geldi şu anda. Hani ben ya arkadaşlar o işte çalışmasın diye anlatmadım bunu.
0: Yok elbette hocam, tabii ki.
1: Katma değer. Bak, söylediğin şey çok önemli. Altını çizmemiz lazım. Katma değerli istihdam. Derdimiz katma değerli. Yani bir kişiyi oradan aldığınız zaman iş devam ediyorsa ve o süreç, tüketim süreci devam ediyorsa o kişi size sadece ekstra belki bir rahatlık sağlamış.
0: Konfor, evet.
1: Konfor sağlamış oluyor. Yoksa bir şey yok yani, onun hani yarattığı böyle ekstra bir katma değer yok ortada. Bizim derdimiz zaten katma değer yaratmak. Hep tabii demiyor muyum? Sanayide katma değer, hizmetlerde katma değer, işte teknoloji üretiminde katma değer. Hep bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buralarda geniş tanımlı işsizliklere baktığımızda da ciddi sorun var. Kadın istihdamında çalışabilir nüfusu, çalışabilir kadın sayısının %40'ı hiçbir şekilde zaten katılmıyor biliyorsun şeye. İstihdama da katılmıyor. Çok ciddi anlamda problem var. Yani geniş tabanlı işsizlik olarak baktığımızda kadınlarda bu çok daha yüksek sayıda. Yani insanların zor geçindiği, işte bu tür ekstra gelirlere ihtiyaç olduğu, yani bütçelerini denkleştirmeye çalıştığı bir dönemde insanların rahatlıkla iş bulabileceği bir ortamı bizim sağlamamız lazım. Ama dediğim gibi biraz bu finansman sorunu, yüksek maliyet problemleri üst üste geldiğinde, yani çok ciddi anlamda bir reel kesimde de ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Yani biz burada bugün hep işte finansa odaklanıyoruz, finans kesimindeki soruna parmak basıyoruz, doğru. Yani burada bir zaten akut bir durum var ama aynı şey reel kesim için de geçerli.
0: Doğru.
1: Buraya da bir bakmamız lazım. Buraları da belki dillendirmemiz lazım ki ona göre politikalar geliştirelim dedim.
0: Hocam evet, çok haklısın. Şimdi başka bir konu başlığı daha var. Kalan sınırlı zamanda da onu soracağım tabii. Bloomberg HT'nin enflasyon anketi açıklandı dedim. %2,2'lik bir aylık enflasyon beklentisi var Eylül ayı için. Yıllıkta da %30,20'ye tekabül ediyor. Bu %30,2'ye tekabül ediyor. Şimdi bir yandan da bugün Türk İş'in Eylül ayı yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aştı. Açlık sınırı 37.801 lira oldu. Gıda tabii önemli bir gider kalemi. Artık hani onu da harcamak zorunda herkes nihayetinde. Nedir hocam beklentin? Özellikle hani Eylül ayı enflasyonuyla birlikte Merkez Bankası'ndan ne beklenebilir bu sene içerisinde? Bir de başka koşullar da var şimdi tabii etkili olan. Bir tabloda bir değişiklik var mı son konuşmamızdan bu yana?
1: Yani şöyle, enflasyonda benim de beklentim 2'nin biraz üzerinde. Zaten gıda fiyatlarındaki erken olarak açıklanan bir veriye daha bakmıştım. Sanırım bir kurumun biri açıklamıştı. 2.65'ler mi 2.80'ler mi ne rakam? Yani gene %30'lar, 30-31 aralığında bir gıda enflasyonundan söz ediyordu. Yani Türkiye'de artık bunu biliyoruz. %30 gibi bir enflasyonla bu yılı tamamlayacak gibi görünüyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var. Evet, Merkez Bankası yani rahatlatsın piyasayı diyoruz. Yani biraz faizler aşağı insin, fonlama maliyetleri aşağı insin. Fakat burada yaşadığımız finansal kriz de şu anda o düşüşü belki engelleyecek faktörlerden birisi olacak. Neden? Çünkü insanlar bu fonlardan çok ciddi anlamda çıkış var, değil mi? Yani onu görebiliyoruz. Yani fonları bozduruyor veya hisse senetleri piyasasından çıkış var. Peki bu para nereye gidecek? Ya mevduata, TL mevduat olarak gidecek ya da döviz olarak tutulacak. Yani veya altın olarak tutulacak. Dolayısıyla şöyle faizleri buradan daha da aşağıya çektiğimizde bu acaba bir dövize yönlenmeyi biraz artırabilir mi? Merkez Bankası zaten de gerçi dövizde satıcılı ama daha da baskılayabilir mi piyasayı bu koşullar? O nedenle ben herhalde bu dönemde pas geçer diye düşünüyorum. Yani benim
0: beklentim o yönde.
1: Beklentim o ama gönlüm tabii ki faiz düştüm rahatlasın. Fakat burada da şöyle bir problem olacak. Yani bankalarda da fonlama maliyetlerinde bundan sonra artışlar göreceğiz. Çünkü insanlar ya parasının belki bir bölümünü mevduata yatırıyordu. Doğru. Bir bölümünü fonda yatırıyordu. Oradan biraz fazla kazanıyordu. Burada az kazanıyordu. Şimdi yani mevduatların %44'ü, %45'i vadesiz mevduattı.
0: Doğru.
1: Şimdi diyecek ki ya biz oradan kazanamıyoruz artık, orası bitti. Ne yapalım şimdi, parayı sana yatıracaksan biraz daha bunun maliyetini yükseltmen lazım diyecek. Bu da tabii yine kredi faizleri üzerinde ne yapacak?
0: Bir sarmal oluşma potansiyeli görüyorsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sadi Hocam, hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Sadi Uzunoğlu hocamızı uğurlayalım. Günden kalanların da sonuna geldik. Yarın saat 17'de tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
8: Bloomberg KT katkılarıyla.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben bugün 60 dakikada jeopolitik risklerin geldiği son noktayı konuşarak başlayacağız. Öyle ki Hürmüz tarafındaki durum aslında son gelen açıklamalara göre Goldman gibi kurumlardan eski haline dönmeye başladı gibi duruyor ama bundan sonrasında tabii ne olup ne biter konuşuyor olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde e-ihracat tarafını konuşacağız. E-ihracat Türkiye kurucusu Mert Tanciyer bizimle birlikte olacak ve son bölüme geldiğimizde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Halil Gündoğdu yine bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim, 60 dakika başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim-Aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine 3 aylık dönemde 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 630,7 milyar liralık iç borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hisse manipülasyonuna yönelik soruşturmalarda 5. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koymak ve gözaltı kararları verilirken 26 hisse senedindeki işlemler mercek altına alındı. ABD'de tüketici harcamaları Ağustos ayında güçlü seyrini sürdürdü. Enflasyondan arındırılmış kişisel harcamalar aylık %0,6 artarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek artış kaydetti. Fed'in yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak aylık %0,3 yükseldi. ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Ticaret Bakanlığı'nın nihai verilerine göre ABD ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yıllıklandırılmış bazda %2,2 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. ABD'de özel sektör istihdamı Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttı. ADP verilerine göre istihdam 90 bin kişi artarken Bloomberg anketindeki beklenti 75 bin seviyesindeydi.

0: Ve Türkiye'nin makro veri ajandasında bugün dış ticaret tarafına dair verileri aldık. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artış kaydetti. 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseliş kaydetmiş oldu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat %10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak ile Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarak 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat %5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında %83,5 iken 2026 Ağustos ayında %81,7'ye geriledi. Ocak ile Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ile Ağustos döneminde %74,7 iken 2026 yılının yine bu döneminde %73,8'e geriledi.
0: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azalarak %7,8 olurken 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 seviyesinde gerçekleşti.
1: Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. İş gücü 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %52,5 olarak gerçekleşti. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu.
0: Ve JP Morgan ve Goldman Sachs'ın ayrı tahminlerine göre deniz taşımacılığına yönelik devam eden risklere rağmen Orta Doğu'dan ham petrol akışları savaş öncesi seviyelere doğru geri dönüyor.
1: Orta Doğu'dan petrol sevkiyatları deniz taşımacılığına yönelik risklerin sürmesine rağmen savaş öncesi seviyelere doğru toparlanıyor. JP Morgan ve Goldman Sachs'ın ayrı analizleri, özellikle Suudi Arabistan kaynaklı ihracattaki artışın bölgedeki petrol akışını desteklediğine işaret etti. JP Morgan analistleri 29 Eylül tarihli notlarında Orta Doğu'dan ham petrol sevkiyatlarının günlük 17,5 milyon varile ulaştığını ve savaş öncesi seviyelerin %98'ine geri döndüğünü belirtti. Dizel ve benzin gibi petrol ürünlerinin sevkiyatı ise günlük 3 milyon varille savaş öncesi seviyelerin %58'inde kaldı. JP Morgan, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının da ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'ın katkısıyla Haziran sonlarında görülen günlük yaklaşık 13 milyon varillik zirveye yaklaştığını bildirdi. Banka, sevkiyatlardaki toparlanmanın bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştiği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Goldman Sachs da Basra Körfezi'nden yapılan petrol ihracatının son bir haftada günlük 23,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Bankanın hesabına gizli gerçekleştirilen ve karanlık akışlar olarak da adlandırılan sevkiyatlarda dahil edilirken İhracat hacminin 2025 ortalamasıyla uyumlu seviyeye geldiği belirtildi. Goldman Sachs analistleri bu görünümle birlikte küresel petrol piyasasının Eylül ayında genel olarak dengede seyrettiğini tahmin ettiklerini bildirdi. Goldman Sachs, Körfez'den petrol ihracatındaki toparlanmaya rağmen ham petrol fiyatlarının görece güçlü seyrini koruduğunu belirtti. Analistler bölgede yeni bir gerilimin enerji altyapısına daha fazla zarar verme ihtimalinin petrol piyasası açısından önemli bir risk olmaya devam ettiğini vurguladı.
0: Ve Rusya-Ukrayna cephesine döndüğümüzde Ukrayna'nın savaş maliyetinin bu yıl 155 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya ise 2027 askeri harcamalarını %27 artırarak yaklaşık 202 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.
2: Enflasyon çok da değişiklik göstermiyor. Tabii şimdi Temmuz...
1: Ukrayna'da savaşın bütçe üzerindeki maliyeti artıyor. Ukrayna Başbakanı Sergey Koroitsky, ülkenin toplam savaş maliyetinin bu yıl 155 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Koroitsky, Kiev yönetiminin 2027 yılının başında aktif savaş operasyonlarını sürdürebilmek için 27 milyar dolarlık finansman açığını kapatmaya çalıştığını belirtti. Hükümet söz konusu açığın 7 milyar dolarlık bölümünü kamu harcamalarında tasarruf, bütçe optimizasyonu ve kaynakların yeniden tahsisi yoluyla karşılamayı planlıyor. Kalan 20 milyar dolarlık finansmanın sağlanması içinse uluslararası ortaklarla görüşmeler sürüyor. Savaşın maliyeti Rusya tarafında da yükseliyor. Moskova yönetiminin 2027 yılı için planlanan askeri harcamaları önceki hedefe göre %27 artırılarak 17.1 trilyon rubleye yaklaşık 202 milyar dolara çıkarmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu tutarın Rus hükümetinin 2027 yılı için öngördüğü 48.8 trilyon rublelik toplam bütçe harcamalarının yaklaşık %35'ine karşılık gelmesi bekleniyor.
0: Ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Tarık Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Ece Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce aslında başlıklarda da aktardık. Goldman Sachs'ın ve JP Morgan'ın haberleri vardı, raporları, tahminleri diyelim daha doğrusu. Deniz taşımacılığına yönelik devam eden risklere rağmen artık orada yavaş yavaş savaş öncesi seviyelere gelindiğine dair Hürmüz Boğazı'nı kastediyorum. Şimdi petrol akışının savaş öncesi seviyelere yaklaşması Orta Doğu'daki risklere ilişkin bize ne söyler, bundan sonrasında ne beklersiniz diyeyim.
3: Yani bu aslında İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden sahip olmuş olduğu pazarlık gücünün zaman içerisinde zayıflayacağı anlamına gelebilir pekala. Çünkü savaş öncesinde bildiğim kadarıyla günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve doğal gaz akışı oluyordu oradan ayrı ayrı. Dolayısıyla şimdi 13-14 milyon varil seviyesine ulaştığı düşünülüyorsa bu petrol akışının, demek ki İran eskisi kadar hakim konumda değil ve Amerika'nın uygulamış olduğu ekonomik ve ambargo ile deniz ablukası İran'a bir şekilde nefes aldırmazken Körfez'e kıyısı olan diğer ülkelerin gemilerini Amerikan koruması altında Körfez'den geçirdikleri anlamına gelir. Bu sadece tabii Körfez'den geçen trafikle alakası değil ama Körfez dışı rotaların da işlev kazanmaya başladığını gösterir. Özellikle Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattından bahsediyorum. Yani 13-14 milyon varil olduğu söyleniyor. Bu aslında tekrar eriyim bir kez daha. İran için kötü senaryo ama Amerika için ve dünya için nispeten daha iyi bir senaryo. Dolayısıyla bence Trump da zaten bunu gördüğü için buna yatırım yapıyor. Bu şekilde bir İran stratejisi takip etmeye çalışıyor. Askeri enstrümanları kullanmak gibi bir niyeti yok şu aşamada özellikle. Çünkü abluka ve ekonomik yaptırımlar sanki sonuç veriyormuş gibi gözüküyor.
0: Peki bundan sonrasına ilişkin, hani Kasım ayına da yaklaşıyoruz artık, oradaki sürede daraldı. Var mı beklentilerinizde bir değişiklik?
3: Benim hiçbir beklentilerimde değişiklik yok. Orası çok net. Yani Kasım'a kadar herhangi sıcak bir çatışma görmüyorum. Eğer bu şekilde devam ederse petrol akışı 13-14 milyon seviyesinin de üstüne çıkar, 20 milyonlara yaklaşırsa sıcak bir çatışmayı kesinlikle düşünmüyorum. Yani Trump bu riski almak istemeyecektir bence. Çünkü bunun çok daha fazla olumsuz yansımaları olur. Böyle bir şey yaparsa Trump, İran misliyle karşılık verir. Ve derken yine petrol akışında gerilemeler olur ve bunların fiyatı tekrar artar. Dolayısıyla bence Trump'ın bu riski alacağını düşünmüyorum.
0: Peki son soru, oradaki aslında petrol akışının bir miktar daha normalleşmesinin İran cephesinde güç anlamında bir miktar eksi yazdığını söylemlerinizden anlıyorum. Dolayısıyla o taraf İran'ın daha hızlı bir şekilde barış tarafına doğru adım atmasını hızlandırır mı?
3: Bence hızlandırmaz. Tam tersine olur. Yani İran zaten bu mevcut durumdan kaybettiğini düşünüyor. Bunun Amerika'nın oyunu ve planı olduğunu düşünüyor. Bence daha da gelebilir. Bir oldu bitti yaratıp Amerika'yı sıcak bir savaşın içine dahi çekebilir. Bu bence rejimin istediği bir şey zaten.
0: Peki onun dışında bugünkü aslında konu başlıklarına baktığımızda İran'ın bölgedeki güç dengesinin bundan sonra nasıl şekilleneceğine dair şöyle biraz daha büyük resme bakalım istiyorum. Şimdi ABD ordusu 2023 yılında işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını bildirdi. Şimdi bunun aslında bundan sonrasına ilişkin bölge için ne ifade ettiğini soracağım. Bir yandan da aslında İsrail seçimleri yaklaşıyor. Hani belki o tarafla birlikte değerlendirmemiz lazım. Neler söylersiniz?
3: Bu aslında Obama ile başlayan, Trump'ın ilk başkanlık dönemiyle devam eden, Biden'la devam eden, şimdi Trump'ın ikinci başkanlığı dönemiyle devam eden sürecin doğal sonucu. Çünkü Amerikan kamuoyunda çok ciddi bir tepki var zaten. Amerika'nın sadece Irak'taki askeri varlığına değil, bölgedeki genel askeri varlığına yönelik olarak. Bu uzun zamandan beri uygulanmaya çalışılan bir strateji. Şu anda son hamlesi. O şekilde değerlendirelim bunu. Ama bu aynı zamanda Amerika'nın bölgedeki itibarının ve inandırıcılığının da yavaş yavaş kaybolmaya başladığı şeklinde pekala yorumlanabilir. Sonuçta İran Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gelişmeler neticesinde Trump başkanlığı, Trump hükümeti böyle bir karar alıyor. Bunu unutmayın. Yani dolayısıyla İran'ın bunu kendi hanesine bir artı gibi yazma ihtimali de var. Çünkü diyor benim yapmış olduğum saldırıları, Amerikan üstlerine yapmış olduğum saldırılar Amerikalıları korkuttu, ürküttü. Onlar da çareyi kaçmakta buldular ya da kendileri için daha güvenli oldukları ülkelere geri taşımakta buldular bu askeri üstlerini diye. İşte Ürdün ve İsrail'in adı açıkçası bu noktada dile getiriliyor. Yani Amerika'nın biraz kaybetmesi, inandırıcılığı kaybetmesi şeklinde yorumlanabilir. İsrail seçimlerine etkisi, yani çok, İsrail'in zaten temel korkusu nedir Ecehan'ın? Yani Amerika asla Orta Doğu'dan gitmesin, İsrail'i bölgede yalnız bırakmasın. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda bence olumsuz bir gelişme. Ben İsrail hükümetine akıl veren bir stratejisi olsam bunu olumsuz şekilde değerlendiririm. Hele bir de Körfez'deki Amerikan üslerinin de böyle bir kader yaşama ihtimali var. Çünkü orada da çok ciddi yıkımlar oldu Amerikan üslerine yönelik olarak. Bir de bu olursa o zaman Amerika şu kararı verebilir. Yani ortalığı benim için artık bir saatli bomba ya da anlamsız bir yer. İyice azaltacağım bu varlığımı ve başka coğrafyalara kanalize olacağım. Bu da İsrail'i bence rahatsız edecek stratejik bir gelişme olur.
0: Peki bunlarla beraber seçimden ne bekliyorsunuz diyeyim son soru.
3: Açıkçası çok tabii kolay cevaplanması muhtemel bir soru değil ama Netanyahu karşısındaki koalisyonun son zamanlarda biraz ivme kazandığı görülüyor. Netanyahu'nun da 7 Ekim saldırılarından haberdar edildiği ama gerekli tedbirleri almadığı noktasında bir genel kanaat var. Bu iki olay birleştiğinde bence Netanyahu'nun seçimlere giderken eli nispeten daha fazla zayıfladı. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Peki İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
0: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Hemen Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuar 29 ülkeden 300'ü aşkın firmayı İstanbul'da bir araya getirdi.
1: Türkiye'nin turizm sektöründeki uluslararası buluşma noktalarından biri olma hedefiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuar, 29 ülkeden 300'ün üzerinde firmayı İstanbul'da bir araya getirdi. Turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı paydaşların buluştuğu organizasyon, sektör temsilcilerine yeni iş bağlantıları ve iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor. Fuar, Türkiye turizminin uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesinin yanı sıra, sektörün farklı paydaşları arasındaki işbirliklerinin artırılmasına da zemin hazırlıyor. Fuarda sektör temsilcilerinin gündeminde ise turizmde talep görünümü, artan maliyetler ve paket tur pazarındaki gelişmeler vardı.
4: Yani 2026 Mayıs-Haziran aylarını sorarsanız gerçekten çok zorlu başladı. Hem talepteki düşüklük hem de ciddi anlamda enflasyonun vermiş olduğu etkiyle ciddi anlamda Mayıs-Haziran ayında ciddi bir talep düşüklüğü vardı. Temmuz ayı itibariyle talepte biraz artışlar başladı. Ağustos ve Eylül aylarına baktığımız zaman da şu an iyi gidiyor. Antalya'nın şu anki geleceğine baktığımız zaman da Ekim ayı verimli geçeceğine inanıyorum. Kasım ayındaki COP'la da beraber sezon uzayacak ve bu da bizlere fayda sağlayacağına inanıyorum. Döviz bazlı bir bütçeye ilerliyor ve bu döviz bazlı bütçede şu anki maliyet artışları yaklaşık olarak %40'ları hatta bazı noktalarda %50'leri bulmuş durumda. Tabii ki de personel maliyeti buradaki en büyük kalemlerden bir tanesi. Ama satın alınan ürünün sezon içerisindeki değişkenliğiyle beraber koyduğunuz zaman gerçek anlamda bütçelerimizin doğru bir hedefte ilerlediğine çok inanasım gelmiyor artık. Çünkü şükür diyoruz. Yani şu onu söyleyebilirim ama şu da bir gerçek. Maalesef ki artık o istediğimiz ve beklediğimiz oranda iyileşmeleri gün sonundaki, yıl sonundaki o rakamları göremiyoruz.
5: Türkiye'deki paket tur fiyatlarını karşılaştırırsak yaklaşık ortalama %30-35'lik bir fiyat artışı oldu. Bunun sebebi çünkü paket turlarda sadece otel fiyatı değil, dediğim gibi ulaşım aracı, rehberlik, konaklama yerleri, müzeler, birçok unsurun bir araya geldiği ürün olabiliyor paket turları. Bu anlamda geçen seneye göre %30-35'lik bir fiyat artışıyla sezona başlıyoruz. Paket tur pazarı tabii ki büyümeye devam edecek ama münferit pazarda büyüyor. Yani bir taraf büyürken bir taraf olduğu noktada kalmadığı için oransal değeri %20 ile 30 arası oluyor ama her geçen sene %30-%40 büyüme kapasitede oluyor.
0: Evet, bugün ABD tarafından PCE verileri açıklandı. Veriler önemliydi çünkü baktığımızda faiz artış beklentilerinde bir miktar törpülenme olduğunu görüyoruz. Önce %50'lere düştü, sonradan geldiğimiz noktada %39'lar seviyesinde bir sonraki dönem için faiz artışı fiyatlaması var. Bunun da altını çizerek stratejist Mark Oswald'ın Bloomberg ET'ye yaptığı değerlendirmeleri ekranlarınıza taşıyalım. Ardından kısa bir ara.
2: Enflasyon çok da değişiklik göstermiyor. Tabii şimdi Temmuz verisi revizeye gitti ama hala %3'ün üzerinde. Bu kilit noktada bir öneme sahip. Manşet öyle, çekirdek öyle. Yani

ay sonu, çeyrek sonu verisi böyle geldi diye mi olacak? Bu şüpheli. Tabii istihdam verisini de takip edeceğiz ama güçlü ekonominin sinyalidir bu. Ve yine büyüme tahminleri de bundan etkilenebilir. Harcamalar iyi. Ağustos ayında güçlü geldi. Ticaret tarafında tabii ithalat artıyor. Bu büyümeyi olumlu etkileyebilir. Yapay zeka yatırımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine ilgili ekipmanlara olan yatırımlar devam ediyor. Bu da genel hatlarıyla ABD ekonomisini güçlendiriyor. Başkan Warsh PCE'nin önemli olduğunu ve kilit bir noktada olduğunu vurgulamıştı. Ama genelen Fed'i düşünecek olursak esas temel unsur şu: büyüme güçlü. Dolayısıyla bu noktada artık bu politika destekleyici mi değil mi, bu sorgular geride kalabilir diye umuyordur. Chicago Fed'i düşündüğümüz oradan mesajlar gelmişti. Tabii geleceğe dikkatli yaklaşmamız gerekiyor diyordu. Şimdi biraz daha sınırlayıcı, kısıtlayıcı olacaklar mı bilemiyoruz ama denge nerede olur? Şimdi talep var, dediğim gibi ekipmanlara bir ilgi var, yatırım var, enerji fiyatları bir soru işareti ama yapay zeka tarafı da güçlü. Acaba buradan bir üretkenlik artışı oluşturacak ve bu da enflasyonu düşürecek mi? Bilemiyoruz ama tabii yakın takip devam ediyor bu veriler üzerindeki. Şimdi mevcut durumda bir pozisyonlara bakalım. Piyasa çok agresif bir şekilde short tarafta. Yani ABD tahvilleriyle ilgili olarak short taraftalar ve bunun ciddi bir bölümü fiyatlandı diye düşünüyorum.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8

0: frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
7: Arttı, detayları vardı. İhracat beklentileri de yükselmiş durumda. Potansiyelimiz açısından geldiğimiz nokta, rakamlar ne anlam ifade eder?
8: Tabii ilk 8 ayda Türkiye'de 185 milyar dolar ihracat oldu. Bu anlamda geçen senenin rekorunun kırılacağı, çünkü kış fiyatları daha da yüksek fiyatlardır yaza göre. Kış ihracatı olacak. Geçen senenin ihracat rekoru kırılacak. İhracat tarafı da çok çok önemli. İhracat tarafında da biliyorsunuz bakanlığın bir 15 milyar dolar 2030'a kadar bir hedefi vardı. Bu sene inşallah 10 milyar doları aşıyoruz diyeyim.
7: Peki şimdi aslında şey de önemli, yani e-ihracatın ihracata oranına baktığımızda orada ne noktadayız küreselle biraz karşılaştırarak gidersek?
8: Tabii şimdi bizim oranımız şu anda %2 ama hedefimiz %20'lere yakın bir rakam. Evet, birazcık uzak görünüyor. Rakiplerimiz bu anlamda sadece ben Çin'i rakip olarak görüyorum. Ama bu %20'lik olan uzun vadedeki hedefe çok yaklaşılacak. Çünkü ben kurumsal şirketlerle genelde İhracat Türkiye merkezinde devamlı toplantılar yapıyoruz. Ben özellikle geçtiğimiz sene ve bu sene Türkiye'de kurumsal şirketlerin ve KOBİ'lerin İhracata çok daha ciddi yaklaştığını görüyorum. O yüzden büyüme anlamında daha hızlı yol alacağız orada.
7: Peki bu %2'lik kısmın ne kadarı KOBİ? Yani orada ölçek olarak nasıl firmalardan bahsetmemiz lazım?
8: Aslında bu %2'nin 1,5'u tamamıyla KOBİ ve hatta daha enteresanını söyleyeyim size, genç girişimci, işte beyaz yaka olarak 50 yaşından sonra ayrılmış ama çok katma değerli ürünler yapan, işte Amazon'da, Etsy'de, eBay gibi uluslararası platformlarda pozisyon alıp satan aslında en doğru ihracat kitlesi. Tabii küçük, %25'i kurumsal firmalar ama dediğim gibi buradaki en önemli detay bugüne kadar ihracata hiç girmemiş olan kitlenin bu ihracatın içinde olması.
7: Orada ama yani anladığım kadarıyla güzel bir ivme kaydedildi ama ikilerden 20'lere çıkılması hedefleniyor. Küresel ölçekte baktığımızda dijitalleşme ve e-ihracata geçiş noktasında hızımızı nasıl görürsünüz peki?
8: Ben şöyle söyleyeyim, firmalarla her görüştüğüm dönemde çok daha samimi bir yaklaşım, çok daha samimi bir yaklaşım görüyorum. Devamlı firmalar bu anlamdaki uzmanları istihdam ederek, ki bizim İhracat Türkiye Akademimizden de yolladığımız çok sayıda öğrencimiz var. Bu anlamda şirketler hızlı istihdam yapıyorlar. Burada kar zarar hesabını çok yapmıyorlar. O yüzden diyorum ki umutluyum.
7: Peki tüm bunlarla alakalı aslında rekabet koşulları da çok önemli. Çin tarafını söylediniz. Mesela o tarafın rekabetçiliği bir tek bizim için değil, küresel anlamda ne kadar zorladığını biliyoruz. Öyle ki tüm bu ticaret savaşları, ABD'nin gümrük tarifelerinin hikayesi biraz bu tarafa dayanıyor. Ama geldiğimiz noktada son diplomatik görüşmelerle birlikte işte Xi-Trump görüşmelerinin sık sık gerçekleştiğini gördük. BM tarafında da görüşmeleri olmuştu. Gelin

0: noktada ticaret tarafında anlaşmalar yapıldı. İşte belli bir ürün kapasitesinin aslında vergilendirilmesinde daha avantaj sağlanacağına dair açıklamalar geldi. Öte yandan yine Avrupa tarafıyla yapılan anlaşmalar vardı. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuzda zaten bir tanesi Çin, bir tanesi Avrupa dediğimiz bizim asıl pazarımız. Dolayısıyla bunlar ne kadarlık bir etki yaratabilir e-ticaret tarafında, genel anlamda e-ihracat tarafında, genel anlamda ihracat tarafında da?
1: Şimdi tabii burada Türkiye'yi genel olarak ele almak lazım. İhracat olarak değil sadece. Çin, Amerika 60 milyar dolarlık bir pakette anlaştı. Bir 2-3 ay daha bu nişanlılık devam edecek. Ama ben bunu ileriye dönük bir anlaşma olarak görmüyorum. Mutlaka 2027'nin ilk çeyreğinde yeni anlaşmalar birazcık askıya alınacak, yavaş gidecek. Ama Avrupa ile Amerika'nın yakınlaşması önemli, ticaret anlaşmalarının yapılması önemli. Türkiye hem ABD-Çin gerginliğinden kazanır, hem ABD-AB anlaşmalarından kazanır.
0: Bunları aslında pozitif bir avantaja çevirebilme ihtimalimiz var diyorsunuz.
1: Tabii 60 milyar dolarlık bu paket anlaşmaları bizim için bir pozitif etki yaratmadı. Ama bu anlaşma 2027'nin ilk çeyreğinde zor olacak. Bu anlamda Türkiye'ye yansıyacak pozitif olarak. AB'nin de en büyük ihracat merkezi, en büyük ihracat yaptığı yer Amerika Birleşik Devletleri. Bu doğrultuda da onlar ne kadar çok ihracat yaparlarsa bizden, Türkiye'den o kadar fazla ithalat yapmak zorundalar.
0: Peki genel anlamda birazcık da e-ihracatın bundan sonra daha iyiye gitmesi için Türkiye anlamında neler eksik ve neler belki de daha hızlandırılmalı kısmını konuşalım. Şimdi aslında birçok e-ihracat yapan firmanın, kişinin daha önce hiç bu işe girmemiş girişimciler olduğundan bahsettiniz. Biraz şunu konuşalım istiyorum. Yani bugün baktığınızda global bir pazar yerinde mağaza açmak, markalaşmanın neresinde duruyor? Yani belki biraz o tarafa gidecek yolun nasıl şekillenmesi lazım? Neler söylersiniz?
1: Aslında bugün dünyada çoğu firma sabit giderlerini indirmek için aslında tamamıyla offline'dan çekilip sadece bir online marka olma yolunda ilerliyorlar. Bugün Türkiye'deki çok önemli bazı firmalar toptan dağıtım ağlarını hem Türkiye içi hem Türkiye dışı sadece online'da yapıyorlar. Online'daki büyük toptancılara sadece mal satarak hayatlarını sürdürmeyi, daha sağlıklı sürdürmeyi düşünüyorlar. Neden? Çünkü şirketin o büyük sabit giderini indirmek için çok önemli bir geçit. E-ihracat, e-ticaret, dijitalleşme, online. Yani herkes günün sonunda yapay zekanın getirmiş olduğu etkiyle birlikte şirket personellerinin %30'unu 40'ını çıkartmak istiyorlar.
0: Peki böyle bir ortamda yapay zeka girdiğinde bundan sonrasında rekabeti belirleyecek ana unsur ne olacak e-ihracat tarafında? Ve istihdam tarafında da daha ne kadarlık bir düşüş beklersiniz? Mesela bu hani ciddi bir orandan bahsettiniz ama bu kademeli bir azalıma mı gider, ne öngörüyorsunuz o anlamda da?
1: Tabii ki kademeli olacak ama günün sonunda dijital anlamda kendine bir vizyon katan, işte yapay zekayı ve dijitalizasyonu daha iyi kullanan firmalar personel de çıkarsa devlete daha çok vergi ödeyecekler. Daha fazla içeriden alım yapacaklar. Aslında hani aracısız ticaret dediğimiz bağlamda bu firmalar yeni nesil firmalar olacak. Yani bunların Amerika'da, Avrupa'da çok örneği var.
0: Evet.
1: İşte Avrupa'da bugün istihdamda problemler yaşanıyor. İşte bu yüzden bu problemler yaşanıyor. Ne kadar çok sağlıklı yaşayan şirket olursa o ülkelerin ekonomisi için o kadar bu daha da doğru olur.
0: Peki, e-ihracat Türkiye kurucusu Mert Tanciyer, çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve hemen son konuğuma geçiyorum. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Gündoğdu bizimle birlikte. Halil Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Ece Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Şöyle bir aslında 8 aylık performansı değerlendirerek başlayalım. Emek yoğun da bir sektör. Zorlu koşullar ve zorlu aslında dönemlerden geçtiğini bildiğimiz de bir sektör ama şöyle bir 8 aya baktığımızda nereden nereye geldi görünüm?
2: Evet, genel olarak 8 ayda maalesef ihracat kanadında %2'lik bir düşüşle devam ediyoruz. Hedefimiz yıl sonunda bu düşüşü normale çevirmek. 2025'e göre Türkiye genelinde yaklaşık 970 milyon civarında bir ihracat yaptık. Bu 2025'e göre %1,5 seviyesinde bir düşüşle devam ediyor. Ama dediğim gibi yıl sonuna doğru bunun toparlanacağı inancındayız. En büyük ihracat kalemimiz ayakkabı. Ayakkabıda yaklaşık 510 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Buradaki kaybımız biraz fazla. %8 gibi bir düşüşümüz var. Sarayiye sektörü dediğimiz çanta, cüzdan ve aksesuar kısmında da yaklaşık %4'lük bir kaybımız var. 157 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Sadece alt kırılımlarda deri konfeksiyon dediğimiz deri ve kürk konfeksiyon bu sektörde bir artış söz konusu. Şu anda 2025'e göre %13 gibi bir artışla devam ediyor. Ege bölgesinde Türkiye paralelinde düşüş ve artışlarla ihracatını yapmaya devam ediyor. Yıl sonu itibariyle umudumuz bu kayıpları normale çevirmek.
0: Peki bu kayıpların telafisinin nereden geleceğini öngörüyorsunuz bundan sonraki süreçte?
2: Yani aslında tabii kayıp kısmındaki en büyük sorunlarımızın başında maliyetlerimiz geliyor. Baktığımız zaman özellikle işçilik maliyetlerinde 2022 ile bugünü karşılaştırdığımız zaman geçmişte 2022'de %40 civarında bir işçilik maliyetimiz varken ürün başına bugün bu maliyetimiz %60'ın üzerine %62 seviyelerinde seyrediyor. Buradaki en büyük sorunların başında aslında bu geliyor. Fiyatı veremediğimiz zaman, maliyetleri tutturamadığımız zaman müşteriler bizden birazcık çekilmiş durumda. Kaybın ana nedeni o. Bunu nasıl kapatacağız? Tabii ki daha fazla tanıtmamız gerekiyor sektörümüzü. Daha fazla faaliyetlerde bulunacağız. Önümüzde yapacağımız birçok faaliyetimiz var. Bu faaliyetlerle bu açığın kapanacağına inanıyoruz.
0: Şimdi birazcık da aslında döviz dönüşüm desteğinde aslında yeni bir döneme girilmesi ve bundan sonrasında bunun ne kadar katkı sağlayacağı konuşuluyor. Neler söylersiniz bu tarafa ilişkin?
2: Ya döviz dönüşüm desteği aslında emek yoğun sektörler için inanılmaz güzel bir destek. Bugüne kadar %3 bandında gidiyorduk malumunuz. Hı hı. Yarın itibariyle yeni bir uygulama başlıyor. Evet, ya yani burada emek yoğun sektörler ve katma değerli sektörlerle ilgili bir imtiyaz olacağı söyleniyor. Tabii uygulamayı tam olarak görmeden bugünden konuşmak belki çok doğru olmayabilir. Olumlu tarafları var. Bunların başında daha önce döviz dönüşüm desteği alan firmalarda döviz satın alamama gibi bir şart vardı. Bu şartta bir esneme var. Çünkü ihracatçıların birçoğu döviz kredileri kullanıyor. Birçoğu yurt dışından ham madde ithalatı yapıyor. Bu kısıtlama aslında ihracatçının önünde bir engeldi. Bu anlamda bakanlığın yaptığı bu uygulamayı biz olumlu görüyoruz. Ama emek yoğun sektörlerinin bulunduğu bu ortamda %3'lük oran bizi pek memnun etmiyor açıkçası. Kısa vadeli de olsa emek yoğun sektörlerde bu oranın çok daha yüksek olması gerekiyor. Gerçekten şu anda fiyat vermekte ciddi anlamda zorlanıyoruz. Veya verdiğimiz fiyatlardan şirketlerimiz, ihracatçılarımız para kazanamıyor durumda.
0: Peki bundan sonrasına ilişkin beklentileriniz ne yönde şekilleniyor? Yani orada teşvikler vesaire hani başka beklentileriniz var mı? Bir de şunu soracağım. Malum hani sıkıntılı bir dönemlerden de geçiyoruz piyasalar açısından. O anlamda sizin sektörde likidite yönetimi daha çok nasıl yapılıyor? Varsa söylemek istedikleriniz o tarafı da değinelim.
2: Önce destek kısmıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz malumunuz SGK prim desteğimiz var. Kişi başı 3500 lira. Şu anki maliyetlerimizde bu rakam evet destek olarak güzel bir rakam gibi görünse de yeterli değil. Tekrar aynı şeylere tekrar gibi olacak ama emek yoğun sektörlerdeki işçilik payları çok arttı. ve burada işçilik paylarının %60'ın üzerinde olduğu bir mamülün satış oranı çok da kolay olmuyor. Çok zorlanıyoruz bu anlamda. Desteklerin daha fazla artması lazım. Kısa dönemde dövizde çok fazla hareketlilik olmayacağı kanısındayız. Onun için emek yoğun sektörler için muhakkak farklı destek mekanizmalarının oluşması gerekiyor. Bunların başında döviz dönüşüm desteği vardı. Biz daha önceki beyanatlarımızda özellikle bu rakamın %7, %10 bandında olması gerektiğini, kısa vadeli de olsa bunun çok büyük bir faydası olacağı kanısındayız. Çünkü müşteri var, alıcı var aslında ama alıcıya biz fiyat tutturamıyoruz. Şimdilik elimizdeki tek argüman öncelikle fuarlarla, tanıtımlarla ürünlerimizi çok daha fazla noktaya taşımak. Bunun için de Ege Birlik olarak İtalya'nın Garda şehrinde her yıl iki defa yapılan fuara katılıyoruz. Burada milli katılım düzenliyoruz. Yaklaşık önümüzdeki Ocak ayında 45 firmamız da milli katılım olarak gideceğiz. Türkiye toplamında 90'a yakın katılımcımız olacak, firmamız olacak. Ürünlerini orada tanıtacaklar. Tabii lokasyon olarak Avrupa Birliği'ne çok yakınız. Aslında bunun avantajını daha iyi almamız gerekir. Ama son dönemde özellikle Avrupa Birliği ile Hindistan'ın yaptığı bir STA anlaşması var malumunuz.
3: Evet.
2: Bu deri mamulleri sektöründe de çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Fiyatla zaten bir şekilde mücadele edemediğimiz bir ülkeyle STA'nın olması, bütün vergilerinin sıfırlandırılması tabii bizim için büyük bir dezavantaj. Ona rağmen biz yaptığımız ürünlerimize, kalitemize inanıyoruz, güveniyoruz. Avrupalı alıcılar da bunu çok iyi biliyor. Türkiye aslında ülke imajı olarak çok iyi bir yerde. Tabii ülke imajını da düşünmemiz gerekiyor. Made in Turkey'yi çok daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Belki çok makro bir konudan bahsediyorum ama bence tanıtımın ilk ayağının bu olması gerekiyor. Bu yol üzerinden gidersek biz ürünlerimizi çok daha iyi fiyatlara, çok daha kaliteli firmalara satabiliriz diye düşünüyorum.
3: Tanıtım ayağına yeterince kaynak ayrılmıyor mu? Buradan bunu mu anlamalıyız?
2: Aslında fuar desteklerimiz fena değil. Fuar destekleriyle ilgili evet yeterince destek var. %60, %70 bandında desteklerimiz var. Ama sektörel tanıtımlarla ilgili belki bir değişiklik çok daha iyi bir tarafa götürecektir bizi. Çünkü her sektörün gereksinimleri farklı oluyor. Bu gereksinimlere uygun bir şekilde bir destek mekanizması oluşturulursa çok daha doğru işler yapılacağına inanıyoruz. Tabii sadece tanıtımla bu iş bitmiyor. Bir de bunun verimlilik kısmı var. Yani fabrikalarımızın verimli üretim yapabiliyor olması lazım. Bu anlamda da bir çalışmamız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben İzmir'de özellikle İzmir özelinde bir deri ve deri mamulleri organize sanayi bölgesinin ihtiyacını sürekli dile getiriyorum. Bu kümeleme ile çok daha doğru üretimler yapılacağına, çok daha dünya standartlarında fabrikalara kavuşacağımıza, o kümeleme ile oluşacak olan personel açığının da çok daha hızlı çözüleceğine inanıyorum ki bunun dünyada birçok örneği var. Tabii müşteri sadece artık ürüne bakmıyor. Sizin yaptığınız ürünü, kullandığınız ham maddeyi, üretim tesisinizin uygunluğuna da bakıyor. Bu anlamda emek yoğun sektörlerin böyle bir değişime de ihtiyacı var. Onun için İzmir'de biz deri mamulleri organize sanayiyi kurup çok daha verimli üretimler yapmayı planlıyoruz. Sektörle ortak hareket edip buna taşımak durumundayız. Çünkü örneklerin başında Çin geliyor. Çin bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde yaptı. Kümelenme ile aslında personel diye sürekli söylediğimiz bir şey var biliyorsunuz.
3: Evet.
2: Eğer siz böyle bir organize sanayi bölgesi kurarsanız etrafınızdaki çalışacak olan insanlar bir zaman sonra nitelikli personel haline gelirler ve bu da sizi daha verimli üretime taşır.
3: Peki şeyi sorayım, oradaki istihdamdaki problemle beraber orada hani maliyet, emek yoğun sektörlerde artmasıyla beraber bu tekstilde de böyle işte üretimin bir miktar yurt dışına kaydığını konuşuyorduk. Deri tarafında durum ne yani? Böyle riskler mesela o Ege bölgesinde öyle bir sanayi bölgesi oluşturulması halinde çözülebilecek sorunlar mıdır?
2: Aslında evet, çözülebilecek sorunlar. Çünkü dediğim gibi yani verimli üretim de maliyeti aşağı çekebilen en önemli unsur. Siz verimli bir üretim yaparsanız dünyadaki teknolojik gelişimlere ayak uydurursanız ve ona uygun bir şekilde yatırımlarınızı yaparsanız daha verimli bir üretim, daha standart bir üretim yaparsınız ve böylelikle maliyetinizi geri çekersiniz. Deri ve deri mamul

0: ülkelerinde yurt dışına tekstilde, hazır giyimde olduğu gibi bir geçiş çok fazla görülmedi açıkçası. Çünkü çok emek yoğun bir sektör. Kolay da değil bu ürünleri üretmek. Bunu taşıyıp da yurt dışında böyle bir yatırıma girecek çok fazla üyemiz yok. O anlamda biz bu işleri buralarda yapmak istiyoruz. Ama daha düzgün, daha doğru lokasyonlarda üretim yapmak istiyoruz. Dediğim gibi organize sanayi bölgesi bu anlamda bizi ileriye taşıyacaktır. Bunlarla ilgili yer arayışındayız şu anda. Umut ediyorum kısa zamanda bunu çözeriz.
1: Peki, Ege Deri ve Derim Abileri İhracatçı Birliği Başkanı Halil Gündoğdu, çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler tekrar ve bir haberimize noktalayacağız efendim 60 dakikayı. Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program araştırmacısı Basiri Tabrizi ABD ve İran tarafları arasındaki çıkmazı değerlendirdi. Tabrizi ABD ve İran görüşmelerden daha çok uzaklaşıyor ifadelerini kullandı. Detaylarla birlikte noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da Emirliklerin Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed ile bir araya geldi. Suudi devlet medyasının haberine göre ikili bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Şeyh Mansur günün erken saatlerinde Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman ile de görüştü. Ancak ABD ve İran arasındaki diplomatik çıkmaz derinleşiyor, tarafların çatışmayı bitirmeye yaklaştığına dair pek bir emare yok. Çıkmazın merkezinde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı yer alıyor, tarafların tutumlarını değiştirmeye hazır olduğuna dair çok az işaret var. Ve Katar'ın devam eden arabuluculuk çabalarına rağmen iki taraf daha kapsamlı bir anlaşmanın şartları konusunda hala birbirinden çok uzak. Tüm bunların jeopolitiğini tartışmak üzere şimdi bize katılan isim Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika kıdemli araştırmacısı Aniseh Besiri Tebrizi. Aniseh, bizimle olmanız çok güzel. Gördüğümüz bu çıkmaza rağmen bölgedeki mevcut jeopolitik durumu tartışmaya değer. Bu yüzden belki de biraz doğrudan bir soruyla başlayayım. Şu anda neye tanıklık ediyoruz? İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gördüğümüz bu durum bir müzakere tiyatrosu mu?
3: Öncelikle günaydın A1. Bunun bir tiyatro olduğunu düşünmüyorum. Bence her iki taraf da genel olarak bir anlaşma istiyor. Ancak korkarım ki iki taraf birbirlerinin pozisyonlarına yaklaşmak yerine birbirinden daha da uzaklaşıyor. Nedenlerden biri petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere yaklaşmış olması gerçeği ve bence ABD Hürmüz Boğazı'ndaki konumunun birkaç hafta hatta birkaç ay öncesine kıyasla nasıl olacağı konusunda güçlü hissediyor. Oysa nükleer konuda İran'a taviz vermesi için baskı yapıyor ki bu İran'ın ancak Hürmüz Boğazı meselesi, boğazın yeniden açılması karşılığında bazı tavizlerle kapandıktan hemen sonra tartışmak istediği bir şey. Bu yüzden iki pozisyonun eskiye göre birbirinden uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yanda önce Hürmüz Boğazı'nı tartışmak isteyen bir İran var. Diğer yanda ise önce nükleer konuyu tartışıp karara bağlamak isteyen bir ABD var. Bu da bunu görmeyi zorlaştırıyor. Yakın zamanda bir anlaşmaya varmalarını...
2: Aniseh, diyelim ki bir anlaşmaya vardılar. Yani tabii ki bu durum yıllardır devam ediyor. O mutabakat zaptını gördük, o suya düştü. Şimdi diplomasiye bir dönüş, bir nevi dönüş görüyoruz. İran tarafının büyük tavizleri olmadan bir anlaşma görebileceğimizi düşünüyor musunuz?
3: Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bence her iki tarafında bir tür uzlaşmaya varması gerekiyor. Ve bence İran tarafının kesinlikle Hürmüz Boğazı konusunda ama aynı zamanda nükleer konuda da taviz vermesi gerekiyor. Biliyoruz ki ABD tarafının talepleri İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını gerektiriyor ki bu İran için kesinlikle gündemde olan bir şey. Bu 2015'teki İran nükleer anlaşmasının da bir parçası. Fakat bence koşullar şu an çok farklı Biliyorsunuz bir de sıfır zenginleştirme meselesi var. Ayrıca genel olarak ABD'nin geçmiş anlaşma ve tartışmalara kıyasla İran'ın boyun eğmesini isteyen bir tavrı var. Ve bu da durumu çok zorlaştırıyor. Ve aksine açıkçası İran herhangi bir anlaşmaya ancak müzakerelerin ortasında hatta bir anlaşmaya

0: anlaşmanın imzalanmasının tam ortasında çatışmaya, savaşa geri dönülmeyeceğine dair bir tür güvenlik garantisi olursa yanaşacaktır. Çünkü özellikle geçtiğimiz yıl boyunca asıl gidişat bu yöndeydi.
1: Peki Anisa, bu beni aslında bir sonraki soruma, yani bu düşmanlıklara geri dönüş konusuna getiriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca bunun kuvvetle muhtemel olabileceğine dair raporlar yayımlandı. Sizce ara seçimlerden sonra iki taraf arasında düşmanlıklara geri dönüldüğünü görebilir miyiz?
0: Bu gayet mümkün. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmem. Bence bu çıkmazla birlikte bu durumun çok uzun süre sürdürülebilir olduğunu göremeyeceğiz. Ve bence her iki tarafın da kasıtsız, biliyorsunuz. Saldırılar son 2-3 aydır gördüğümüz kısasa kısas eylemlerle kontrolden çıkabilecek bir yanlış hesaplama riski de giderek artıyor. Ve bence açıkçası İran açısından hem Ekim sonundaki İsrail seçimlerine hem de ara seçimlere karşı bu bekle ve gör yaklaşımı hakim. Gerçek şu ki hesaplamalar muhtemelen seçim sonuçlarından bağımsız olarak yapılacaktır. Ancak eğer bu durum devam ederse bence her iki tarafın da Şubat ile Nisan başı arasında gördüğümüze benzer bir gerilime yol açabilecek eylemlerde bulunmak da dahil olmak üzere risk almaya daha yatkın ve meyilli olacağını düşünüyorum.

0: Berk ET Radyo. Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar Logo.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bundan böyle her çarşamba bu birbirinden yakışıklı iki beyefendiyle birlikte olacağız. Makro verileri, reel sektörü, aklınıza gelebilecek gündeme dair bütün meseleleri hep birlikte konuşacağız. Özellikle mi birbirinizi aynısı giyindiniz? Yani bu programa özel böyle bundan sonra böyle mi giyineceksiniz mesela? Gri yani, takım elbise.
2: Ya buna çalışacağız tabii.
1: Buna çalışın ama bence. Güzel bakalım. Olmuş çünkü. Çok yani, uyumlu.
2: Uyumlu mu?
1: Evet.
2: İşte bakalım böyle ne Kore, kadar tutturabilirsek.
1: Kore dolaylarından, bütçeler, Asya'dan gelmiş gibi bir haliniz var. Onlar da böyle gri takımları giyiyorlar.
2: Hadi hayırlısı bakalım ama yükselen, teşekkür
1: yükselen
2: ediyorum.
1: Yükselen değer yani. Asya yani. O yüzden ben...

0: herhalde yerinde bir tespit.
1: Her Asya, evet doğru.
0: Yani evet, yükseldi, şey. Yükseleceği kadar belki de
1: tamam,
0: ama.
1: Tamam, bir dahakine ben ceketin üstüne yeleği de giyer gelirim.
0: Yelek.
1: Çinlilerin tabii.
0: Yelek mi giyiyorlar onlar?
1: Tabii, onların geleneksel kıyafeti ceket üzerine yelek.
0: Ceket üzerine yelek
1: yelektir.
0: Bir de.
1: Çorbayı da yemeğin sonunda içerler.
0: Gerçekten çok enteresan bir milletmiş yani.
1: Yani ilk ama yani 1.4 milyar yani şimdi denecek hiçbir şey yok.
0: İstersen enteresan ya da benimse, yani benimseme.
1: Yeni normal onlar.
0: Ya aslında her şeyi değiştirecek bir durum söz konusu bu hegemonya savaşının galibi kim olacak sorusu, eğer bir tane birinden biri olacaksa durum ve de ne bileyim Asya tarafı olacaksa bütün alışkanlıklarımızın değişmesi gerekebilir. Yani dünyanın geneli genelde Batı kültürüyle yoğruldu değil mi?
1: Evet.
0: Bütün popüler kültürün çıkış noktası oralar. Düşünsenize bunların Çin'den çıktığını, çorbayı solda içtiğimizi, ne bileyim ceketlerin üzerine yelekler giydiğimizi, belki ceket makyajlar moda olur. Bak böyle şeyler olabilir yani. Enteresan bir kültürleri var çünkü baktığınız olur. Zaman. Olmaz mı Bahadır Bey?
2: Olur olur.
0: Bence siz hemen uyum sağlarsınız.
2: Niye ben?
0: Çok uyumlu bir kişi olduğunuz için. Bir de gözünüz arpacık çıkmış ondan.
2: Küçük
0: hafif çekik, hafif çekiğe doğru gitmiş yani.
2: Doğru.
0: Trende yakınsınız.
2: Şöyle bir şey var yalnız. Tamam. Biz tabii Türkiye olarak, Türkiye'nin küresel gelişmelere bakış vizyonu Batı penceresinden bakarız değil mi? Yani genellikle Avrupa'da ne oluyor? Hem siyasi hem işte ekonomik olarak hem Amerika'da ne oluyor? Ama Uzak Doğu Türkiye'de izlenen bir şey değildir. Ne sosyal anlamda, ne kültürel anlamda, ne ekonomik anlamda. Halbuki dünyadaki hikayenin yarısından çoğu artık o tarafta. Artık değil aslında, uzun zamandan beri o tarafta yazılıyor. Bizim gündemimizde, yani medya gündeminde de öyle. Kültürel hayatımızda da öyle. Asya ülkelerinin çok bence olması gerek, ağırlığı, payı olması gerekenin biraz daha altında. Hakan abi mutlaka izliyordur ama bir Japon vatandaşının gündemi, Çin vatandaşının gündemiyle bizim gündemimiz arasında hiçbir benzerlik yok.
0: Evet. Japonlar da biraz yaklaştılar bize yani son geldikleri noktada Amerika ile bir arada hareket ettiklerinden ötürü. Orası evet. Da aslında onun bir parçası haline gelmiş durumda. Yani geçmişte Almanlarla olan münasebetleri, şimdi Amerika ile olan yakın ilişkileri Japonları da biraz belki ayrıştırıyor ama Çin gerçekten uzak yani her anlamda gibi değil mi?
2: Uzak olsun.
0: Uzak mı olsun?
2: Benim için öyle kişisel.
0: Öyle demeyin ama yani şu anda birazdan konuşacağız yine Bahadır Bey'in evet. Çok güzel analizleri var. Yani Türkiye için Türk reel sektörü açısından o sektörün reel sektörün kompozisyonu açısından hakikaten Çin çok tehlikeli. Yani o anlamda konuşacağız. Ama biz daha oralara gidemeden içeride o kadar çok yoğun bir gündemimiz ve sıkıntılarımız var ki önce onlara da bir bakmak gerekiyor. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur bu fonlarla ilgili gelişmeler.
1: Evet.
0: Epeyce bir gündeme damgasını vurdu ve muhtemelen ki önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz. Son Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalarla bir kurul oluşturduğunu, devletin tüm denetim mekanizmalarının içerisine girip bu süreci yöneteceğini, hızlı bir şekilde bunu yapacağını söylediler. Ama tabii ne kadar olursa olsun bir süre daha gündemimizi meşgul edecek gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Bey süreci?
1: Bir, çok iyi yönetilmiyor. Yani git gelleri çok fazla. Birinin şöyle yapalım dediğini birisi böyle yapıyor. Bir karar açıklanıyor. Arkasından hemen o karar hayır öyle değil. Biz onları listelendirmedik ya da listeden çıkarttık gibi açıklamalar geliyor. Onun için böyle bir kurul oluşturulmasına gerek görüldü herhalde. Çünkü bir çok başlılık, koordinasyon eksikliği kendini hissettiriyor. Ya zaten bu iş daha önce de konuşmuştuk. Başından itibaren aslında MSCI endeksleriyle ilgili sıkıntıların ortaya çıkmasıyla MSCI'nin kendi dertlerini anlatması ve teknik evet. Bir takım taleplerde bulunmasıyla iyiden iyiye ortaya çıktı. Yani daha önceden bu işlerin üzerine gidileceği söylendi ama gidilmedi. Onun için belki şimdi o her boyutuyla tartışılınca bu iş insanlar da tabii son derece öfkeli. Hı-hı. Belki nitelikli yatırımcılar diyor ki yani işte biz de korunma altına alınmamız lazım. İş dünyasında bugün de işte mesela Yalova'da falan konuşuyorduk. Baktım yani aman buradan bir kuruş olursa çok ciddi problemdir bu falan diye. Dün akşam Antgiat'ın toplantısındaydık. Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin toplantısındaydık. Orada da işte bir havuz modeli önerisi vardı. Hı. Ama bu işin hazinenin üzerine, kamunun üzerine, bu işle ilgili olmayan kesimlerin üzerine kalmaması noktasında ciddi talepler vardı. Yani çok değişik bir şey var. Öfkeliler, mağdur olanlar, çok ciddi şekilde öfkeliler, her şeye tepki gösteriyorlar. Yani soru işaretleri çok fazla, SPK bazı açıklamalarda bulunuyor. Profesyoneller dahi anlamıyor. Yani ne zaman bu emirler geçerliydi, ne zaman değildi. Şunun mesela bir listelerinin yayınlanması, böyle titiz bir çalışmayla. Yani şu fonlarda mesela Antgiat'ın toplantısında bir bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamış olan, işte bu fonlarla ilgili şu anda alacakları olan birisi dedi ki, ya fonların çerçevesi neydi, içeriği neydi onu bile bilmiyoruz tam. Yani
0: bilmeden bu, mi yatırım yapılmış?
1: Sonra da değişiyor ya onlar. Yani öyle. Değişiklikler de oluyor. Yani son hali nedir? Hı hı. Mesela bu çok konuşulan Özata denizcilikle ilgili konular da öyle. Son dakika giren şeyler olduğu ifade ediliyor. Yani bazı şirketler, şunu görüyorum, işte mesela şu anda tasfiyeye uğramış olan ve hatta işte TMSF'ye devredilmiş olan şu an itibariyle bir takım şirketlerin işte son bir ayda aldığı, portföyüne kattığı bir takım hisse senetleri sırf orada olduğu için, oraya o taraftan alındığı için taban gidiyor, devam ediyor. Şimdi bu insanların mesela bir takım hisse senetleri üzerinden halka açık
2: şunu
1: şirketler
2: bunlar. Abi, aslında şirkette, yani hisse senedinin ait olduğu şirkette sorun yok. Ama şaibeli bir fonu altında bulunduğu
1: o
2: için.
1: O aldığı için, anladım. Oradan büyük problem çıkıyor ve diyor ki şimdi bankada, ya sen bir vakit önce bana bu hisse senetlerini teminat göstererek kredi aldın. Hı hı. Ama şimdi, o zaman 5 liraydı. Şimdi seninki 2 lira oldu. Sen bu aradaki farkı kapa. Kapamazsan krediyi kapa. Hı. Yani böyle çok ciddi sıkıntılar var. Büyük bir likitte problem var. Yani Merkez Bankası'nın o 17 Eylül'de attığı adımlar, işte belli konularda yani bir ilk nefeslenme olarak bir işlere yaradı. Ama işte Sayın Şimşek'in de geçenlerde zannediyorum bunun farkında olarak o açıklamayı yaptı. Likitte sorunlu, piyasanın evet. ihtiyacı olan likitteyi sağlayacak önlemleri alacağız dedi. Ama sanki benim gördüğüm hemen buna ihtiyaç var gibi. Hı hı. Çünkü bazı şirketler temerrüde düşme durumunda. Bir ikisi de düştü zaten. Yani bunda çok da fazla konuşulmuyor ama onları da biliyoruz.
0: Peki bu
1: itibariyle.
0: Özellikle kredi teminatı olarak gösteren ve kredilerinde bu yüzden sıkıntı yaşayan ne kadar şirket vardır acaba? Var mı hiç bir bilginiz?
1: Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama bunların bir araya geldiklerini ve bunu Cevdet Yılmaz zaten şimdi fondan başkanı, sorumlu evet. oldu. Ona iletildiğini, Hazine Maliye Bakanı'na iletildiğini, sürekli bu yönde bir takım taleplerde bulunduklarını, bu konunun üzerine gidilmesini istediklerini biliyorum. Hı hı. Bir yani nasıl olması gerektiğine ilişkinde bir takım önerileri de var. Yani işte bu, yani öncelikle bir kere likiditenin bir kısmının da buralara verilmesi gerektiğini, çünkü bunları kapatacak para olmadığını ifade ediyorlar. Gerçekten de bakın, ben bakıyorum sadece bu şirketler açısından değil, insanlarda da, yani şimdi ismini vermekte şey yok, hiç alakası yok ama memleketin en önemli işte bayrak taşıyıcı markasının hisse senetlerini de alabildiğine satıyor insanlar. Evet. Çünkü likiditeye ihtiyaçları var. Aynen. Savunma sanayi, Türkiye'nin en büyük şirketini alabildiğine satıyor, ihtiyacı var. Gidiyor BES'teki fonlarını bozuyor. Yani 7 milyar lira BEFAS'tan çıkış var değil mi? Oradaki BES fonlarından çıkış var. Otomotiv piyasasını ikinci eli darma duman etti. Çünkü millet şey etmek için, oradaki borcunu kapatabilmek için bu sefer o ikinci el otomobil piyasasında sürekli satış üzerine Yani o parayı toparlamaya çalışıyor insanlar. Evet. Yani likitte meselesini burada daha doğru yönetmek gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Ve tabii ki sonraki dönemler için herhalde bundan bir ders çıkarmak gerekiyor. Ve bunu bir şekilde yani bu kadar kredili işlem yapılmasının filan da önüne geçmek lazım gibi bir başka boyutu var. Evet. Bir şey daha söyleyeyim tabii, bırakayım tabii, isterseniz.
0: Tabii,
1: bir de benim gördüğüm mesela bir fonda 25 bin yatırımcı. Bu 25 bin yatırımcının o fonun ortalama portföy tutarı nedir diye baktığınız zaman 100 bin liranın altında. Bir başka yatı şey, işte buna birine bir diyelim, birine iki diyelim benzesin diye. 48 bin yatırımcılı bir şey, fon. 48 bin yatırımcısı var. Ortalama portföy büyüklüğü 110 bin lira. 110 bin lira. Yani demek ki yani bunların içinde mutlaka milyonlarla da yatırım yapanlar var. Ama bu kadar insana böldüğünüzde hani 30-40 bin liralarla, 50 bin liralarla bu işe girildiğini gösteren bir yapı var. Yani herkesin de nitelikli yatırımcı, kardeşim bir kumar oynadılar, kaybettiler denecek bir pozisyonun da olmadığı da daha fazla ortaya çıkıyor. Gerçekten bu işin hani çok fazla tarafı var gördüğüm kadarıyla. Hani hem küçük yatırımcı mağdur olarak gerçekten görülebilecek önemli bir kesim var. Hem baktığınız zaman ya biz bu memleketin yatırımcısıyız. Bu fırsat vardı. Biz de girdik yaptık bu işi. Yani hiç kimse hiçbir ses çıkarmadı. Ne yapalım yani, biz de kazançlarımızı enflasyona karşı korumayalım mı? Bu imkan varsa biz de bundan yararlanmak istiyoruz diyenler var. Yani tabii ki bu işi tırnak içinde bir şekilde tezgahlayanlar var. Ama onun etrafında da çok değişik halkalar var. Yani hepsini bir anda nasıl olsa bunların hepsi böyledir falan diye değerlendirmek çok hakkaniyetli sonuçlara götürmeyebilir. Sonuçta oradaki işlemlerden devlet de yani hazine de stopajını aldı. Değil mi? Yani o da aslında o havuzun içinde olması gerekir bu anlamda. Yani hazineye hiçbir şey gelmesin. Gelmesin de hazine zaten buradan bu işlemlerden bir sürü stopaj aldı. Onlara nasıl müsaade ettik? Yani kurumlarımızın hiç mi suçu yok bu konuda? Yani hala sofistike, hala karmaşık, hala can yakıcı, hala üzücü ve son derecede büyük bir tehlike var. O büyük tehlikede MSCI bütün bunlara rağmen, o isteklerin önemli bir kısmı karşılanmış olmasına rağmen önümüzde bir ay var. Kasım başında toplanacak ve diyecek ki, yani toplanacak derken sonuçta bir karar verecek, bir değerlendirme yapacak. Ve diyecek ki ya arkadaş, ben seni belki emerging market'ta tutuyorum ya da ya yaptıkların bana yeterli gelmedi. Bunlar anlamlı işler değil. Sizi frontier markete alıyorum diyecek ve 1.8 trilyonluk bir piyasadan bizi 200 milyar liralık bir piyasaya getirecek. Eğer bu bir ay içerisinde işlerimizi doğru düzgün yapmasak, bunun sadece yansıması frontier market bilmem işte borsada yeni satış dalgaları filan da kalmaz. Yani dış borç konusunda çok büyük problemler açar önümüze. Türkiye'nin de buna hiçbir şekilde tahammülü yok. Onun için ben daha hızlanacağını düşünüyorum bu işin. Hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması gerekiyor. Yani Türkiye'nin dünyayla dış borca, dış tasarruflara ihtiyacı olan Türkiye'nin dünyayla ilişkilerinin belli bir seviyede sürebilmesi, en azından mevcut seviyesini koruyabilmesi için çok hızlı bir çözüm yoluna gidilmesi, şeffaflığında artması gerekiyor. Zannediyorum son dönemde atılan adımlar, ortaya çıkan sıkıntılar, siyaseti de ilgilendiren, onunla da iltisaklı, siyasetle de iltisaklı işlerin ortaya çıkması biraz da bu çaba ya da bu ihtiyacın da bir ürünü olarak değerlendiriyorum. Ama bunları bir yerde koordine edip bir çerçeveye oturtmak lazım. Artık sakinleşmek de lazım. Belki o 1 Ekim'de endekslerden bu kağıtların mesela BIST 100'den 27 tanesi çıkacak.
0: Evet, yarın endeks değişecekleri
1: evet, var. Değişecek. Oradan sonra biraz bu işler biraz daha toparlanabilir. O fırsatı da iyi değerlendirmek lazım.
2: Ya bir soru sorabilir miyim? Yani
0: tabii ki.
2: Bilmediğim için sizlere soruyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilmediğim bir şey soracağım. Bu son 15 gündür yapılan fonlara yönelik tartışmalarda hiç gündeme geliyor mu Türkiye'de halka arz edilen şirketlerin niteliksizliği ve son dönemde halka arz sayısındaki patlama?
1: Evet, geliyor.
0: Evet, elbette ki.
1: Hatta soruşturma açıldı.
2: Ben pek denk gelmiyorum. Tabii ki en önemli sorun bu değil yani yaşadığımız sorunları
1: yok, mevcut, çok haklısın bunu krizin, sormakta.
2: En önemli sebeplerden biri bu değil ama zemin hazırlayan faktörlerden biri de bu. Gerçekten kötülemek amacıyla söylemiyorum herhangi bir şirketi ama normal şartlarda binlerce kişinin önüne çıksa ben böyle böyle bir şirketim, bana ortak olun dese kimsenin 1.000 lira bile verip hisse senedini almayacağı şirketlerin saçma fiyatlarla, saçma düzeylerde yatırımcılarla buluştuğu bir ortam da var maalesef evet. Son birkaç yılda. O yüzden Türkiye'de bu halka arz sisteminin de değişmesi gerektiğini inanıyorum. Her ne kadar bu konuda çok detaylı bir bilgim, uzmanlığım olmasa bile hakikaten denir ya yani 10 para etmeyecek şirketlerin halka arz edildiği ve mağduriyet yaratıldığı bir ortamda var.
0: Bugün BIST 100'de yani müthiş bir değer kaybı gördük. Evet. Ve bunun içerisinde sizin bahsettiğiniz halka arzlardan oluşan BIST halka arz endeksinde de gördüğümüz Eylül içerisinde yüzde yani bu son gelişmelerle birlikte %50'ye yakın bir kayıp oldu. Yani çok normal olarak orası ciddi şekilde kaybetti. Ama tabii asıl borsa yatırımcısı dediniz ya birçok halkalar var. O halkalardan bir tanesi de hiç bu konudan alakasız borsa yatırımcısı evet, olan kesim.
1: Doğru.
0: Nihayetinde borsada ayı piyasasına girdik. Yani ciddi evet, birçok hisselerde çok kuvvetli bankalarımızda tabanlar gördük ve dolayısıyla onların yatağı işte Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinden tutun da en güçlü bu dönemde üstelik petrol fiyatlarının geldiği noktada çok ciddi nemalanan şirketlerimiz dahi çok ciddi değerlerinden kayıp yaşadılar. Tabii süreç ne kadar hızlı olursa bizim borsamızın hak ettiği o frontier yer falan değil.
1: Tabii kesinlikle
0: yani,
1: değil.
0: Yani MSCI ne derse desin o buradaki kesinlikle anomaliye değil, istinaden bunu yapıyor ama bu bizim hak ettiğimiz bir durum olmayacak. Çünkü Türkiye'nin maalesef ki birçok başka nedenlerden ötürü değerinin çok altında olan, sizlerle de konuşuyoruz, reel sektörün çok içindesiniz, çok kuvvetli şirketlerimiz var.
1: Doğru.
0: Ve onların hiçbiri aslında bugün bu seviyelerde olmayı hak etmiyor. Dediğiniz gibi yeter ki bu süreci hızlı bir şekilde düzeltelim ve bir daha bu yönetimsel zafiyetleri, arsa hataları yapmayalım. Hı hı. Yoksa bizim borsamız yani geçmişini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok uzun yıllara dayanan ve birçok emekle bugüne gelmiş bir piyasa. Ha, tamam Avrupa ile Amerika ile karşılaştırdığımızda hala derinlik konusunda belki gerideyiz ama bu kadarını da ben şahsen hak ettiğimizi düşünmüyorum. İnşallah hızlı bir şekilde ilgili kurum ve kuruluşlar ne yapılması gerekiyorsa yapar. Tabii mağdurların da adil bir şekilde hakkını koruyarak.
1: Evet.
0: Tabii biz bütün bunları konuşurken aslında ben çarşambaları çok seviyorum. Çünkü biz reel sektör konuşabiliyoruz burada. Özellikle Bader Bey ve Hakan Bey ile artık bundan sonra her çarşamba bu ikiliyle beraberiz ve bol bol konuşacağımızı düşünüyorum. Ne konuşuyorduk? Biz erken sanayisizleşmeden bahsediyorduk. Yüksek maliyetlerden bahsediyorduk. Ve onları bir süre bir kenara bırakmak durumunda kaldık. Gündem çok daha sıcak ve önemli başlıklarla dolduğu için ama o sorunlarımız yerli yerinde duruyor. Şimdi tabii bunun bazı makro yansımalarından da bahsediyor uzmanlar. Belki bir pozitif tırnak içinde etki enflasyon üzerinden talep kaynaklı bir geri çekilme olabilir. Ama aynı zamanda büyüme performansına da negatif etki etmesi noktasında. Zaten iş piyasada bir süredir bu sıkıntıyı görüyoruz. Sanayi şirketlerimizin performansını görüyoruz. Acaba hali hazırda geldiğimiz noktada tablo nasıl? Ona bir geri dönelim. Reel sektör bunların dışında hala hangi sorunlarla yüz yüze? Merkez Bankası'nın faiz indirimleri gelirse, ki gelme ihtimali hala her şeye rağmen ve hatta biraz daha fazla gündemde, acaba bir miktar soluklanabilir mi? Neler söylersiniz Bader Beyciğim?
2: Son sorunuzdan başlayayım. Tabii ki soluklanır. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde atacağı her adım reel sektörümüz için

0: Hem işte üniversitede hem Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde sürekli iş dünyasından gelen talep, faizler düşük olduğu dönemlerde bile, enflasyonun düşük olduğu dönemlerde bile hep finansman sıkıntısıdır, finansman maliyetlerinin yüksekliğidir. Fakat son dönemde hakikaten o kadar dayanılmaz hale geldi ki faiz indirimleri, olası faiz indirimleri piyasanın canlanması değil, zor durumdaki sanayi işletmelerimizin hayatta kalması açısından kritik bir faktöre dönüştü. Türkiye, şunu da kabul etmek lazım. Gündemimiz sürekli değişiyor. Bakın bir ay önce, bir ay da değil bu ayın başında orta vadeli programı konuşarak başladık. Gündem birkaç kez değişti ama son 15 gündür de bu fon olaylarını konuşuyoruz ve sadece fonlardaki fon zedeler diyelim, işte 450 bin vatandaşımız, parasını kaybedenlerin yaşadığı sıkıntıları bir tarafa koyalım. Bir de gerçekten işlerini iyi yapan ya da mali performansı çok da kötü olmayan güzel şirketlerimizin hisselerinde de ciddi fiyat kayıpları yaşanıyor, fiyat düşüşleri yaşanıyor ve onlara yatırım yapan insanların da getirilerinde büyük düşüşler var, büyük zararlarla karşı karşıya kalan yatırımcılar da var. Dolayısıyla şu yaşadığımız sorunların hızlı çözümü bir taraftan tabii işlerin yoluna girmesi açısından önemli, bir taraftan da insanların psikolojisi, toplumsal toplumsal güven, toplumun ekonomiye güveni, toplumun ekonomi beklentilerinin iyileşmesi açısından da önemli bir faktör diye düşünüyorum. Geçen hafta tüketici güveni endeksi açıklandı, biliyorsunuz. Tüketici güven endeksi yanlış hatırlamıyorsam 91.9 geldi. 1.1 puan artışla ve 2018'den bu yana en yüksek tüketici güveni endeksi rakamıyla karşı karşıyayız. Tabii burada sorun şu, şimdi insanlar bu kadar her yerde sorunlar yaşanırken tüketici güven endeksi nasıl bu kadar yükseliyor böyle bir ortamda fon krizi varken diye düşünmüş olanlar vardır. Hatta bu yüzden TÜİK'e eleştiri getirmiş olanlar da vardır ama TÜİK'e eleştiri getirecek bir durum yok ortada. Çünkü tüketici güven endeksinin 91.9 olarak açıklandığı dönemde henüz fon krizi patlamamıştı.
1: Aynı şey ekonomik güven endeksi için de geçerli mi? Tabii. Çünkü bugün onu da aldık ve orada da %0,7'lik bir artış var. 101,3 seviyesini görüyoruz ve 2023'ten bu yana en yüksek seviye.
0: Doğru ama ekonomik güven endeksi de biliyorsunuz tüketici güveni, reel sektör güveni, perakende hizmet ve inşaat güven endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanıyor. Bütün endeksler arasında bu ay olumlu performans gösteren 1.1 puanla tüketici güven endeksi birinci sırada. Sonra da reel sektör güven endeksi. Bunlar olumlu katkı yaptılar. O yüzden ekonomik güven endeksi de yukarı geldi. Ama tüketici güven endeksindeki yükselişin temelinde de gelecek 12 ayda tüketim yapma, dayanıklı tüketim malı alma niyetindeki artış var. Onda da gelecek 12 ayda biliyorsun 4-6 endeks var ya, evet. Hakan abi, tüketici güveninin altında. Dördüncüsü, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı almayı düşünüyor musunuz? Tüketim yapmayı düşünüyor musunuz sorusu. Bu Türkiye, yani verilerin açıklanmaya başladığı 2012 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.
1: Allah Allah.
0: Çok ilginç değil mi? özellikle bunu yukarı çeken faktör de otomobil satın alma niyeti. Felaket derecede yükselmiş durumda. Bu da muhtemelen Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz indirimi yapacağı beklentisinden ve piyasa faizlerinde düşeceği beklentisinden kaynaklanıyor olabilir.
1: Valla şimdi Hakan Bey'in söylediği şey, ikinci el otomobil pazarındaki hikaye aklıma geldi. Satıcısı da var, alıcısı da var. Pazar hareketlenecek o zaman. Onu mu anlıyoruz buradan biraz?
0: Yani en azından insanlarda böyle bir niyet var. Eğer endeks doğru bir ölçüm işaret ediyorsa.
1: Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bugünün gündeminde bir haber. Brüksel'de birçok toplantılar var. Avrupa Komisyonu aday ülkelere AB üyeliğinden önce tek pazara kademeli erişim imkanı sunmayı değerlendiriyormuş. Ama burada asıl mesele ya da asıl dikkat çekici olan bunun hangi koşullara bağlı olacağı ve birçok yorumlarda hani Türkiye için zorlu bir süreç olabilir mi? Yani zaten bu Avrupa Birliği konuşuyoruz burada da, yani birçok yeni düzenleme, işte birçok tarifeler vesaire, işte Made in Europe hikayesi. Tabii. Bunun Türkiye açısından, Türk sanayicisi açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu, ama bir adım daha ileriye

0: geçip bu AB düzenlemelerine uyumu dikkate alarak ticareti de yönlendirecekmiş gibi bir duruşu var. Yani Türkiye AB olmadan ya da buradaki ticaret olmadan ne yapar şimdi? Evet, oranlar biraz azaldı, başka yeni pazarlar buluyoruz vesaire, ama o tarafta da işler sanki biraz daha zorlaşıyormuş gibi. Bugünün gündeminden şimdi dikkatimi çekti, size de sorayım dedim, bilmiyorum takip ettiniz.
1: Yani şey de çok açık. Yani bütün bu süreç ister istemez bir kere yeni standartlar getiriyor. Hı hı. Yani hala Avrupa'da özellikle standartlar konusunda önemli adımlar var. Standartlar meselesini Avrupa Birliği bir tür rekabet aracı olarak da, yani rekabeti düzenleme aracı olarak da kullanmaya çalışıyor. Hı hı. Tabii bunun ana şeyi gene Çin. Yani oraya tabii dönük olarak bütün bunlar ele alınıyor ama dış ticaretinin %60'ından fazlası hala Batı ülkeleriyle olan Türkiye açısından bu çok kritik bir konu. Ve bunun içerisinde de Avrupa Birliği'nin büyük bir şeyi var, payı var. Yani şimdi Hindistan'la da bir şeye girdiler. 1 Ocak'tan itibaren bu iş hakikaten Türkiye'de pek çok sektörü de etkileyecek gibi görünüyor. Yani tekstilde, başka alanları da etkileyecek gibi görünüyor. Ama bir yandan da Avrupalıların, yani Avrupalılarla bu konuları konuşan, ne yapabiliriz diye bakan büyük şirketlerimizin temsilcilerinden aldığımız bildirimler, ya Avrupa'nın da aslında öyle Hindistan'a da birdenbire her şeyi açmakta filan derdinin olmadığı, aslında biraz Hindistan'a bir şeyler de satmak peşinde olduğu. Onun için standartlar meselesinde Hindistan'ın zorlanacağı şeyleri var, yaklaşımları var. Tabii
0: peki
1: her
0: bu
1: konuda olmaz.
0: Uyumu da istiyorsa Hindistan'la bunu nasıl yapacak? Hani Türkiye biraz daha yakın bu anlamda baktığımızda, Hindistan'ın hiç alakası yok.
1: Tabii,
0: AB kriterlerine uyumdan bahsediyorsak
1: işte
0: eğer.
1: Bir boyutu standartlar, ama öbür boyutunda biz de, Hindistan da, başkaları da maalesef orada bayağı bir Avrupa'nın iki dudağı arasında kalan bir çerçeve olur. Çünkü zaten biz de özellikle Kıbrıs üzerinden başlayarak, yani ne zaman Avrupalı üst düzey yetkililerle bir araya gelsek, iş işte bu şey de olsa ki bu galiba toplantıda Kuzey Renvesfalya Başbakanı vizeyle ilgili ya oralara bakacağız edeceğiz falan gibi bir takım böyle olumlu mesajlar vermiş, ama yani biz bunu konuştuğumuz zaman İki şey söylüyorlar. Diyorlar ki bir, zaten her 10 Schengen vizesinden bir tanesi Türkiye'ye veriliyor. Ama tabii ki bu da çok sayısal bir kavram. Hani nominal bir şey. Zaten siz 3 aylık, 1 aylık, 10 günlük falan verdiğiniz zaman ister istemez bu sayı kendiliğinden artıyor.
0: Bir de kaç ülkeye Schengen veriyorlar ki zaten yani?
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Türkiye'den başka kime vize, Schengen vizesi, yani kaç tane ülkeye uyguluyorlar baktığınız zaman?
1: Yani uyguladıklarının hepsinin içine baksanız gene Türkiye zaten bir yer alıyor. Bir de sayı da yani çok kısa süreli verildiği için zaten sayı da çok artıyor.
0: Güzel para kazanıyorlar işte, bence buradan baktığınız zaman.
1: Doğru. Bazen işte şirketleri, bu konuyla ilgili şirketleri suçluyorlar. Bu işleri doğru yürütemiyorlar falan diye. Ama bir yerde artık bir noktaya gelip de konuşmalar, ya o da olamaz, bunun üstesinden gelinemez mi falan diye. Ya sizin de Kıbrıs'ta bir çöp çekmeniz lazım noktasına geliyor. Yani onun için siyasi mesele, ekonomik mesele, her ikisi birden şu anda dünyanın en büyük ithalatçısı olan Avrupa Birliği'nin, ki %22'dir dünya ithalatı içindeki payı, Amerika'nın %14 civarında, Çin'in 7,5, bizim 1,3 filan, hani böyle baktığınız zaman en büyük orası. Yani Hindistan 2,5 mesela baktığınız zaman. Bu gücünü de kendini korumak için bir şekilde bunların hepsini peyderpey, bazen böyle gördüğümüz gibi işte belli çerçeveler içerisinde sunacaklar. Bu şu ya da bu biçim altında olabilir, evet. Ama Avrupa kendini korumakla kendisini yükümlü hissediyor şu sırada. Evet, geçenlerde Lizbon'da Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu'nun toplantısı vardı. Oradakilerin de hemen hemen hepsinin şeyi bu yöndeydi. Mesela

0: bu BYD Macaristan'a gidiyor ya, Macaristan'daki üyeye diğer üyelerin hemen hemen tamamı ya bu BYD yatırımının da ne işi var kardeşim? Yani işte iyi mi bu iş filan, hani Macaristan tarafı seviniyor bu işe ama diğerlerinin hepsi bir şekilde tepki duyuyorlar. Yani ama ne yapacaklarını da tam bilemiyorlar. Sadece hasarı daha aşağıda tutmaya çalışıyorlar. Hasarın derinleşmemesine çalışıyorlar. Fransa'da, Almanya'da özellikle bu rekabetten müthiş etkilenmiş vaziyette. Yani Çin gidiyor. Şimdi dediler ki onlara, valla senin işte yeşil mutabakata uygun değil, karbon emisyonlarına uygun değil senin üretimlerin deyip %49-50 neyse şeyi koydular, vergi koydular. Bu sefer de Çin gitti, Avrupa'daki bütün yedek parça sanayini, tedarik sanayini satın almaya başladı. Böylelikle de bizzat Avrupa otomotiv endüstrisinde strateji belirleyen bir konuma doğru geldi. Bundan sonraki şey ne olacak? Yani konuşulan konu orada da konuşuldu. Acaba sermaye kısıtları mı getirmek? Yani Amerika'nın bazı teknoloji işlerinde yaptığı gibi böyle korunması gereken, çöktüğü, artık çökmekte olduğu çok bariz olan sektörlere bir takım sermaye kısıtları getirip Çin'e bunu alamazsın, şunu alamazsın mı demek? O zaman da şu tartışma ortaya çıkıyor ki bu artık Avrupa'nın üzerinde oturduğu düşünülen, Avrupa'nın temel kurallarını, paradigmasını, yani zihni çatısını oluşturduğu düşünülen serbest piyasa ekonomisinin de sonu demek. Bu da ciddi şekilde tartışılır bir hale gelmiş vaziyette. Yani Avrupa deniyor, her yolla deneyecek. Yeni şeyler de duyacağız. Made in EU bir alanıydı. Şimdi tek pazar şeyi kanalına sokmaya çalışıyor.
1: Aslında yani mevcut düzen sadece Avrupa açısından değil, bütün dünya açısından, Amerika ve Çin arasında başlayan bu yarış ve egemonya mücadelesiyle birlikte her yere sirayet etti. Evet. Yani işin içerisine sadece ekonomik yani alışverişi belirleyen unsurların içerisine jeopolitika, siyaset, bütün bu unsurlar girdi. Geçmişte de vardı ama bugün daha gözle görünür oldu ve muhtemelen daha fazlası da gelecek diye konuşabiliriz. Sizin de görüşlerinizi alacağım ama müsaadenizle bir reklam arasına gidelim önce. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Alright, yeah, it's your boy Fady, and Hante, and Rebel Crew, listen out.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Türkiye-Avrupa konusunu konuşuyorduk. Entegrasyon, ya biz gümrük birliğini yenileyelim mi, başka bir şey mi bulalım falan diye konuşurken bu entegrasyon meselesi önümüze bir set olarak yeni dönemde tekrar çıkıyormuş gibi. Akap Bey dedi ki hani bunu Avrupa bir ortak ses bulana kadar deneyecek farklı biçimlerde, ama o süreç bize hiç de negatif yansımayacak gibi. Zaten mevcut tablo çok parlak değil.
2: Pozitif yansımayacak gibi mi demek istediniz? Negatif yansımayacak gibi.
1: Pozitif yansımayacak tabii ki, yanlış söyledim.
3: Olumlu olma ihtimali zaten ne kadar.
1: Anlamışsınızdır siz diye düşünüyorum. Bazen dilim sürçüyor. İzleyicilerimiz de bence anlamıştır. Çok özür dilerim. Evet.
2: Ya şimdi Avrupa Birliği tarafından bakınca mantıklı işler yapıyorlar aslına bakarsanız, kendi çıkarlarını korumak adına. Şimdi Hindistan konuşuldu reklamdan önce. Sadece Hindistan değil, Avrupa Birliği son 6 ayda Hindistan'la birlikte bir Kanada atılımı var.
1: Evet.
2: Mercosur STA'sı var Avrupa Birliği'nin. Bir de Avustralya var. 4 taraf, yani 4 ekonomik blokla. Yakınlaşma çabalarını görüyorsun. ABD tarafından pek çok ülkeye gümrük vergileri artırılınca dünyanın geri kalanındaki ülkelerde safları sıklaştırmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği'nin yaptığı da bu. Zaten Avrupa Birliği dış ticaret açısından büyük ekonomik bloklar arasında en zayıf olanı. Performans açısından en zayıf olanı. Büyüklük açısından değil. Büyük bir yapı, yani ihracat büyük, ithalat büyük. Ama büyüme potansiyeli açısından, yeni teknolojiler geliştirip bunları ihraç etme performansı açısından ABD ve Çin'le kıyasla en zayıf olanı üç taraf arasında. Dolayısıyla kendi çıkarları açısından baktığımızda mantıklı. Ama Türkiye'nin bu pozisyonda, bu çerçevedeki pozisyon ne? Ve Türkiye tarafı kendi çıkarlarını korumak için neler yapabilir, neler yapmalı konusunda bence daha bir proaktif olmalıyız. İkincisi de daha cesur olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de 30 yıldır bizim şeyimiz devam ediyor. Gümrük birliğimiz devam ediyor. Ve daha ileriye taşınmasına yönelik de en az 12-13 yıldır tartışmalar yapılıyor. Hem Türkiye tarafından hem işte Avrupa Birliği tarafında görüşmeler, gümrük birliğinin güncellenmesi ya da kapsamının genişletilmesi konusunda toplantılar devam ediyor. Fakat henüz değil, işte 12-13 yıldır da fiili bir adım görmüyoruz bu tarafta. Ama dünyanın geri kalanında bu safları sıklaştırma işleri de devam ediyorken Türkiye, bunu daha önce de dile getirdim bu programda, Türkiye kendini gümrük birliğiyle sınırlandırılmış hissetmemesi gereken bir ülke. Bizim Avrupa Birliği ile ticari olarak gümrük birliği bizim Avrupa Birliği ile ticaretimizde olmazsa olmaz tek seçeneğimiz gibi bir algıya sahip olmamamız gerekir. Çünkü pek çok yan etkisinde hissediyoruz. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama Avrupa Birliği Brezilya ile, Mercosur ile, işte Hindistan'da bir STA yaptığında bu ülkeler Türkiye ile yapmak zorunda değil. İsterlerse 80 yıl boyunca hiç yapmazlar ve Türkiye'nin bunları anlaşma yapmaya zorlama yetkisi de yok. Ve mevcut düzenlemeler, şu son bir yılda yaşanan gelişmeler, işte Made in Europe, sınırda karbon düzenlemesi vesaire işlerin büyük kısmı, tabii bizim de Türkiye olarak eksiklerimiz var, onu da bir kenarda tutalım. Ama bunlar Türkiye aleyhine işliyorken, Türkiye ille de ben burada bu yolda kalmaya şeyim, devam edeceğim, ille de gümrük birliği, ille de gümrük birliği diye ısrar etmemesi gereken bir ülke. Eksiklerimiz olmasına rağmen biz sanayinin her dalında gayet de nitelikli ürünler üreten ve bunu da dünyanın bütün ülkelerine satabilen bir ülkeyiz. O yüzden Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz zararlıdır demiyorum, yanlış anlaşılmasın, bundan çıkalım da demiyorum, ama bunun tek seçenek olmadığını her zaman cebimizde tutmamız gerekiyor. Bunun yerine, Avrupa Birliği ile gümrük birliği yerine, eğer bu kapsam genişletilmiyorsa 12-13 yıldır görüşmelere rağmen, tercihli ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması dahil her seçeneğimizin masada olması gerekir. Bizim de Hindistan'da, bizim de Kanada'yla, bizim de diğer ülkelerle kolaylıkla yeni ticaret anlaşmalarını, müzakerelerini yapıyor olmamız gerekir. Evet, Türkiye'nin ihracatında da ithalatında da hala Avrupa'nın payı yarı yarıya diyelim yaklaşık olarak. Ve ihracatlarımızın pek çoğunun aklına gelen ilk destinasyon ihracat yaparken Almanya, Fransa başta gelir. Irak bir zamanlar öyleydi. Hala da öyle gerçi. Ama biz Avrupa Birliği pazarına temayülü olan bir toplumuz. Yani şey anlamında, ihracat camiası anlamında. Ve hem ilişkilerimiz gayet güzel ticari anlamda, hem de iki taraf birbirinin nasıl ticaret yaptığını bilen taraflar. Gümrük Birliği bu anlamda çok güçlendirdi bizim sanayi kaslarımızı ve ihracatçı kaslarımızı. Ama başka ülkelerle ticaret yapma konusunda mevcut çerçeve bizi sınırlıyorsa, bununla kendimizi hapsetmememiz gerekiyor daha fazla diye düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz? Var yani, mı öyle bir seçeneğimiz ya da ne kadar hızlı o performansı kere, elde edebiliriz diğer pazarlarda?
3: Yani bir kere bu proaktif olma meselesi önemli. Yani ne olursa olsun önemli. Yani gücümüz nedir, ne değildir? Elbette bir takım gücümüz var ama hani Made in Europe süreci özellikle bu hızlandırıcı yasasıyla beraber, sonuçta kamu alımları direktifiyle beraber, değil mi? Bütün bunlara mesela Polonya'dan bizimkileri koymadılar şeye, ihale sürecine. Biz de çünkü onları koymuyoruz. Yani böyle bir takım bu işin karşılıklı gelişen tarafları da var. Yani Gümrük Birliği de çok doğru söylüyor Bader. Yani işte 77 oldu galiba Avrupa Birliği'nin imzaladığı, belki 77'yi de aştı STA'sı. Bizim bunların ancak 24-25'iyle STA imzalayabildik. Diğerlerinden eğer, yani bizimkiler de yapıyorlar tabii, işte Hindistan'a bir şey koyuyor, öbürüne bir şey koyuyor filan. Zorlaştırmaya çalışıyorlar buralardan ithalatı ama valla bu hem bir karmaşa yaratıyor, hem sonuçta iş yapma açısından böyle çok normal bir yol değil. Onun için Türk dış politikasının gerçekten burada Türk şirketlerini, Türk sanayini koruyacak bir havada gelişmesinde büyük yarar var. Yani biz ne zaman buralarla ticari bağlantılarımızı kuvvetlendirmek üzere politikayı, dış politikayı da kullanırsak, o zaman başarılı olduğumuzu görüyoruz. Yok işte bir takım çekişmeler içinde kalırsak, ya onlar da bizden bunu istiyor, biz de bunu yapmayız. O zaman vallahi bu süreçte şimdi Avrupa köşeye sıkışmış kedi gibi. Ben öyle görüyorum. Yani kolay değil. Karar da alamıyor. Karar süreçleri de son derece zor. Onun için bu süreç içerisinde mesela bizim e-ticaretçiler, e-ihracatçılar gittiler Avrupa Komisyonu'yla bu konuyla ilgili üyeyle görüştüler. Çünkü Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı yaptığı bütün yaptırımlar, e-ticarette kapıyı kapama ihtiyacı, ki orayı da darmaduman etmiş vaziyette Çinli e-ticaret şirketleri, e-ticaret platformları, bu sefer de ama aynı şeyi Türkiye'ye de yapmaya başladılar. Şimdi bizimkiler de anlatmaya çalışıyor. Ya işte tamam, biz sizin Çin'e karşı bunu yapmaya çalıştığınızı görüyoruz ama biz de burada bu işin hani eski deyimle okkanın altına biz de gidiyoruz. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Doğru. Şimdi mesela bir takım ilerlemeler ufak ufak kaydediliyor. Yani bu görüşmeleri yapmak, bu diyaloğu sürdürmek, ya zaten Avrupa'da böyle yapar diye bırakmamak. Yani o işin bir tarafı, Avrupa pek çok şey deneyecek ama bizim de kendi haklarımızı ve ticaretimizi geliştirmeyi sürekli savunmamız lazım. Aslında bir parça şey de var, yani bugünkü ucuz döviz de, Hindistan'ın da diğerlerinin de filan, eğer biz STA imzalamak istiyorsak oraları da zorlayabiliriz gibi geliyor. Yani birçoğunun işine gelecektir. Çünkü rekabetçi konumda olan neredeyse Türkiye değil buralarda şu anda.
1: Peki, aslında Bader Bey'in harika notları vardı. Laf lafı açtı, oraya gelemedik. Ama önümüzdeki hafta Ekonomim Gazetesi'nde okuyacaksınız. Şöyle 2 dakikalık bir girizgah yapalım nelerden bahsettiğiniz yeni yazınıza. dair.
2: Olur ama demo olur bu, ücretsiz kısmı.
1: Ücretsiz demo.
2: Abi pazartesi günü için bir yazı hazırlıyorum. Çok ilginç. Beni çok şaşırttı. Türkiye'de hep konuştuğumuz bir veri var ya, 480 bin sanayici var. En küçüğünden en büyüğüne.
3: Doğru.
2: Şimdi aynı araştırma bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yapılıyor ve aynı tarzda yapılıyor. Yani bizdeki ölçüm tarzı neyse yöntem, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde de aynı şekilde ölçüyor.
3: Yani mikro işletmeler, küçük işletmeler filan.
2: Evet, evet. Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri. Bizde 480 bin tane sanayici var. Avrupa Birliği'nde sanayici dediğimiz ilk ülke hangisi gelir sanayi dediğimizde ilk
3: aklına? Almanya.
2: Almanya'da kaç sanayici var tahmin et? En küçüğünden en büyüğüne.
1: Ben söyleyeyim, 220 tane.
2: 200 bin.
3: 200 bin.
1: 200 tabii bin. Tabii 220 bin, pardon. 200 bin.
2: Avrupa'da sanayi girişimi sayısının en yüksek olduğu ülke İtalya. Hmm. Yani Almanya diye.
3: Doğru, orada KOBİ'ler falan çoktur.
2: Evet. Almanya'daki sayı 300, İtalya'daki 200. Sayı 350 bin.
1: O zaman arkası Bader Bey'in pazartesi evet. Günkü yazısında diyelim. Ben kaçırmış oldum ama çok önemli rakamları yine bir araya getirmiş. Biz de önümüzdeki hafta inşallah üzerinden şöyle bir geçeriz. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyorum.
3: Ben de o zaman üniversite öğrencileriyle ilgili sayıları paylaşayım. Onlar da epey ilginç. Yani.
1: Tamam, haftaya bu sayılar tamam. Üzerinden yapalım programı. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomik görünümün sonuna geldik efendim. Kısa bir reklam arası, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: PDDK son gelişmelerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında Tera Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Tera Finans Faktörü ve Destek Finans Faktörü'nün yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Hazine Maliye Bakanlığı Ekim-Aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine 3 aylık dönemde 676,6 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık toplam 630,7 milyar liralık iç borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hisse manipülasyonuna yönelik soruşturmalarda 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken 26 hisse senedindeki işlemler mercek altına alındı. ABD'de tüketici harcamaları Ağustos ayında güçlü seyrini sürdürdü. Enflasyondan arındırılmış kişisel harcamalar aylık %0,6 artarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti. Fed'in yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak aylık %0,3 yükseldi. ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Ticaret Bakanlığı'nın nihai verilerine göre ABD ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yıllıklandırılmış bazda %2,2 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de gelin günün fiyatlamalarını görelim. Borsa İstanbul'da yine bugün kayıplar vardı. %2,79'luk bir geri çekilme gördük kapanış itibariyle. BIST yüzde kapanış seviyesi ise 11.947 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında ise yatay negatif bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,10 kadar bir geri çekilme görüyoruz. 1.1331'den geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında da satıcılı bir gün yaşandı. Gün sonunda tüm merkez borsalarda kayıplar vardı. Günü Londra FTSE 100 endeksi %0,29, Paris CAC 40 endeksi %0,89, Frankfurt DAX %0,79 ve İtalya FTSE MIB endeksi ise %0,84'lük geri çekilmeyle tamamladı. ABD tarafında Dow Jones'ta satış var. S&P 500 ve Nasdaq ise alıcılı. Dow Jones'ta an itibariyle %0,40'lık bir geri çekilme görüyoruz. S&P 500 tarafı %0,34, Nasdaq ise %0,88 primli. Tahvil getirilerinde yön yukarı dolmayı sürdürüyor. 10 yıllıklarda 5,29 seviyesindeyiz. Hatta 5,30'a yakın bir yerlerdeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %5,09, 2 yıllık tahvilde ise %4,88 seviyesi karşımıza çıkmakta. Altın ve gümüşte satış var. Altın %0,71 aşağıda, $4,152.59'dan geçiyor işlemler. Gümüş ise %1,96'lık bir kayıp sergiliyor. An itibariyle $60.27 seviyesindeyiz. Bitcoin'de %0,36 kadar bir yukarı yönlü hareket var. 83.890 işlemlerin geçtiği seviye. Petrolde ise yön yukarıda. Brent'te 0,89'luk bir yukarı yönlü hareket bizi $103.50 seviyesine taşımış durumda. NYMEX ise %1,37 kadar primli. Orada da $90.60 seviyesinden geçiyor tabelada işlemler. Evet, rakamlar böyle. Şimdi her zaman olduğu gibi Londra'ya dönüyoruz. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan dinliyoruz.
1: Eylül ayının son işlem gününde Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakimdi. Böylelikle Avrupa borsaları Mart ayından bu yana İlk aylık kaybını kaydetmiş oldu. STOXX 600 endeksinde aylık düşüş %2'yi aştı. Tahvil faizlerinde özellikle Fransa cephesinde yeniden yükselişin hızlandığını takip ettik. Fransa'da tahvil riski yeni bir eşiğe yükseldi. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 2012'den bu yana ilk kez 120 bas puanı aştı. 125 bas puana ulaşmış oldu. Çünkü bütçeye ilişkin endişeler var şu anda Fransa'da. Perşembe günü 2027 bütçesinin açıklanması bekleniyor. Ve Fransa Borç Ajansı önümüzdeki sene net 340 milyar euro orta ve uzun vadeli tahvil ihracı yapacağını açıkladı. Bu da şimdiye kadarki en yüksek tutar olacak. Aynı zamanda hafta içinde yapılan anketler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki anketler, seçimlerde aşırı sağda yer alan Le Pen ile sol tarafta yer alan Mélenchon'un ikinci tura kalma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu gösterdi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya şimdiye kadar açıklanan Euro bölgesi ekonomilerinden gelen tüm enflasyon verileri Eylül'de beklentiyi aştı. Enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle Fransa'ya baktığımız zaman enflasyon 2 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. %3,4'e yükseldi. Almanya'da 3 yılın zirvesi görüldü. %3,3'e yükseldi enflasyon. İtalya'da %4,1'e yükseldi. İspanya'da ise %5'e yükseldiğini görmüştük hafta içi. Fakat Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar henüz bölgede ikinci tur etkilerin görülmediği yönündeydi. Bu nedenle Ekim ayında faiz artırım beklentilerinin gerilediğini görmüştük Avrupa Merkez Bankası'ndan. Fakat yine de piyasalarda önümüzdeki bir yıllık dönemde 4 faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor.
0: Ceren'e teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Mehmet Özdemir'in notlarını dinliyoruz.
2: Evet, haftanın ortasında şöyle bir geldiğimizde bolca makro veri, bu makro verilerin yorumlanması, bu makro verilerin fiyatlama yansımalarını takip ediyoruz. Ama bu hafta hali hazırda zaten bugün dışında da veri olarak yoğun bir haftaya işaret ediyordu. Hemen bugünkü özellikle verilere gelecek olursam şöyle bir özellikle ADP özel sektör istihdamından başlayacak olursak 75 binler çerçevesindeki beklentilerin üzerinde bir gerçekleşen bir özel sektör istihdam rakamlarını karşıladık. 90 bin civarında artıyor. 3 ayın en yüksek artışı olduğunu söyleyebiliriz. Alt kırılımlarına baktığımız zaman aslında belki de hem ADP tarafında hem de genel tarım dışı istihdam rakamlarında gördüğümüz lokomotif sektörler bu ayda kuvvetli ivmesini sürdürdü. Şöyle bir eğitim ve sağlık tarafına baktığımız zaman orada bu 90 binlik artışın yaklaşık yarısının bu iki sektörden geldiğini söyleyebiliriz. Eğlence, konaklama, inşaat ve imalatında bir miktar daha büyüme kaydetmeye devam ettiğini o tarafta yakından takip ettik. Diğer taraftan ADP'nin hemen ardından aldığımız ki Fed'in enflasyon okuması açısından ciddi anlamda bir indikatör olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları, verilerinde evet aylık bazda, yıllık bazda bir miktar daha artışın yavaşlasa da sürdüğünü takip ettik. Ama burada piyasaları belki de risk iştahını yükselten asıl husus beklentilerin altında kalan kişisel tüketim harcamalarıydı. Şöyle bir aylık verilere baktığımız zaman burada kişisel tüketim harcamaları bir ay öncesine göre yaklaşık %0.3 civarında bir artış kaydetti. Gıda ve enerjiyi dışarıda bıraktığımız çekirdek veri ise o tarafta da 0.2'ler çerçevesinde bir yükseliş. Burada yıllık bazda da aylık bazda da verilerin analist beklentilerinin bir miktar altında kaldığını söylemek mümkün. Tabii bunun çıktılarına bakacak olursak özellikle ABD hane halkı, motorlu taşıtlar, ev eşyaları gibi harcama kalemlerinin belki de bunun yanı sıra giyim gibi, gıda hizmetleri gibi, konaklama gibi diğer isteğe bağlı ürünlerde de harcamalarını bir miktar daha arttırmayı sürdürdü. Şimdi verileri bu şekilde karşıladık. Piyasa yansımalarına bakacak olursak ilk olarak baktığımız fiyatlama Fed'in bir sonraki toplantıdaki faiz artış ihtimalleri. Dün itibariyle %70'ler çerçevesinde de katı kadar çıkan, neredeyse kesin olarak fiyatlanan özellikle faiz toplantısı tarafında bugün %30'lar çerçevesine kadar geri çekilmiş bir fiyatlamayı takip ettik. Bunun özellikle Fed üyesi Williams'tan yapmış olduğu açıklamalarla biraz geriye geldiğini zaten takip etmiştik ki Williams yıl sonuna kadar bir faiz artışının bu tarafta gerekli olabileceğini işaret etti. Bu birden fazla faiz artışı bekleyen ve fiyatlamalarda da yavaş yavaş hissedilen bu tarafta fiyatlamayı biraz daha geri aldığını söyleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra bu gelen verilerde beklentilerin altında kalması, özellikle PCE rakamının biraz daha yatırımcıları risk iştahını arttırmaya yöneltti diyelim. Bu faiz artırım ihtimallerinin ciddi anlamda, belki buna bir çakılma da diyebiliriz, çakılmasıyla İlk etapta ABD tahvil faizleri, ki son dönemde ABD tahvil faizlerinde vadeli işlemler tarafında kısa pozisyonların ciddi anlamda arttığı ve sadece geçen hafta 10 yıllık tahvil faizindeki kısa pozisyonların 100 bin kontrat civarında artış gösterdiği. Bu rakamı şöyle belki biraz daha özümseyebiliriz. Bu rakam 2023 yılından bu yana en yüksek ikinci haftalık kısa pozisyonlanmaya işaret ediyor. Buradaki kalabalık trading'in de etkisiyle bir miktar daha verilerin iyi gelmesi aslında geri gelmeyi de, ABD tahvillerindeki değer kazancısı ivmesini de bir miktar daha hızlandırdı. Bunun yansımalarını ve pozisyonlanmalarını yakından takip edeceğiz. Ama hali hazırda Wall Street tarafına da S&P 500 ve Nasdaq başta olmak üzere hisse senedi endekslerinin vadeli işlemlerine de bu bir miktar daha pozitif yansıdı. Ve en azından şu anda endeksler 3 endekste pozitif tarafta seyrediyor. Ama bu hafta makro verilerle olan piyasanın mücadelesi henüz bitmedi. Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları bu tarafta bazı analistlerin deyimine göre asıl belirleyici rol oynayacak taraf olacak, veri olacak. Burada analistler bir önceki ay 160 binlerinde bir miktar üzerinde istihdam yaratımına karşın 90 binler civarında ABD tarım dışı istihdam piyasasının iş eklemesini bekliyor bir önceki aya göre.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Özdemir'e. Efendim bu akşam küresel piyasalarda sevgili Haluk Bürümcekçi ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Selam,
4: İyi akşamlar.
3: hoş bulduk. Şükür kavuşturana.
0: Şükür kavuşturana, gerçekten öyle. Şimdi isterseniz içeriden başlayalım. Çok hareketli bir gündem var, malumunuz, takip ediyoruz. Bugün borsada resmen ayı piyasasına girdik Mete. Ve acaba daha fazlasını görecek miyiz endişesi var. Ben hatırlıyorum, süreç ilk başladığında sana sorduğumda, evet borsada yansımalarını daha fazla göreceğiz. Ne buluruz, bulunursa satılabilir gibisinden açıklamalar yapmıştın. Gerçekten de bugün geldiğimiz noktada öyle oldu. Yani çok önemli şirketlerde çok ciddi satışlar gördük borsa içerisinde. Şimdi burada bir genel olarak hep konuşuyoruz. Bir likidite sorunundan bahsediyoruz ve bunun da önemli bir mesele olduğu ve hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiği konusunda uzmanlar yorumlar yapıyorlar. Sen şimdi geldiğimiz seviyeyi nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Oradan başlayalım.
3: Tamam, yani bir evvelki hafta baktığımız zaman çok ciddi para piyasası fonlarından çıkış vardı. Yine bu trendin devam ettiğini görüyoruz ama hız kesiyor. Özellikle serbest hisse senedi fonlarından vahşi çıkış devam ediyor ama şöyle de bir durum var. Ya bu fiyat marjı işte %10 olduğu sürece ya haftalarca böyle devam edebilir pek çok hissede bu durum. Yani burada fiyat marjının aşağı yönde %20'lere çıkartılması durumunda çok daha hızlı bir şekilde alıcılar gelecektir. Yani o en nihayetinde insanlara cazip gelecek, yatırımcının para yatırmayı arzu edeceği noktaya gelmemiz için birazcık daha hızlı o seyahati tamamlıyor olmamız lazım. Bak, yani bugün de BIST yüzde herhalde 20'ye yakın ise taban ya da tabana çok yakın seviyelerdeydi. Çünkü o taraftan yani pek çok küçük orta büyüklükteki hisseden çıkamayan yatırımcı da elinde çıkabileceği ne varsa onu satıyor artık. Yani işte günlerdir görüyoruz, büyük hisse tarafında da satışların işte hız kazandığını görüyoruz ki topyekun Borsa İstanbul'un aşağı gelmesinin arkasındaki sebep o. Likidasyon, yani işte bu her şeyden çıkış var, paraya ihtiyacı var fon yöneticilerinin ve fonlardan çıkış olduğu zaman neyi satabiliyorsa portföy yöneticisi o tarafta satışı giriyor. Ondan dolayı yani bankacılık sektörü de en defansif hangi sektör varsa o da satılıyor. Arada şunu görüyoruz tabii Hande, yani son bir haftaya baktığımız zaman her gün sürekli satış yiyor değiliz. Bazı olaylara tepki veriyor, işte Avrupa'ya Rusya girer mi acaba, bir savaş o tarafa sıçrar mı konuşmaları arttığı zaman savunma sanayine bir heyecan geliyor. Yani Brent petrol yükseldiği günlerde İşte petrokimya ya rafinaj tarafına birazcık alım geliyor. İşte bu güncel olaylara göre tepkiler görüyoruz ama o hisseler dahi endeksten daha az düşerek tepki veriyorlar. Yani mutlak değeri olarak şu anda yükselen hisseyi ben bulamıyorum. Son bir haftaya falan zaman çok nadir bir iki örnekte var. Yani gıda perakendeciliği falan biraz dayanmaya çalışıyor ama o da yani haftanın haftaya mutlak değer olarak tahmin ediyorum kazandırmamıştır. Sadece endeksten çok daha iyi getirmişti o sektörün oyuncuları da. Devam edecek. Yani bu devam edecek nereye kadar? En nihayetinde ya bu artık çılgınca ucuzladı bu hisseler. Ben alıma başlıyorum diyene kadar bazı yatırımcılar. Ve o noktaya daha hızlı gelmemiz için fiyat marjının açılması lazım. Bence başka çözüm yok.
0: Şimdi yarın endeks değişiklikleri var. BIST 100'den 27 ise çıkıyor. Bunun bir etkisini görür müyüz acaba sonrasında?
3: Şimdi çıkmış olan hisseler zaten hani bunların bazıları hala limitte, ama taban taban gitmeye devam eden hisseler. Yani çıkacağı belli olmasına rağmen çıkış yapılamadı bazı fonlar tarafından. Şimdi yani özellikle BIST 30'da, BIST 50'deki krediye konu olan hisseler biliyorsun BIST 50'dedir. Yani bu taraftan çıkış yapılamadığı için zaten satışlar devam ediyordu alıcısız bir şekilde. Ve bunların devamını görürüz. Tabii endeksi takip eden fonlar var. Endeksi takip eden fonlar olduğu için de yeni gelen hisselere, ki o ayarlamalar tam işte endekse girdikleri gün itibariyle yapılmıyor. Daha önceden de yapılıyor ama bir miktar etkisi doğrudan endekse bu hisseler girdikten sonra da görürüz. O taraflarda bir hareketlilik kanımca olabilir. Ama o da hani sadece endeksin genel performansına kıyasla daha az düşme şeklinde görebiliriz bu hisseleri önümüzdeki günlerde.
0: Şimdi Haluk, senin çalışmandan bugün biz de haber yaptık ve çok önemli bir not var orada. O da şu ki haberin başlığında da Bloomberg HT'de görebilirsiniz. Fonlardaki dolarizasyon oranının Eylül'de yükseldiğine işaret ediyor. Yaptığın hesaplamaları ve bu tablonun etkilerini bize anlatır mısın izleyicilerimiz için? Çünkü bu manipülasyon, fon manipülasyon dolayısıyla yatırım davranışlarında da değişiklikler olacağını, olabileceğini konuşuyorduk. Tabii dolarizasyon bunlar içerisinde beklemediğimiz bir şey ve görüntüde de biraz önce Mete söyledi, tahvillerden çıkış var. Bireysel emeklilik fonlarında tarafında da var. İşte borsadaki satışları görüyoruz ama bu dolarizasyon meselesi çok çok önemli. Ne diyorsun?
4: Tabii oransal olarak baktığımızda yükselmesi dolarizasyon olduğu anlamına gelmez diye bir garip cevap vermiş olayım ama
0: öncelikle
4: şöyle ki,
0: bunu söyleyeyim diyorsun. Tamam.
4: Tabii onu söylemek lazım çünkü evet oran olarak içindeki pay artıyor ama bunun nedeni döviz fonlarının artışından değil, aksine orada da düşüş görüyoruz ama para piyasası fonları veya işte TL cinsi fonlar daha hızlı düştüğü için oran olarak büyüyor. Yani tamamen bundan ibaret. Yoksa burada bir dolarizasyon görülmüyor mevduat tarafında, görülmediği gibi diyelim. Mevduat tarafında da daha çok tüzel kişilerde bir miktar görmüştük. Ama takip eden hafta, yani 18 haftasında görmüştük. Takip eden hafta gelen veriler toplam mevduatın gerilediğini gösteriyor. Yabancı para mevduatın, yani orada da bir dolarizasyon görmüyoruz. Fonlarda da dediğim nedenden kaynaklanıyor. Tabii ki şu anda olmuyor olması olmayacağı anlamına gelmez. Yani konu fon konusu hala bu yapılan açıklamalara, işte çeşitli planların, işte yol haritasının hazır olduğu falan yönündeki açıklamalar bence hala yeterli değil. Yani bunların görülmesi lazım nasıl olacağı. Bugünkü gelişmeler BDDK'nın 3 yatırım bankasını TMSF'ye devretmesi ve 2 faktörü şirketini gibi gelişmelerdi. Aslında hani bu planın bir parçası olarak okunabilir ama bu da tabii bu krizin hani buralardaki yansımalarını gösteriyor. Umarım bu tip devirler nedeniyle tabii bu incelemeler yapılacaktır zamanla ama umarım bir vergi verenlere buralardan kaynaklı bir yük çıkmaz diye umuyorum.
0: Peki genel olarak nasıl değerlendiriyorsun mevcut sürecin ve bundan sonra nasıl yönetileceğine dair yapılan yorumları? Yani bu süre ne kadar uzarsa o kadar sıkıntı. Mesela makro yansımalarını da konuşmaya başladık. Büyüme üzerinde negatif etkisini, belki miktar enflasyon üzerinde pozitif ama genel olarak aslında daha etkili bir yönetim ve hızlı bir süreç beklentisi var diyeyim. En azından herkes bu doğrultuda evet. Açıklamalar yapıyor. Sen ne diyorsun?
4: Yani bir kere hani tabii işte dediğim gibi hem yol haritasını görmek lazım hem çok hızlı bir şekilde konunun, yani sorunlu şeylerin izole edilmesi lazım. Sonra likidite ile ilgili en önemli konu likidite sistemde, bunun çözülmesi lazım. Dolayısıyla yani bunları sağlayarak da diğer piyasalara yayılmasını engellemek lazım ki ufak tefek yayılmaları gördük bile, yani özel sektör tahvillerinde olsun, özellikle özel sektör tahvillerinde satış olarak gördük daha çok. Bunların yani sınırlı tutulması lazım, yoksa yani uzadıkça bu planın netliği görülmeyip uzadıkça yatırımcı güveni kaybını sürdürür ve riskler, yani finansal istikrar anlamında riskler büyür. Bunun aktiviteyle ilgili etkisi olması muhtemel ama hani şu andan, hani ilk başlardaki gelişmelerle hani bunun boyutunu şu anda çok yüksek olduğunu zannetmiyorum ama uzarsa yine aynı şekilde konu etki barizleşebilir. Şu anda daha minimal düzeydedir ama aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz tabii ki.
0: Valla bir önceki bölümde ekonomik görünümde Hakan Güldağ'la Bader Arslan vardı. Hakan Bey'le konuşurken ikinci el otomobil piyasasında bile etkisini gördük. Çok sayıda satışta araç var diyordu. Yani böyle yansımaları da var hikayenin görüldüğü kadarıyla. Yani o merkez ve çemberler ne kadar gelişlerse o kadar sıkıntı, onu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Peki Mete, borsada devam edebilir dedik ama bu 10 binin altına bir seviyeler öngörür müsün ya da buralara kadar gidebilir mi hikaye, ne dersin?
3: Olacağını zannetmiyorum o kadar derin, ama yani eğer ki bankalara bugün çok ciddi bir satış geldi, bankalar da bu

0: daha önceki yıllarda alıştığımız seviyeleri %20'ye getirmenin ben hani dipten dönüşü daha hızlandıracağını düşünüyorum. O taraf müsbet. Tabii şu var, tabii ikinci el araba, ev, yani bütün bu satışların önümüzdeki dönemde satıcının piyasaya gelmesinin, alıcıların kaybolduğu, aynen borsa gibi bu finansal piyasalar ve işte hem otomotiv hem de emlak piyasası çok birbiriyle ilintili bir şekilde ilerliyor. Neyse ki bugünlerde faizler yükselmiyor. Yani tahvil tarafına da bir yükseliş görmüyoruz. Tahvillere satış geldiğini görmüyoruz. Bir o taraf pozitif. Ben birazcık onu da şuna yoruyorum. Para piyasası fonlarından ciddi çıkış var ama para piyasası fonlarından hem konvansiyonel hem serbest para piyasası fonlarından çıkış kadar yaklaşık olarak 3 aşağı 5 yukarı Türk lirası mevduata giriş var. Türk lirası mevduat arzu edilen bir şey değil. Çünkü krediye bu dönüştürülemiyor. O zaman bankalar gidip bununla tahvil alıyorlar. Tahvil aldıklarından dolayı tahvile en azından bu taraftan marjinal bir talep geliyor. Daha önce öngörülmeyen talep o taraftan geliyor. O taraf bir dengelenince oluyor. Yani onun için tahvil tarafına bir teveccüh var. Şu anda birazcık da sığınılacak liman. Kısa vadeli faizleri ben daha fazla tercih ederim ama faizli enstrümanlar sığınılacak liman olarak görünüyor. Onun dışında da diğer riskli varlıklardan biraz daha uzak duruluyor olması lazım. Sular durulana kadar.
1: Bu arada Mete, halka arz endeksinin piyasa değeri %50'den fazla gerilemiş Eylül ayı içerisinde. Bu tarafta da önümüzdeki dönem yeni düzenlemeler bekler misin acaba? Yani son dönemdeki kuvvetli halka arzları ve sonrasında geldiğimiz seviyeleri bugün itibariyle bütün bu süreçlerden sonra baktığımız zaman bu halka arz süreçlerinin acaba yeni dönemde farklı bir yol haritası izleyebilme ihtimali var mı? Ne dersin?
0: Mümkün. Yani şu anda pek fazla bir iştah olacağını zannetmiyorum bu fiyatlar bir noktaya oturana kadar. Ondan sonra da büyük ihtimalle hani izahnamelere vesaire tekrar bakılıyor olması lazım. Daha yavaşlayacaktır. Kaçınılmaz olarak likiditenin azalması sebebiyle halka arzlar. Halka arz hisseleri de ekseriyetten en büyük hisselerden oluşmuyor. Ondan dolayı da o taraftan çıkış yapmaya gelindiği zaman yakın zamanda satılmış çıkış için geliyorsunuz ve karşınızda bir alıcı bulamıyorsunuz. Ondan dolayı halka arz endeksinde birazcık daha fazla baskının olduğunu ve KOBİ hisselerinde daha fazla baskının olduğunu bu dönemde takip ediyoruz.
1: Şimdi Haluk, biraz önce de sana söylediğim gibi makro etkiler açısından işte enflasyonda bir miktar talep kaynaklı geri çekilme, büyümede bir miktar geri çekilme, en azından 3. çeyrek büyümesinin beklentilerin biraz altında kalması gibi nedenlerle bunlar sıralanıyor. Merkez Bankası'nın da faiz indirimi konusunda elinin biraz daha rahatladığı gibi yorumlar da var. Ne diyorsun? Şimdi pazartesi günü enflasyon verisini de alacağız ve bundan sonrasında da hala Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi kuvvetli, işte iki faiz indirimi, 150-200 bas puan konuşuluyor.
2: Evet, enflasyon, Eylül enflasyonu anketlerde medyan beklenti 2,2 olarak çıktı. Biz de genel olarak aşağı yukarı bu seviyelerde seyrettiğini gördük ay boyu. Geçen yıl %3'ün biraz üzerindeydi. Dolayısıyla yıllık tüfe 30'lu seviyelere gerilecek gibi duruyor. Bu da önceki aya göre yaklaşık işte bir puan ve biraz da fazla bir düşüşe işaret ediyor. Buradan hareketle piyasa hani Merkez Bankası'nın belli bir alanı olduğunu, yani çünkü tabii ki aslında bu para politikası sıkılı açısından gelecek dönem enflasyonuna bakmamız lazım ama öyle bir şey yapamıyoruz yüksek enflasyon ortamında ve kredibilitenin düşük olduğu yerde. Son gerçekleşen enflasyonla belli bir marjla götürüyoruz politika faizlerini, malum uzun süredir 5-6 puanlık bir marjla. Dolayısıyla buradaki enflasyondaki düşüşün politika faizi içinde bir alan yaratacağını bir süredir söylüyoruz. Ama tabii farklı yönde esen rüzgarlar da var. Yani bu dünyada işte tekrar petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonist baskıların artması, işte merkez bankalarının tekrar sıkılaşma yönüne dönmesi falan gibi şeyler de aslında Merkez Bankası'nın elini rahatlatmıyor. Yani zorlaştıran unsurlar. Şimdi bunların hangisi ağır basacak? İşte iş taleple ilgili zaten bir yavaşlama vardı ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte devam ettiğini gördük ama hani bu Eylül

0: ayından sonra, fon olayından sonra daha etkili olabilir mi? Böyle mi okuyor Merkez Bankası? Olabilir tabii, böyle okuyor da olabilir. Artı yani böyle üzerine yani düşen likitte desteği görevinde yaptı Merkez Bankası. Biraz olsun burada öyle bir rahatlama getirdi. Yani masada olur böyle bir indirim. Yani kesin diyemeyiz ama masada olur gibi geliyor. Artık 22 Ekim, daha bayağı bir süre var. O sürede çok ters yurt dışı ile ilgili yani ilave bir dalga olmazsa o ihtimal yüksek olarak görünüyor.
1: Sen ne dersin Mete? Senin beklentin nasıl?
2: Yani birazcık petrol fiyatına da bakıyor. Tamam, talep düşüşü olacak. Talep az. Satıp paraya dönmek isteyen çok. Piyasada işte likit de azalıyor. Bu da hani enflasyonu aşağı indirecek bir şey. Ama Brent petrole baktığın zaman yine 100 dolarlar civarında geziyorsa bir faiz indirimi zor olabilir. Hoş şu da var. Yani küresel olarak baktığımız zaman küresel taraftaki işte faiz arttırma ihtimallerinin azalıyor olması, özellikle çekirdek işte PCE kişisel tüketim harcamaları verisinin bugün beklenenin altında gelmesi gibi mevzuları önümüzdeki dönemde de görmeye devam edersek, sonuçta hani küresel bir piyasa ortamındayız. Eğer ki rakiplerimiz işte faiz arttırmayacaklarsa o bize indirecek bir yerde sağlayabilir. Bunun dengesini yani o gün geldiği zaman özellikle Brent petrolü, küresel piyasalar ve bizim iç taraftaki duruma bakıp değerlendiririz. Şimdi konuşmak için çok erken.
1: Çok erken, evet. Bu arada küresel piyasalara geçeriz biz de buradan. Çünkü bugün orası da hareketli. Amerika'dan çok sayıda veri geldi. Başta enflasyon verisi olmak üzere bu veri aslında piyasalara pozitif katkı yaptı. Tahvil faizlerinde bir miktar hareketlilik yarattı ama günün sonunda orası için çok daha farklı dinamikler gerekiyor. Orada böyle belirgin bir etki yaratmadı ama hisse senetleri tarafında mesela S&P 500'de bütün Eylül kayıplarının bugün geri alındığını görüyoruz. Bu gelen PCE verisiyle birlikte Amerika'da çekirdek PCE Ağustos'ta aylık %0,2 arttı. Beklenti %0,3 düzeyindeydi. Yani bir tık altında geldi. Keza yıllık olarak da baktığımızda 3 gelen verinin beklentisi 3,3'tü. Bununla birlikte ADP özel sektör istihdam verisi de geldi. Şimdi tabii Fed'in daha faiz artışı yanlılarından diyebiliriz. Lisa Cook'un açıklamaları var. Enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusunda kararlıyız diye konuşuyor. İş gücü piyasasına işaret ediyor. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte bunları sizlerle değerlendirelim. Giderken de bugün Bloomberg HT'ye konuşan ADM ISI baş ekonomisti ve küresel stratejisti Mark Oswald'ın bugün gelen enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerini de dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden söylediğim gibi devam ederiz.
3: Enflasyon çok da değişiklik göstermiyor. Tabii şimdi Temmuz verisi revizeye gitti ama hala %3'ün üzerinde. Bu kilit noktada bir öneme sahip. Manşet öyle, çekirdek öyle. Yani bir artış söz konusu olabilir ama o da ara seçimlerden sonra olacaktır diye düşünüyorum. Yani Ekim en erken tarih. Ama şimdi piyasaları düşününce ciddi bir tepki verecekler mi ve bu tepki ay sonu, çeyrek sonu verisi böyle geldi diye mi olacak? Bu şüpheli. Tabii istihdam verisini de takip edeceğiz ama güçlü ekonominin sinyalidir bu. Ve yine büyüme tahminleri de bundan etkilenebilir. Harcamalar iyi. Ağustos ayında güçlü geldi. Ticaret tarafında tabii ithalat artıyor. Bu büyümeyi olumlu etkileyebilir. Yapay zeka yatırımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine ilgili ekipmanlara olan yatırımlar devam ediyor. Bu da genel hatlarıyla ABD ekonomisini güçlendiriyor. Başkan Walsh PCE'nin önemli olduğunu ve kilit bir noktada olduğunu vurgulamıştı. Ama genelen Fed'i düşünecek olursak esas temel unsur şu: büyüme güçlü. Dolayısıyla bu noktada artık bu politika destekleyici mi değil mi, bu sorgular geride kalabilir diye umuyordur. Chicago Fed'i düşündüğümüz oradan mesajlar gelmişti. Tabii geleceğe dikkatli yaklaşmamız gerekiyor diyordu. Şimdi biraz daha sınırlayıcı, kısıtlayıcı olacaklar mı bilemiyoruz ama denge nerede olur? Şimdi talep var. Dediğim gibi ekipmanlara bir ilgi var, yatırım var, enerji fiyatları bir soru işareti ama yapay zeka tarafı da güçlü. Acaba buradan bir üretkenlik artışı oluşturacak ve bu da enflasyonu düşürecek mi? Bilemiyoruz. Ama tabii yakın takip devam ediyor bu veriler üzerindeki. Şimdi mevcut durumda bir pozisyonlara bakalım. Piyasa çok agresif bir şekilde short tarafta. Yani ABD tahvilleriyle ilgili olarak short taraftalar ve bunun ciddi bir bölümü fiyatlandı diye düşünüyorum.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Mete Yüksel ve Haluk Bürümçekçi ile birlikteyiz. Varsa sorularınız hem Bloomberg HT'ye hem de Hande Demirel TV olarak benim adresime yazabilirsiniz. Birkaç tane önemli soru var aslında. Amerika'da piyasalar ve onların etkilerine geçmeden önce size belirtmek isterim. Mesela Adem Bey, Mete sana sormuş. Diyor ki ABD tahvil faizlerini düşürmek istiyorsa politika faizini artırmalı mı? Enflasyon beklentisi düşerse uzun vadeli tahvil faizleri de düşer mi?
2: Düşer, evet. Artırarak en uzun vadeli tahvilin faizi başta olmak üzere bir kere kararlılığını gösterecektir enflasyonla mücadele anlamında. Ondan dolayı şu olur, kısa vadeli faizler yukarıya gider. Kısa vadeli tahvil faizleri ya da bono faizleri yukarıya gider. ABD bonoları ve kısa vadeli tahvillerinin en uzun vadeliler daha fazla olmak üzere de uzun vadelilerde iyileşir. Yani aşağı doğru geri o tarafa alım gelecektir. Bu iradenin gösterilmesi, enflasyonla mücadele iradesinin gösterilmesi durumunda.
1: Şimdi Haluk'cum, enflasyonla mücadele iradesini göstereceğiz. Bunda kararlıyız. %2 hedefi bizim için önemli diyen bir Kevin Walsh vardı. Ama baktığımız zaman piyasalara bunun dışında öyle çok da yön verecek bir şeyler söylemedi. Bugün gelen veriler aslında kendi kendine bir şeyler söyletti. Mehmet de başlarken anlatıyordu. %70'ler hatta daha üzerine çıkmıştı faiz artırımı beklentileri. Ama bugün gelen verilerle birlikte adeta yine Mehmet'in tabiriyle çakıldı o beklentiler. %30'lara, şu anda da %35'ler gibi bir yerde. Dolayısıyla borç değil, veriler mi konuşacak, onlara mı bakacağız? Senin hep söylediğin gibi aslında hikayeyi şekillendirecek olan nihayet veriler mi olacak?
3: Yani şöyle, borç döneminde başladığında demiştik, yani ilk karar metni ve işte ilk konuşmada dedikten sonra bir yönlendirmenin olmayacak olmasının bir volatilite yaratacağını, verilerin daha önemli hale getireceğini söylemiştik. Yani aslında birçok kimse de söyledi tabii bu süreçte. Onu görüyoruz. Dediğin gibi bir yönlendirme son artıştan da soru olmadı. Dolayısıyla piyasa burayı sert fiyatlıyor. Yani bir takım verilerle, geçen hafta gelen mesela güçlü veriler vardı. Aktivite ile ilgili örneğin PMI endeksleri olsun, ISM endeksleri çok güçlüydü, hizmet sektörleri. Mesela orada fiyatlama %70'lere gitti. Yani Ekim'de bir artış daha olacak beklentisi. Şimdi ise bugünkü veriyle yani PC verisi de geri geldi ama biraz aslında revizyondan kaynaklandı. PC'de geriye dönük bir revizyon yapıldı. Bu da epeydir bekleniyordu aslında. Yoksa geçen aya göre yatay kaldığı söylenebilir. Yani bunun PC bir de tamam FED önem veriyor ama TÜFE ve ÜFE'ye göre yani geriden gelen bir veri sayılır. O yüzden hani biraz şu an için tepkiyi abartılı buluyorum. Bugün diğer veriler güçlüydü, yani baktığımızda bugün gelen diğer Amerika verileri güçlüydü. O yüzden bu dalgalanma devam edecektir. Cuma günü tarım istihdam var. Burada herhangi bir yukarı yönlü sürpriz yine buradaki fiyatlamaları değiştirir. Daha önemlisi tahvil faizleri, Mete normal olan tepkiyi söyledi ama tahvil faizleri ne olursa olsun yükselişini sürdürüyor. Yani hareketini tamamlayacak gibi gözüküyor. Yani o 5 eşiğini geçmesinden sonraki hareketi tabii hafif geçtikten sonra geri gelecek değildi. Yani bu devam edecek gibi gözüküyor. 5.45-50'lere gelip yani orayı görecek gibi gözüküyor ne olursa olsun bana göre. Yani dolayısıyla buradaki algılamayı değiştirecek bir şey değil diye düşünüyorum. Yani bence bir sonraki TÜFE verisi, ki o da Ekim'in herhalde ilk 10 günü içinde yayınlanır, daha önemli olacaktır FED'in faiz kararı açısından.
1: Sen ne diyorsun Mete?
2: Şöyle, yani 5.30-5.29-5.30 seviyesine gittik. 5.30 seviyesi inanılmaz yüksek bir seviye. Ben bunu birazcık hisse senedi tarafıyla bütünleştirip konuşmak istiyorum. Tamam, yani burada inanılmaz bir kol kesme dönemi yaşanıyor şu anda. Kol kesme dönemi de şöyle yaşanıyor. Hani 5'in üzerine çıkmaz vesaire diye bekleyenler 5'in üzerine çıktığı zaman artık ellerindeki pozisyonları kapatıp çıkmaya başladılar. Onun için hani, kitlesel bir şekilde bir panikle bir çıkışla 5.30 seviyesini bugün gördük. Şu an itibariyle de 5.29'lardayız ki o da yani herhalde 25 senenin tepesi falan gibi inanılmaz yüksek bir seviye. Bunun böyle gidiyor olmasına rağmen ve burada hani çok ufak hareketlerle bu şeyi söndürme çabası var. Amerikan hazinesinin vesaire biz yani haftalarda zaten konuştuğumuz mevzular bu taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu kol kesme süreci devam ediyor. Tamam, bu tarafta bir zarar ediliyor ama niye hisse senetleri hala rally yapıyor? Yani benim aklım buna ermiyor. Yani burada çok çok büyük bir düzeltme oluyor olması lazım. Ama buna rağmen bugün de bakıyorsun hani inceden de olsa hisse senetleri yukarıda gidiyor. Hani bir şekilde yer çekimine direniyor gibi. Onun için ben özellikle ABD hisse senetlerini, küresel hisse senetlerini süper ekstra kırılgan görüyorum. O taraftan uzak duruluyor olması gerektiğine inanıyorum. Amerikan faizleri bu şekilde gidiyor. O tarafa bir teveccüh yok ama dolar yükseliyor ya da euro aşağı doğru geliyor. Buna baktığımız zaman da birazcık sanki Avrupa tarafının zafiyetinden kaynaklanıyor. Yani doların yükselmesi değil, euronun zafiyeti kaynaklı olarak DXY daha yukarıya gidiyor gibi bir orada da teşhisim var.
1: Şimdi hisse senetleri tarafı gerçekten çok dikkat çekici. Bu halde direnmeye ve dayanıklı kalmaya devam ettikçe o kırılganlığın vurgusunu yapanların sayısı da artıyor haklı olarak. Şimdi benzer bir şaşırtıcı tablo aslında altında var. Yine bir izleyicimiz sormuş mesela. Ons altın 3500 dolar seviyelerine inmesini beklerdik. Neden sağlam duruyor diye. Evet, kuvvetli geri çekilmeler gördük altında ama özellikle senin de altını çizdiğin üzere tahvillerde bu seviyelere gelmemiz, geldiğimiz bir durumda çok daha düşük seviyeler görülebilirdi gerçekten. Altındaki dinamiği nasıl yorumluyorsun? Orada da kuvvetli bir volatilite var ama hala orta ve uzun vadede yönün yukarıda olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Sen de aynı fikirde misin?
2: Ya şöyle bir durum var, şimdi altın ne kadar gidiyor, kime göre, neye göre? Şimdi altın acayip 5600 dolarlardan buraya yani çok az soluklanarak geldi diyeyim. Yani bakıyorum şu anda Ağustos sonunda da hani böyle 4700 dolarlar falan seviyesindeymiş. Ağustos sonu değil, bir ay önceki bir rakamdan bahsediyorum. Şu anda geldiğimiz nokta 4150. Bence inanılmaz düşmüş durumda diyebilirim. Altın o kadar da dirençli bir şekilde kalmamış. Hani daha düşük yerlere gelebilir mi? Gelebilir. Yani o tarafta bence bir trendde yola çıktı. 4000'in altını ben göreceğimizi tahmin ediyorum. Belki bir ay içinde görebiliriz. 4000 dolar ons seviyesini. Ondan dolayı da hani ons altınsal CFD'lerde ya da VIOP'ta işte ons altının dolar kontratında long pozisyon almayı arzu etmezdim. Ama bu şu demek değil ki gram altında pozitif olmayayım. Çünkü gram altında pozitif olmanın tarifini de şu şekilde yapıyorum. Gram altın TL olarak takip ediliyor. VIOP'ta mesela TL olarak takip edilen bir altın pozisyonu da var. O daha dolarize, sanki dolar longlamışsın gibi bir pozisyon oluyor. Onun için sadece ve sadece portföy çeşitlendirme olsun diye bir portföyde gram altın ya da altın S1 kontratı var. Biliyorsunuz bu sertifika, darphanenin sertifikası bir zamanlar gram altına göre %80-90 primliydi. Şu anda primi %10'lara yaklaşmış durumda. Sırf portföy çeşitlendirmesi olsun diye altın S1 alabilirim. %15-20'ler seviyesinde bence portföyde tutulması lazım. Portföy çeşitlendirmesi artık dolarize bir varlık olmasından dolayı bu şekilde tercihimi kullanırım. Ama ons altında dediğim gibi bir uzun pozisyon almazdım.
1: Peki şimdi getiri eğrisinde de ABD tarafında bir dikleşme var. Yine başlarken Mehmet onun detaylarını anlatıyordu özellikle verilerden sonra. Oradaki tablo bize ne anlatıyor Haluk?

0: Valla işte bu çok tartışılıyor tabii son dönemde kaynağının ne olduğu işte enflasyon mu yoksa işte reel faiz beklentisinin yükselişi mi işte yapay zeka yatırımları veya işte buradaki bunun getireceği uzun dönemdeki büyüme eğilimleri mi falan gibi bunun kaynakları konusunda ya da genel olarak merkez bankalarının portföy çeşitlendirmesi falan filan yani bir sürü etken olabilir bunun arkasında yatan. Yani tabii ki kısa vadedeki enflasyon baskıları yani belli nedenlerden kaynaklanan baskıların uzun vadeli faizleri bu kadar uzun vadeli faizleri yukarı çekmemesi lazım ama demek ki daha geniş bir yani paradigmada daha geniş bir değişiklik var öyle anlaşılıyor. Yani çok 20 az önce de Mete'nin dediği gibi 24 yıl önceki seviyeleri görmüş durumdayız. Tabii ki bir süre yani bu bölgede kalacağız gibi gözüküyor. Burada yani son yani burada değişen dünya düzeninde etkilerin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani hem ticari yani lojistik olarak, ticaret olarak şeylerin değişmesi, korumacılığın artması falan bir sürü konular da var. Bence hepsi bir arada etkiliyor. Bunların bazı ülkeleri daha fazla işte harcama yapmaya itmesi, jeopolitik konuların daha fazla savunma harcamaya yapmaya itmesi veya yapay zeka şeylerinin onunla ilgili ülkelerin planlarının olması, bunların hepsi farklı bir dünyaya doğru gidişte ülkeleri zorluyor yani bütçe anlamında ve bununla ilgili harcama anlamında. Dolayısıyla bunun fiyatlandığını düşünüyorum. Uzun vadede bu çok kolay geçecek bir şey gibi değil. Bu etki çok kolay geçmeyecek. Dolayısıyla çok katılıyorum Mete'ye. Hem ABD hisseleri hem altın gibi şeylerde bunun yansımasını mutlaka göreceğiz yani şu anda bundan kaçamazlar diye düşünüyorum. O anlamda da katılıyorum.
1: Haluk, sevgili arkadaşın Trump demiş ki Powell Fed yönetim kurulundan istifa etmeye zorlanmalı. Yani adam yatıyor kalkıyor bir Powell'a söyleniyor da
0: Evet.
1: söyleniyor. Hiç içi rahat etmiyor o Fed'de oldukça. Zaten Warsaw'da sen iyisin arkadaşların kötü diye mesajlar veriyordu. O Powell oradan gitmeden Trump rahat etmeyecekmiş gibi ama Powell'ın da hiç gidesi yok. Ne diyorsun?
0: Yok bence de kalır yani. Direnişin simgesi olarak.
1: Direnişin simgesi. Onun takipçileri de var. Onlar zaten aslında daha ağırlıktaydı. Biliyorsunuz en son toplantılarda değil mi? Mete bakmıştık. Ve yani geldiğimiz noktada Warsh'un onları ikna etmesi değil, onların Warsh'u ikna etmesi gibi bir durumla da karşı karşıya kaldık. Ne diyorsun?
2: Aynen öyle yani Powell herhalde özgür ağırlığını kullandı orada. Borçta ezildi ve ona uyum sağladı. Öyle görüyorum. Net bir şekilde öyle görünüyor. Bu arada Amerikan hazinesi çok yüklü miktarda uzun vadeli tahvil ihraç ediyor. Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil ihraç etmesinin dışında işte Meta gibi şirketler de böyle 10 yıl, 20 yıl vesaire tahviller ihraç ediyorlar. Birazcık herkesin uzun vadeli tahvil çıkartmaya çalışıyor olmasından kaynaklı olarak da kısa vadelidense uzun vadelinin faizi daha hızlı bir şekilde yükseliyor. İşte bu bear steepening uzun vadenin hızlı yükselmesinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu birazcık arz tarafının çok çok yoğun olması uzun vadede.
1: Evet, yani bu özellikle yeni nesil şirketlerin bu yapay zeka temalı diyelim şirketlerin ve o ekosistemin burada ne kadar çok yatırım yaptıklarını biliyorduk. O tahvil ihraçları da aynı şekilde devam ediyor. Hatta en son OpenAI tarafından açıklamalar vardı. Bir topluyorlar, bir vazgeçiyorlar falan. Yani bunlar da biraz endişe verici konular gibi. Mesela bir izleyicimiz şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki, dur bulacağım şimdi onu size. Bu benim anlattığımdan farklı. Biraz önce konuştuk ya hisse senetleri neden bu kadar, nasıl acaba bu kadar dirençli diye. Doktor Hasim İnal diyor ki M4 para arzı yukarı giderken Amerika'nın

0: Hisse senetlerine bir şey olmaz. Mete.
1: Okey, doğrudur. Yani likidite arttıkça hisse senetlerine teveccüh gelir.
0: Ama çok ironik değil mi o likiditenin artması, yani tahvil getirilerinin düşmesini istiyorsak eğer bir ikisi arasında çelişki var, bir tercih var. Galiba Başkan Trump da hisse senetlerini daha çok tercih ediyor geldiğimiz noktada. En azından seçime girerken orasının bir zarar görmemesini istiyor. Çünkü hep söylüyorum, elindeki kozların çoğunu kaybetti. Ne dediyse tersi oldu. İşte petrol fiyatları arttı baktığınız zaman, savaş hala bitmedi. İşte dolar farklı bir yöne gidiyor gibi gibi. İşte uzun vadeli tahvillere bakın. Mortgage faizleri, işte bu 30 yıllıklar ve sonrasından bahsettiğimiz, hiçbiri onun istediği yerde değil. Acaba hisse senetlerini seçime kadar böyle bir kuvvetle destekleyecek bir duruşu da mı var diye düşünüyorum ben. Haluk, ne dersin?
2: Yani mutlaka vardır çünkü yani borsa, özellikle Amerika'da hani sermaye piyasaları bize göre çok daha fazla insanların hani pozisyonun olduğu, aynı şekilde getirinin de tabii görece uzun vadede daha yüksek olduğu, hani sabit getirilere göre veya başka enstrümanlara göre daha yüksek olduğu. Dolayısıyla en hızlı yatırımcı güveni veya işte oy verenin güvenini kazanmanın en hızlı yollarından biri. O yüzden başından beri bu yaklaşımda zaten bunu sürdürecektir. Ama hani zaten şu anda hani yolunda gidiyor anlamda. Bunun söylemini sürdürse de tabii bunun yeterli olacağı anlamına gelmez, ama hani bu söylemini koruyacaktır diye düşünüyorum.
0: Bugün hem JP Morgan hem Goldman Sachs'ın iki ayrı analizi vardı petrol fiyatlarına ilişkin. Ayrı tahminlere göre deniz taşımacılığına yönelik devam eden risklere rağmen Orta Doğu'da ham petrol akışları savaş öncesi seviyelere geri dönüyor diye değerlendirmeler yapmışlar. Ama baktığımız zaman Mete, petrol fiyatlarında hala 100 doların üzerindeyiz ve pek çok analist önümüzdeki dönem için de hani buralardan daha kuvvetli geri çekilmeler olmayabileceği, yani savaşın seyrine de bağlı, ama bu senaryonun da üzerinde durmaya başladılar. Ne düşünüyorsun petrol fiyatlarına ilişkin olarak bundan sonraki dönemde?
1: Yani bu petrol arzının artması, evet, anlaşılabilir. Geçen hafta birazcık konuşmuştuk ama bu Doğu Batı petrol hattı var. Hürmüz'ü direkt bypass eden ve hani çok iri miktarlarda Suudi Arabistan oradan petrolü zaten dünyaya satabiliyor. Hatta full kapasite yaptığı zaman Hürmüz'ün kapanmasından önceki kendi Hürmüz'den geçirdiği rakama denk bir şekilde Doğu Batı petrol hattından bütün dünyaya satabiliyor İç Hürmüz'ü kullanmadan. Bu taraf okey. Yani arz tarafında en azından Suudi Arabistan tarafında bir komplikasyon yok. Yani burada Katar'ın, İran'ın, Kuveyt'in vesaire petrolü geçmeden Suudi Arabistan kendisi buradan satabiliyor. Buradaki şu anki yaşadığımız petrol fiyatı artışı birazcık işte Suudi Arabistan ya da Hürmüz, İran vesaire kaynaklı değil. Şu anda birazcık gerginlik NATO'yu tırmalamasından kaynaklanıyor Rusya'nın. Yani sanki başka bir cephede savaş açmak için bazı girişimleri var gibi. Avrupa'nın tedirginliği, Avrupa hisselerinin tedirginliği, petrolün yukarıya gitmesinin arkasındaki başrol sebeplerden bir tanesi budur.
0: Sen ne düşünüyorsun Haluk'cum petrol için?
2: Ya petrolde yani ABD İran'la ilgili çok çelişkili haberler geliyor. Yani iki yönde de haberler gelebiliyor. Hala bir diplomasi girişimleriyle ilgili haberler gelirken bir yandan da sert sert açıklamalar geliyor. Dolayısıyla şu andaki bulunduğu bölgenin çok farklı dışına çıkabileceğini zannetmiyorum yakın vadede. Arz konuları tabii önemli. Orada Trump da iddia ediyor. Geçişlerin arttığı yönünde iddiaları var. Bunun tam saha verilerinde gözlenmese de bir miktar iyileşmeler olduğunu da biliyoruz. Mete de bahsetti zaten. Dolayısıyla yani 100 doların yani şu andaki statüko değişmezse hani 100 doların çok üzerine çıkma ihtimali azalmış gibi duruyor. 90-100 aralığında gidip gelecek gibi duruyor yakın halde.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ağzınıza sağlık.
2: Sağ ol.
0: İyi akşamlar diliyorum size. Sevgili Mete Yüksel ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteydik. Hadi gelin kapanışa doğru bir rakamlarımıza bakalım. Hali hazırda nasıl şekilleniyor ABD'de borsalar? S&P 500 negatife dönmüş, yatay negatif an itibariyle, ama biz başladığımızda pozitif bölgedeydi. Nasdaq'ta da alımların bir miktar azaldığını görüyoruz ama hala pozitif bölgede, %0,1 kadar primli. Dow Jones ise satıcılı seyrini sürdürüyor. Orada da an itibariyle %0,66 bir geri çekilme var. Biz de akşam seansında %2,39'luk bir geri çekilme görüyoruz. 15.200'den geçiyor Viyop 30'da işlemler kapanışa yaklaşırken. Yarın ne konuşacağız? Yarın Perşembe içeride imalat piyamayı gelecek. Aynı zamanda İTO enflasyonunu alacağız. Almanya'dan ve Euro bölgesinden imalat piyamay verileri yine takip edilecek. Yine Euro bölgesi tarafında işsizlik rakamlarını da alıyor olacağız. İçeride öğleden sonra Merkez Bankası'nın rezervlerine, menkul kıymet banka istatistiklerine bakacağız. Amerika'dan işsizlik başvuruları, imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri gelecek. Yarın PMI günü her tarafta aslında bu PMI verilerini takip ediyor olacağız. Sonrasında da Bloomberg HT ekranlarında uzmanların değerlendirmelerini her zaman olduğu gibi karşılıyor olacaksınız. Sevgili Mete ve Haluk'la petrol fiyatlarıyla tamamladık sohbetimizi. O zaman bitirirken Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika programı araştırmacısı Anise Basiri Tabrizi'nin petrolle ilgili, daha doğrusu ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimle ilgili değerlendirmelerini paylaşayım sizinle. ABD ve İran tarafları arasındaki çıkmazı değerlendiriyor Tabrizi. ABD ve İran görüşmelerde daha da uzaklaşıyor ifadelerini kullanıyor. Bu röportajla tamamlayalım. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.
3: Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da Emirliklerin Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed ile bir araya geldi. Suudi devlet medyasının haberine göre ikili bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Şeyh Mansur günün erken saatlerinde Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman ile de görüştü. Ancak ABD ve İran arasındaki diplomatik çıkmaz derinleşiyor, tarafların çatışmayı bitirmeye yaklaştığına dair pek bir emare yok. Çıkmazın merkezinde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı yer alıyor, tarafların tutumlarını değiştirmeye hazır olduğuna dair çok az işaret var. Ve Katar'ın devam eden arabuluculuk çabalarına rağmen iki taraf daha kapsamlı bir anlaşmanın şartları konusunda hala birbirinden çok uzak. Tüm bunların jeopolitiğini tartışmak üzere şimdi bize katılan isim Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika kıdemli araştırmacısı Aniseh Besiri Tebrizi. Aniseh, bizimle olmanız çok güzel. Gördüğümüz bu çıkmaza rağmen bölgedeki mevcut jeopolitik durumu tartışmaya değer. Bu yüzden belki de biraz doğrudan bir soruyla başlayayım. Şu anda neye tanıklık ediyoruz? İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gördüğümüz bu durum bir müzakere tiyatrosu mu?
4: Öncelikle günaydın A1. Bunun bir tiyatro olduğunu düşünmüyorum. Bence her iki taraf da genel olarak bir anlaşma istiyor. Ancak korkarım ki iki taraf birbirlerinin pozisyonlarına yaklaşmak yerine birbirinden daha da uzaklaşıyor. Nedenlerden biri petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere yaklaşmış olması gerçeği ve bence ABD Hürmüz Boğazı'ndaki konumunun birkaç hafta, hatta birkaç ay öncesine kıyasla nasıl olacağı konusunda güçlü hissediyor. Oysa nükleer konuda İran'a taviz vermesi için baskı yapıyor ki bu İran'ın ancak Hürmüz Boğazı meselesi, boğazın yeniden açılması karşılığında bazı tavizlerle kapandıktan hemen sonra tartışmak istediği bir şey. Bu yüzden iki pozisyonun eskiye göre birbirinden uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yanda önce Hürmüz Boğazı'nı tartışmak isteyen bir İran var. Diğer yanda ise önce nükleer konuyu tartışıp karara bağlamak isteyen bir ABD var. Bu da bunu görmeyi zorlaştırıyor. Yakın zamanda bir anlaşmaya varmalarını.
3: Aniseh, diyelim ki bir anlaşmaya vardılar. Yani tabii ki bu durum yıllardır devam ediyor. O mutabakat zaptını gördük, suya düştü. Şimdi diplomasiye bir dönüş, bir nevi dönüş görüyoruz. İran tarafının büyük tavizleri olmadan bir anlaşma görebileceğimizi düşünüyor musunuz?
4: Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bence her iki tarafında bir tür uzlaşmaya varması gerekiyor. Ve bence İran tarafının kesinlikle Hürmüz Boğazı konusunda

0: ama aynı zamanda nükleer konuda da taviz vermesi gerekiyor. Biliyoruz ki ABD tarafının talepleri İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını gerektiriyor ki bu İran için kesinlikle gündemde olan bir şey. Bu 2015'teki İran nükleer anlaşmasının da bir parçası. Fakat bence koşullar şu an çok farklı. Biliyorsunuz bir de sıfır zenginleştirme meselesi var. Ayrıca genel olarak ABD'nin geçmiş anlaşma ve tartışmalara kıyasla İran'ın boyun eğmesini isteyen bir tavrı var. Ve bu da durumu çok zorlaştırıyor. Ve aksine açıkçası İran herhangi bir anlaşmaya ancak müzakerelerin ortasında hatta bir anlaşmanın imzalanmasının tam ortasında çatışmaya, savaşa geri dönülmeyeceğine dair bir tür güvenlik garantisi olursa yanaşır. Çünkü özellikle geçtiğimiz yıl boyunca asıl gidişat bu yöndeydi.
1: Peki Anisa, bu beni aslında bir sonraki soruma, yani bu düşmanlıklara geri dönüş konusuna getiriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca bunun kuvvetle muhtemel olabileceğine dair raporlar yayımlandı. Sizce ara seçimlerden sonra iki taraf arasında düşmanlıklara geri dönüldüğünü görebilir miyiz?
0: Bu gayet mümkün. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmem. Bence bu çıkmazla birlikte bu durumun çok uzun süre sürdürülebilir olduğunu göremeyeceğiz. Ve bence her iki tarafın da kasıtsız, biliyorsunuz. Saldırılar son 2-3 aydır gördüğümüz kısasa kısas eylemlerle kontrolden çıkabilecek bir yanlış hesaplama riski de giderek artıyor. Ve bence açıkçası İran açısından hem Ekim sonundaki İsrail seçimlerine hem de ara seçimlere karşı bu bekle ve gör yaklaşımı hakim. Gerçek şu ki hesaplamalar muhtemelen seçim sonuçlarından bağımsız olarak yapılacaktır. Ancak eğer bu durum devam ederse bence her iki tarafın da Şubat ile Nisan başı arasında gördüğümüze benzer bir gerilime yol açabilecek eylemlerde bulunmak da dahil olmak üzere risk almaya daha yatkın ve meyilli olacağını düşünüyorum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğin ucundan göz bebeğine. Her şeyin bedeli var güzelliğin.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.